noktasında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesine aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zünvani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan, o korkunç zeki mahluk, insanları o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse, o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırdır devam eden bir

yazılımın insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması. Bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insan adı verilen mahluklardan birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri, onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir gözünüz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda
Bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz. Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa, işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki, kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız, o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz, o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan, kainatın yegane yaratıcısı, size hayat veren, hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece o var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, intikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın, yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmanız için var olan Allah Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş. Farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş her şeyden evvel. Sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın, sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız, orada durun, kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum.
Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onları döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı." İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda. Size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz, size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz, insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız, insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz
onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansanız, etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız, çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey, unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah-u Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı? Yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara,
Yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha el ele gönül gönüle bir mutluluk doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu.
İşte gene bir güzel beraberlik bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bir zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Konumuz yeminler. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk üç tane vücuttan oluşuyor. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Ve ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzere Allah'a ahd vermişiz. Ve nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere de yemin vermişiz. Ama teslimler burada kalmıyor. Bir teslim daha var. İrademizin de Allah'a teslimi, Allah'ın iradesine bağlanması. Bunu da ihtiva eden bir Allah'ın talebi, Allah'ın ahdi oluyor. Allah Teala bize ahd veriyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi Allah'ın üzerimize farz olan ahdidir. Allah'ın ahdi. Allah'ın vasiyeti de aynı şeydir. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. İlk teslim ruhun teslimidir. Allah Teala üzerimize çok sayıda farz kılmış bunu. Allah'a ulaşmayı dilememizi de farz kılmış. Allah'a ulaşmamızı da farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala'dan dilekte bulunmamızı, "Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmak istiyoruz" konusunda Allah'tan bir talebimiz olmasını da Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime ikisini birden ihtiva eden bir müessese. Diyor ki Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetekümün azabe sümme la tünserun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ikisi de bu dünya hayatından sonra. Yani kısaca bu dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın ve Allah'a teslim olun. Bakara Suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey insanlar, hepiniz birden silme girin." Silm kelimesi de aslında konunun kökü. Silm, mim, teslim kelimesinin kökü bu kelime. Selam kelimesinin, teslim kelimesinin. İslam kelimesinin, Müslüman kelimesinin. Selamet kelimesinin. Hepsinin kökü aynı kök, silm. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyor. Oradan başlatıyor olayı. Ve ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi hepsini Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor bizi. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor. Yettekuhu diyor. Ona yönel. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdine ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sevila men enabe ileyye diyor. Kim bana ulaşmayı dilemişse, yani yönelmişse, sen de onların yoluna tabi ol diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Bu sırat-ı müstakimin birinci seviyesi. Öyleyse sen de diyor, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani o kişi mutlaka benim sırat-ı müstakime ulaşacak. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci sebilin üzerindedir. Sen de o sebile tabi ol diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan tekil kullanmış. Allah'a, Allah adını kullanmıyor ama emanetler çoğulsa, sahibi tekilse tek Allah ve emanetler, ruh, veç, nefs, irade, hepsi emanetler netice itibariyle. Hepsinin de sahibi o, Allah-u Teala. Emanetleri Allah onların sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah'a ulaşmanın bir tek yolu var. Zikir. Başka bir yolu yok. Zikirsiz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedi darüsselamü ve yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder. Selam yurdu aynı zamanda teslim yurdu demek, aynı kökten geliyor. Bu Allah'ın zatı olduğu neticesine ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna davet eder ve o selam yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? Allah'a ulaştırıyor. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Allah-u Teala burada açık bir şekilde kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Öyleyse bu davet Allah'ın zatınadır. Ve Hücurat Zariyat 50'de Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sevgili kardeşlerim, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizle sizi bağladık diyor Allah Teala. Elesü bir Rabbiküm günü Eles bezminde Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala da diyor ki ben sizin Rabbinizsem o zaman ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse diyor Allah Teala, itaat edin. Ve ruhlar, veçler, nefsler yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah Teala diyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. Ama Allah Teala'nın bu itaatimize bir ilavesi var. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademize senin de teslimin gerek diyor. Sana bu bir emirdir. Sen de teslim olacaksın. Ve irademizle ilahi iradeye bir söz veriyor. Bu söz bize göre misak adını alıyor. Allah'a göre Allah'ın ahdini tamamlıyor. Allah'ın ahdi bu sebeple dört unsurdan oluşur. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademizin Allah'a teslimini içerir. İşte Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor yeminleri ve misaklarını gerçekleştirmezler. Onlara ahirette bir nasip yoktur. 77'de kim Allah olan ahdini ve misakini gerçekleştirirse, kim Allah'ın ahdini ve misakini gerçekleştirirse, yeminlerini gerçekleştirirse, işte o kişi takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever diyor. Yine Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. 98. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd var. Ve Allah Teala buna ilaveten bizden bir misak almış. Bu aldığı misak ilahi iradenin cüz'i iradeden aldığı bir yemin türü ve Allah'ın ahdinin tamamlanmasını ifade ediyor. Ruhumuzun, içimizin, nefsimizin tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslim olması söz konusu oluyor. Burada misakimizin iki ayrı anlamı da içermesi söz konusu. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a teslimi. İki, irademizin Allah'a verdiği misak, irademizin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rad Suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَى الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse 20. ayet-i kerimeyi değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Misak neyi içeriyordu? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini. İradesini de Allah'a teslim ettiği için kişi misakini yerine getiriyor. Ve Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde diyordu ki ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebihuhu. Ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimden başka bir yolu kendinize yol ittihaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırırlar. Ve fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın takva sahibi kulu olamazsınız. Allah Teala size bunu vasiyet etti diyor. Ahdinizi ifa etmeyi vasiyet etti. Yani anlıyoruz ki Allah Teala'nın vasiyeti de ahdi de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini hepsini içeriyor. Ama bu konunun bütünü, dört teslimin dördü Allah'ın ahdi ve bizim ruhumuzun, fizik vücudumuzun, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd, bir de irademizin Allah'a verdiği misak. İşte eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinden sonra 21. ayet-i kerimesine bakarsak farklı bir olguyla karşılaşacağız. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah bize bir şey emretmiş. Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. İşte burada misakimizin farz olduğu bir defa daha anlatılıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, bunun bir emir olduğunu söylüyor açık bir şekilde. Şimdi Rad 20 ile 21'i birleştirelim. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bu misaklerini bozmazlar sözü bir sonraki ayetle birleştiği zaman 21. ayetle birleştiği zaman o zaman bakıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Allah ruhumuzu ona ulaştırmamız için üzerimize 12 defa farz kılmış. Biz de bu farzı yerine getirmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse burada Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ın misaktan neyi kastettiği çok açık bir şekilde görünüyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmak misakimiz. Bu ruhumuzun misaki. Ve devam ediyoruz ayet-i kerimenin devamı gerisine. Ve yuhafune suel hesap diyor. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar, endişe ederler diyor. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaya ve çerabbehum. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Aslında ulaşmayı kelimesini kullanmamış Allah-u Teala. Ama Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine esas alırsak ulaşmayı kelimesini de mananın içine katmamız lazım. Çünkü ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor misaklarını yerine getirenler. Ama Allah-u Teala ellezine sabır iptigae ve çerabim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Niçin dilendiği konusu açıklığa kavuşturulmamış. 21. ayet-i kerimeye bakarsanız bu dileme Allah'ın zatına ulaşmak için. Ama ya 22 ve 23. ayetler, oraya baktığımız zaman konunun çok ötelere taştığını görüyoruz. Allah Teala o Allah'ın veçini, zatını dileyenlerin, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Adın cennetleri onların. Üstelik de bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Seyyiate hasenatla mukabele ediyorlar. Yani irşat makamının sahipleri. O zaman iradenin teslimine kadar uzanan bir neticeyle karşı karşıyayız. Eğer Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini alırsak, ruhumuzun 20. ayet-i kerimesini alırsak tek başına, ruhumuzun misakini devreye alıyoruz ve Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir oluyor. Ama onlar misaklerini bozmazlar sözünü sadece 20. ayet-i kerimenin içinde mütalaa edersek, ki o da söz konusu, o zaman konu değişiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dilemek aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 21. basamağı diler Allah-u Teala'dan. Allah'ın ahdini yerine getirmeyi dileyen bir insan 28. basamağın 5. kademesini diler. Ve ikisi birbiriyle aynı şey değildir. Çok büyük farklılıklar gösterir. Bir tanesinde ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bizi evliya yapar böyle bir konu. Ama diğeri ruhumuzu da 21. basamak, fizik vücudumuzu da 25. basamak, nefsimizi de 27. basamak, irademizi de Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alır. 28. basamak 5. kademesi. Öyleyse Allah-u Teala muhteşem bir dizayn yapmış. Bir tek olay gibi görünen muhtevaya dikkatle baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala misak kelimesiyle hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaki koymuş oraya, hem de irademizin Allah'a verdiği misaki koymuş ve olayı bütünleştirmiş. Şimdi Allah-u Teala'nın bu açıklamalarının ışığı altında bakıyoruz, insanlar ikiye ayrılıyor. Misaklerini yerine getirenler ve getirmeyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o misakini yerine getirmeyecek olan birisidir. Tamam. Misakini yerine getirmeyecektir. Gideceği yerde cehennemdir. Ama bu insan başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan bir tutum içindeyse, Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşması diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de

Teala onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler. Vusatı keserler. Hem de Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Burada anlıyoruz ki bu misak ruhumuzun Allah'a ulaşması. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler diyor. Yani ruhlarının Allah'a ulaşmasını istemezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle öğrenmeyi dileyerek kalbinize Allah'ın öğretisini yerleştirmeyi dileyerek yönelin. O Allah'tır. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Bu sevgisi asıldır. Ve size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu mutlaka geri istiyor Allah Teala. Şimdi Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın işaretine bakalım beraberce. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Hem de Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor Allah Teala. Ondan sonra da diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah'ın lanetine muhatap olan insanlar kimlerdir? Müfsitler. Kim bu müfsitler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuşlar. Onların da hidayetine mani olmuşlar. İşte böyle bir dizaynın her kim sahibi ise o müfsittir. Yeryüzünde fesat çıkarmıştır ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmuştur. Yeryüzünde fesat çıkaranlar Allah'ın lanetine muhataptır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez, dilemeyebilir. O zaman sadece kendi günahını çeker. O günahlarının muhtevası seviyesindeki bir cehenneme girer. Bir defa daha söyleyelim. Cehenneme giren cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen o cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehenneme giren insanlara dikkatle bakın. Onlar cehennem ehlidirler. Herkes kendi günahını yüklenir. Ama kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, hidayete erenlerin sevaplarından, kazandıklarından hidayete ermesine vesile olana da verilir. Kim başka insanların hidayetine mani olursa, delaletine sebebiyet verirse, o insanların, delalete düşen insanların kaybettiği derecelerden onları delalete

düşürenlere de delalette bırakanlara da verilir. Evvela delalete düşmek diye bir şey başlangıçta söz konusu değildir. Bilelim ki herkes başlangıçta delalettedir. Kim olursa olsun doğduğu günden itibaren delalettedir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemezse hep delalette olan olarak kalır. Ve delalette olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir din alemi düşünün. Bir alem. Binlerce, on binlerce din öğreticisi insanlara din öğretiyor. Ve ne yazık ki yanlış ve eksik bir din öğretisi İslam'da bir teamül haline gelmiştir. Bu insanlar öğretileriyle insanları Allah'ın cennetine değil, ne yazık ki cehennemine doğru yola çıkarıyorlar. Üstelik de herkes cennete gideceğini zannederek cehenneme girecek. Bu korkunç bir tuzak sevgili kardeşlerim, iblisin 3. bin yılın içindeki insanlara korkunç bir tuzağı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tuzak bütün boyutlarıyla devam ediyor. İnsanlar şeytanın eksik ve yanlış din öğretisi sebebiyle yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getiremiyorlar. Kur'an insanları kurtarıcı hükümlerinden tamamen tecrit edilmiş insanlar tarafından. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış ve Kur'an'daki insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler Kur'an'da aynen durmasına rağmen insanlar tarafından unutulmuş. İşte bu unutulan Kur'an gerçeklerini sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Bu itibarla yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve misakimiz, yani irademizin teslimine dair olan misakimize ve ilavesiyle yer veriyoruz. Burada bir farklı dizayn oluşuyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başka insanların hidayete ermesine hayatını vakfetmiştir. İnsanlar var, başka insanların dalalette kalmasına hayatlarını vakfetmişlerdir. Ve bu iki taraf arasında insanlık tarihi boyunca hep mücadele vardır. Bugün de var. Ve ne yazık ki mücadele din adamlarının birbirine mücadelesidir. Korkunç bir gerçek. Dinlerini unutan insanlarla dinlerini Allah'tan öğrenen ve insanların cehenneme gitmesine gönlü razı olmayan vazifelilerin mücadelesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın muradı herkesin hidayete ermesi, herkesin hidayette olması. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve kendilerine düşeni yapmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe hidayet üzere olamazlar. Hidayette olamazlar. Hep dalalette kalmaya mahkumlar. Öyleyse böylesine basit bir dizayn içerisinde insanların Allah'ın hakikatlerini din adamı olmalarına rağmen görememeleri gerçekten hayret verecek bir şey. Yetmez.
Allah'ın dostlarına cephe almaları. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler diyor Allah Teala. Hem de diyor biz indirdiğimiz kitaplarla apaçık bir şekilde beyinelerle insanlara hidayeti ispat etmemize rağmen, ispat vasıtalarıyla anlatmamıza rağmen, kitaplar indirmemize rağmen gene de insanlar vardır ki onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte hidayete gizleyen insanlar. Her çağda bu insanlar var sevgili kardeşlerim. Bu çağda da ne yazık ki var ve insanları kandırmayı da başarmış durumdalar. Allah-u Teala Ashab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, ileri gelenlerine. Saadatlar her konudaki ileri gelenlerin adı saadat. Saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Ancak kıyamet günü Allah'ın dostlarının kıymeti anlaşılır. Ama iş işten geçmiştir. Öldüğü zaman da hakikat zaten kişiye gösterilir ve büyük pişmanlık duyar. Ah keşke onları kendime dost edinmeseydim der. Ne olurdu ben de Resul'ün söylediklerine uysaydım da hidayete erseydim der. Ve Resul de der ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dinlemekle mümkündür. Bu yeminlerin başlangıç noktasıdır. Bütün yeminlerin başlangıç noktasıdır. Allah Teala buyuruyor Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair. Şeytana tabi olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden aldığı yeminler var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı misaklar var. Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahitler var.

Bir de bunları inkar edenler var. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala size bundan daha çok amellerinize hasar uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi dedirtiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar diyor Allah Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Daha sonra da diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Onlar için mizan tutulmaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde yeminleriniz var, misakleriniz var, ahitleriniz var. Ne zaman yemininizi yerine getirirsiniz? İlk adımda yeminize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an yemininizi yerine getirmek konusunda ilk başarılı adımı attınız, cehennemden de kurtuldunuz. Artık siz Allah'ın dostusunuz. Artık siz Allah'ın kulusunuz. Artık siz küfürden kurtuldunuz. Müminsiniz. Artık siz cehennemden kurtuldunuz. Gideceğiniz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Şeytanın dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken artık gaflette olmayanlardan oldunuz. Bütün bu dizaynın muhtevasında bir tek müessese var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva ne yazık ki unutulmuş insanlar tarafından. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Unutturanlar bizim ikazlarımıza karşılık hatalarından geri dönerek insanları kurtuluşa çağıracak yerde sadece karşı çıkıyorlar. Hatalarında ısrar eden nefs sahibi çok insan var sevgili kardeşlerim. Bir kısmı gerçekten bilmedikleri için, anlamadıkları için karşı çıkıyorlar. İnşallah onları anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir kısmı biliyor. Doğruları biliyor ve en korkuncu bu bildiği doğruları gizliyor. Söylediğimiz şeylerin hepsinin doğru olduğunu bir kısım din alimleri biliyorlar sevgili kardeşlerim. Ve sadece kendilerini değil, din öğrettikleri insanları da onlara hakikatleri anlatmamak suretiyle ateşe atıyorlar. Onları ateşe çağırıyorlar. Allah'a verdiğimiz misakimizi 21. basamakta yerine getiririz. Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bize furkanlar verir. Günahlarımızı örter.
mürşidimize ulaştırır. Nefs tezkiyesi yaparız. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Burası birinci aşamadır. Ruhumuzun Allah'a teslim edildiği yer. 28 basamağın 22.sinde gerçekleşir.

Daha sonra burası 33 bin zikirden sonraki 35 bin zikir kademesidir. Fizik ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Zikrimizi arttırırız. Arttırdığımız zaman önce beka makamının sahibi oluruz, sonra zühd makamının sahibi oluruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Allah'a verdiğimiz ahdin gerçekleşmesidir bu. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen onların rezistansına rağmen, karşı çıkmalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. O zaman ne olur? O zaman farklı bir sonuçla karşı karşıya oluruz. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin kalbindeki o bir kısım afetlerin varlığına rağmen 25. basamak ve yeminlerden ikincisi ahdimiz gerçekleşiyor. Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşıyoruz. Yerlerin melekutu gösteriliyor. 27. basamakta daimi zikrin devamı göklerin melekutu da gösteriliyor. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yeminimiz. Sonra irşada ulaşıyoruz. Salah makamının 4. kademesinde irşad adına öğrenmesi lazım gelenleri Allah Teala öğretiyor. Ve bu noktada irademizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olacağız. Ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Allah irademizi teslim oluyor, kendi iradesine bağlıyor. Burası yolun sonu. 28. basamağın 5. kademesi ve bir sonuç. O kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişi, bir hakkın takvanın sahibi olmuş, Müslümun olmuş. Dört teslimini tamamlamış bir insan, yeminlerinin hepsini gerçekleştirmiş bir insan, Allah'ın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği kişi, başının üzerinde artık kendi ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yemin müessesesi bu vadilerden geçerek sonuca ulaşıyor. Netice dört yeminimizin de gerçekleşmesidir. Ya da yeminimizin, misakimizin, ahdimizin ve irademizin, misakinin gerçekleşmesidir. Ya da Allah'ın ahdinin gerçekleşmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın ahdini gerçekleştirmek suretiyle en güzeli ulaştırmasını dört tesliminizde mübarek kılmasını, kabul buyurmasını, size adın cennetinde yerler hazırlamasını, hepinizi irşad makamına kabul buyurmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt örüm.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Şeytan recem Bismillahirrahmanirrahim Maliki yevmidin İyâken abudu ve İyâken estaîn ehdine sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâilul magdûbi aleyhim velel dâllîn Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir İslam tasavvuf, İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir bölümünde bir aradayız. Konumuz nefs. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Her ne kadar birçok kişi sadece iki vücut vardır, ruh ve fizik vücut, veç derlerse de Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir iddiada bulunmuş olurlar. Kur'an-ı Kerim en açık standartlarda insanın üç ayrı cesetten oluştuğunu ifade eder. Fizik vücut, nefs ve ruh. Öyleyse nefs nedir? Nefs geceleri rüyayı yaşadığımız vücudumuzun adıdır. Nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirinden farklıdır. Gerçek uykuya dalan kişi uykuya daldıktan sonra sistem otomatik olarak çalışır. Nefsin devir sayısı artar. Ruhun, fizik vücudun devir sayısı düşer. Ve ikisinin beraber olduğu noktada nefs fizik vücuttan ayrılır. Adına rüya denilen bir sistemi yaşamaya başlar. Nefs sonsuz hızın sahibidir. Ama bu sonsuz hız da bütün mahluk olan sonsuz sahipleri gibi bir başka boyuta daha ihtiyaç gösterir. Bu boyut zamandır. Yani nefs bir yerden bir yere gidebilmek için mutlaka zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindedir bir yaratık olarak. Kullanmamak sadece Allah'a mahsustur. Allah zamandan hiçbir parçayı kullanmaz. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Sadece O yaratan. Allah'a göre geçmiş veya gelecek söz konusu değildir. An her şeyi ifade eder. Yaşanmakta olunan an. Sevgili kardeşlerim, Allah öyle bir sonsuz hızla hareket eder ki bu hız zamanı sıfır kılar. Sadece Allah'a ait olan bir özellik. Sizlerin düşünceniz de sonsuz hızın sahibidir. Ama zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinlik olan üç boyutunuzun ötesinde zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarınızdır. İşte düşünceniz sonsuz hızı kullanabilmek imkanının sahibidir. Düşündüğünüz noktada düşünceniz oraya aynı anda ulaşır. Bir anda ulaşır. Diyelim ki düşünmek için bir saniyeye ihtiyacınız oldu. Bir yeri düşündünüz ama o yer sizin bulduğunuz yerden çok uzak. Mesela ayda olmayı düşündünüz. Düşünmek için sarf ettiğiniz bir saniyelik bir zaman zarfında düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse uzaklık ne olursa olsun zamandan aynı parçayı almak suretiyle düşünce hareket halinde olur. İşte bu düşünce, bu hız zamanı sıfırlayamaz. Hiçbir mahluk zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi değildir. Akıl da netice itibariyle bir mahluktur. Onun mahsulü olan düşünce aynı statüye tabidir. Bir mahluk statüsü. Nefsiniz de aynı statüye sahiptir. Sonsuz hızla hareket edebilir. Ama bu hıza ulaşabilmek için düşünme asıldır. Onun için ulaşamayacağınız hiçbir yer yoktur. Hiçbir samanyolu yoktur. Samanyolunda hiçbir gezegen veya güneş sistemi mevcut değildir ki nefsiniz oraya ulaşamasın. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış. İşte o vücudunuz geceleri uyuduğunuz zaman rüya görmeye başladığınız anda rüyayı o vücudunuzun, nefsinizin gözleriyle görerek yaşarsınız. Nasıl şu anda ben size fizik vücudumun içinden baş gözlerimle bakıyorsam nefsiniz de bütün çevresine baş gözleriyle bakar rüyanızda ve aklınız o sırada fizik vücudunuza kumanda etmez, nefsinize kumanda eder. Her gece bu olayı mutlaka yaşarsınız. Ve nefsiniz vücudunuzdan çıkar ve dilediği yere gitmek serbestisinin sahibi olarak her yere ulaşabilir. Sadece zahiri alemin içinde bir yerler değil, berzah alemine de ulaşabilir. Yani sizden evvel, siz hayattasınız, evvelce ölmüş bulunanların hepsi şu anda nefsleriyle berzah aleminde yaşamakta devam ediyorlar. Öyleyse sizler de oraya her an ulaşabilmek imkanının sahibisiniz. Gece uyuduktan sonra ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, bir kalemi elinize alabiliyorsanız, masaya dokunabiliyorsanız orası mutlaka berzah alemidir. Oradaki hayata baktığınız zaman buradan farklı olmadığını göreceksiniz. İşte iki tane hayat yaşarsınız. Birisi fizik vücudunuzun hayatıdır. Sabah uyandığınız andan başlar, uyuduğunuz noktaya kadar devam eder. Ondan sonra aklınız fizik vücudunuza kumanda etmez. Uyuduğunuz andan itibaren aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzun aklınızın kumandasına ihtiyacı kalmamıştır. Otomatik sistemler fizik vücudunuzu çalıştırır. Ve nefsiniz elektron devir sayılarının ayarlandığı noktada fizik vücudunuzdan ayrılır. Berzah alemine gidecekse mutlaka bir kara delikten öbür tarafa geçmek mecburiyetindedir. Aslında öbür taraf dediğim gene bu alemin koordinatlarındadır. Ama başka bir alemdesiniz. Nasıl 6 tane alem iç içeyse, berzah alemi de bunlardan biridir. Siz berzah aleminin tanıtıcı vasfı her şeyin fizik oluşudur nefsinize göre. O nefsinizin alemidir. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz öyle bir varlıktır ki muhtevasında sadece afetler vardır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Ve nefsinizin kalbinde sadece afetler, 19 tane afet vardır. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Ruhun bütün hasletlerinin negatif karşılıkları nefsinizdedir. İnsan iki vücuttan ibarettir. Birisi fizik vücuttur, öteki de ruh veya nefs adı verilen ikinci varlıktır. Eğer hasletler hakimse ruh adını alır, afetler hakimse nefs adını alır diye asırlardan beri devam ede gelen bir yanlış bütün insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından, az çok din bilgisine sahip olan büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir ve yanlıştır. Ruh ayrı bir hüviyet taşır, nefs ayrı bir hüviyet taşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Nefsiniz Allah Teala tarafından yaratılan nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de söz konusu değildir. Sizinle beraber vardır. Öldüğünüz zaman berzah alemine gidecektir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzdan ayrılmak yetkisinin sahibidir. Nefsiniz dilediği an vücudunuzdan ayrılamaz. Ancak siz uyuduğunuz zaman 1, bayıldığınız zaman 2, öldüğünüz zaman 3. Bu 3 şart içinde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de ayrılacaktır. Öyleyse nefsinizle ruhunuzun en büyük farklılığı nefsinizin afetlerle donatılmış olmasıdır. Sadece afetler vardır muhtevasında, tam 19 tane afet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala nefsi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. En güzele dönüşebilecek olan bir özellikle, ama bir zaman parçasında ulaşabilecek olan bir takvim içinde ahsene, en güzele ulaşabilecek olan bir hüviyette yaratıldığını söylüyor. Ruhun üfürülmesine karşılık nefsiniz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha." Şems 8, "Kat eflaha men zekaha." Şems 9. Şems 7, 8, 9 da Allah Teala diyor ki o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene Allah nefsimizi yaratmış ve sevva etmiş. Sevva etmek suretiyle husule getirmiş, yaratmış, şekillendirmiş. Ona diyor Allah Teala takvası da fücuru da ilham edilir. Hem Allah'ın takvası hem şeytanın fücuru. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefsiniz son derece önemli bir varlıktır. Dünya mutluluğunuz için mutlaka tezkiye ve tasfiye bulunması lazım gelen bir özellik taşır. İnsanlar neden mutsuzdur diye konuyu incelemeye girdiğimiz zaman şu büyük hakikati görürüz ki mutsuzluğun kökeninde kavga vardır. Kaos vardır. Savaş vardır. Nerede kaos varsa, kargaşa, belirsizlik, zulüm, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede sulh ve sükun oluşmuşsa, orada mutluluk söz konusudur. Öyleyse bileceksiniz ki içinizde bir kavga var. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında. Peki neden bu kavga? Çünkü yaşıyorsunuz, hayattasınız ve düşüneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yaşamak için çalışmaya mecbursunuz. Başka insanlarla beraber olmak üzere yaratılmışsınız ve bir toplumun içinde dünyaya geldiniz. Öyleyse etrafınızda her zaman başka insanlar var olacaktır. Onlarla beraberseniz geçim onlarla iyi geçirmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsinizin afetleri buna şiddetle karşı çıkar. Nefsinizin egosu, nefsinizin afetleriyle temsil olunur. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Nefsimiz bizim kötülükleri ve huzursuzlukları yaşamamıza sebep olan varlığımızdır. Vücudumuzdur. Huzursuzluğu hep nefsimiz yüzünden yaşarız. Huzuru da ruhumuzun hasletleri sebebiyle. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Biz insanlar nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga sebebiyle mutsuzuz. Biz insanlar nefsimizin başka insanlara kötü davranması, nefsimizin tesiri altında başka insanlara kötü davranmamız sebebiyle mutsuzuz. Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle gene arkasında nefsimiz var, mutsuzuz. Ruhumuzla kavga eden nefsimiz afetleri sebebiyle, başkalarına kötü muamele eden nefsimiz gene afetleri sebebiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını işleyen nefsimiz gene kötü afetleri sebebiyle ve nefsimiz biz hayata getirildiğimiz zaman afetlerden başka hiçbir şeye sahip değil. 19 tane afet. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Başkası bize bir kötülük ettiği zaman ondan intikam almak sevdasına düşeriz. Başkası bize kötü davrandığı zaman bundan huzursuz oluruz. Arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok güçlüyse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikam alma duygusunu yaşayıp da bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine tabii yenik bir insandan bahsediyoruz. Afetleri başlangıçta kontrol altına almak, disipline etmek bir büyük problemdir. Bunu yapamayan kişi alınamamış intikam olan kin sahibi olur. Bir takım insanlara karşı o insan kin besler. İntikamını alabilseydi kin oluşmayacaktı. Alınamamış intikam kine dönüşür. Allah Teala kin konusunda Kur'an-ı Kerim'e ayetler koymuş. Mesela Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, bir kavme, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, sürüklemesin. Maide suresinin 62. ayet-i kerimesinde, onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün, yaptıkları ne kötüdür diyor Allah-u Teala. Burada bir de haksızlığa koşanlar, başkalarından intikam almak sevdasına düşenler, başkalarına özellikle kin duydukları için kötülük yapanlardır. Maide 14'te Allah-u Teala diyor ki, biz kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlığı ve olanca kuvvetiyle kini ve nefreti yapıştırdık diyor. Âl-i İmrân 118'de Allah-u Teala diyor ki, size olan kin ve buğzları dillerinden dökülüyor. Halbuki senelerinde sakladıkları buğz, nefret daha büyüktür diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki insanların içerisinde kin denilen bir duygu var. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Ya biz Allah-u Teala'ya müracaat ediyoruz. Kalbimizde müminler için, müminlere karşı kin bırakma. Öyleyse bir insan kime düşmanlık yapmak istiyorsa, kalbinden bu geliyorsa, kime bir zarar vermek istiyorsa, özel bir kasıtla o kişiye zarar vermek istiyorsa, o kişiye karşı kin duyuyor demektir. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Bu görünüyor ki nefret, kişiyi sevmemek, kişiden hoşlanmamak ve sevginin tersi bir duyguyla o kişiye karşı bir şeyler hissetmek. Nefret, hoşlanmamanın da ötesinde düşmanlık etmek ihtiyacını da beraberinde getiren bir müessese. Nefsimizin ikinci afeti küfür. küfür Allah'ın ayetlerini inkar manasına geliyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı örttüler, küfrettiler. O zaman amelleri boşa gitti diyor Allah Teala. İbrahim 34'te Allah Teala diyor ki innel insane le zalumun keffar, zalimdir ve inkar edendir, kafirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfür müessesesi kişinin kalbinde bu kelimenin varlığıyla geçerlidir. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür kelimesi vardır ve böyle olan kalplerin hepsi mühürlüdür. Böyle olan kişilerin hepsinin kalpleri mühürlüdür. Bakın Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar mümin olmazlar ve küfrün işaretlerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulaklarındaki işitme hassası, sem'i hassası o da mühürlüdür. Onların gözlerindeki basar, görme hassası onun da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür diyor. Ali İmran suresinin 176. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala küfürde yarışanlar seni üzmesin diyor. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır diyor Allah Teala. Dehr 24'te onlardan kafir ve günahkar olanlara itaat etme buyuruyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman küfür kelimesinin kalpte o kişi irşat makamına 10 tane insanla ulaşıp da tabi olduğu ana kadar o kişinin kalbinde küfür kelimesinin kaldığını görüyoruz. Küfür kelimesi o kişinin kalbinde. Ne zaman ki bir insan 10 tane insanla irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, o zaman Allah-u Teala onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır ve yerine iman kelimesini yazar. O zaman kişi küfürden kurtulabilir. Öyleyse küfür bir muhteva olarak bütün insanların müşterek vasfıdır doğumlarından itibaren. İnanmak küfrü yok etmez. Küfrün bir insandan yok olabilmesi, kalbindeki bu kelimenin alınması ve yerine imanın yazılmasıyla mümkündür. Onlar ki diyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler. Ağızlarıyla mümindirler ama kalpleri mümin olmamıştır. Kalpleri küfürdedir diyor. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman güzelliğin bu istikamete tahakkuk edeceğini görüyoruz.

Ve üçüncü afet yalan, tekzip, yalanlama. Yalan birisinin hakikati değiştirmek üzere işlediği bir suçu örtmek üzere hakikati değiştirmesi halidir. Hakikatin dışında söylenen sözler yalandır. Ama iki tür yalanın var olması söz konusudur. Birincisi, suç işleyen bir insanın suçunu örtmek için hakikati değiştirmesi halidir. Gerçek yalan budur. Gerçek yalanın özelliği kişiye derecat kaybettirmesidir. Ama başka insanların nahak yere üzülmelerine mani olmak için, insanların kalplerin arasını birleştirmek için, kişinin bir hakikati insanlara zarar vermek üzere değil, fayda sağlamak üzere değiştirmesi, derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Onun adı yalan değildir. Yalanın özelliği derecat kaybettirmesidir. Öyleyse bir insanın gerek işlediği bir suçu örtmek üzere, gerek başkalarına zarar vermek üzere hakikatleri değiştirmesi, her ikisinde de yalan unsuru vardır. Allah Teala diyor ki Zuhruf suresinin 25. ayet-i kerimesinde, bunun üzerine biz onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor. Yalan kelimesi Arapçada tekzip kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği her ayet yalanı ifade eder. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde vellezine kezebu bi ayatina ve ahireti habitat amaluhum buyuruyor. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ve Allah'a mülaki olmayı, ahirete yani Allah'ın zatına mülaki olmayı yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor.

Mesafe 2'de de ey iman edenler, ey amin olanlar, yapmadığın şeyin için yaptığınızı söylersiniz. Yapmadığın şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebebiyet verir diyor. Yani burada kasıt olacak kişi kasıtlı olarak yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterecek. Buradan kendisine bir menfaat temin edecek. Tabii kendi düşüncesine göre bir menfaat. Burada yalan vardır. Nefsin 4. ayet-i kerimesi zulüm. Zulüm kelimesi Arapçada da zulüm olarak görünüyor. Başkalarına karşı yapılan bütün haksız davranışlar zulümdür. Her zulmün karşısında kişi derecat kaybeder ve aslında böyle olduğu için de kendisine de zulmetmiş olur. Bir insanın derecat kaybettiği bütün olaylar kendisine zulmettiği olaylardır. Ve nefsler zulümde bir hüviyetin sahibidirler. Ahzab 72'de Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü o zalim ve cahildir diyor Allah Teala. İbrahim 34'te de muhakkak ki insan zalim ve nankördür diyor Allah-u Teala. Nefsin 5. afeti haset ve düşmanlık. İnsanların birbirinin yaptığını çekememesi ve birbirine zarar vermek istemesi hali düşmanlığı ifade eder. Düşmanlıkta insan o tarafa bir zarar vermek arzusundadır. Haset ve düşmanlık beraberce ifade ediliyor. Hasette kişinin başka birinin yaptığı güzel şeyleri çekememesi ve onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemesi, üstelik de o haset ettiği kişinin sahip olduklarının onda olmamasını dilemesi halidir kişinin. Yani falanca kişi güzel bir şeylerin sahibi ise kişinin Allah-u Teala'ya ya Rabbi ona verme, ona verdiğin o güzel şeyleri ondan al, bana ver tarzında bir ifadesi o kişiye karşı haset duyulduğunu kesin olarak ifade eder. Onun için hasetle gıptayı birbirine karıştırmayın sakın. Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ver demek Allah'ın katında bir kıymetli bir şeydir. Herkes başkasının sahip olduğu güzelliklerden kendisine de verilmesini ister ama bazıları ona verme ya da ondakileri al bana ver tarzında bir ifade kullanır. İşte bunun adı hasettir. Ve Mümtehine 4'te Allah Teala diyor ki sizinle aramızda bir tek Allah'a iman edinceye kadar ebediyen adavet, şiddetli bir nefret aşikar olmuştur. Bedi olmuştur. Apaçık olmuştur. Nisa 4'te de yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar, haset ediyorlar?

Nefsin altıncı afeti cehalet. Cehalet bilmemek anlamına gelir. Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Kimdir cahil? Bilmeyendir, ilimsiz olandır. Öyleyse cehalet ilimsizlik demektir. Öğrenilmesi lazım gelen şeylerin öğrenilmemesi halidir. Allah Teala cehaleti Azap 72'de söylüyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabulden kaçındılar. Yüklenmekten kaçındılar. Ama insana onu insan yüklendi diyor Allah Teala. Sonra diyor ki çünkü insan zalim ve cahildir. Yani burada Allah Teala insanın cahiliyet vasfını ve zulüm vasfını verdiği zaman bir şey söylemek istiyor Allah Teala. Yani ruh adı verilen emaneti fizik vücut yalnız başına almadı diyor. Bu iki vasıf nefsin afetleri olduğu için fizik vücut ve nefs beraberliği emaneti beraberce aldılar.

Cehalet her açıdan bir şeyle ifade eder. İnsanlar cehaletleri sebebiyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını inkar ediyorlar. Arkasında sadece cehalet var. Faydasız ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul ediliyor. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onlara, onları ilim üzere dalaletten bıraktı." Buradaki ilim faydasız ilimdir, cehaleti temsil eder. O ilimleri sebebiyle dalalette kalıyor insanlar. Yani cehaletleri sebebiyle. İşte insanların ateş bize sadece sayılı günlerde dokunur. Birkaç gün sonra geçer. Yani günahlarımızın cezasını çekip sonra da cehenneme gideriz diyen kişi bir cehaletin içindedir. Allah Teala hiç böyle söylemiyor. Bakınız ne diyor? De ki: "Allah katından bir ahd mi edindiniz?" Bakara 80. Allah eğer böyleyse kendi ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ın sözlerine ters olan bir hususu mu gerçekleştiriyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Yedinci afeti nefsimizin cimrilik. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla infak etmezdiniz." Zaten insan pek cimridir diyor Allah Teala. Cömertlik, insanın elindeki her şeyi başkalarına dağıtma konusunda bir huzursuzluk duymaksızın elindekileri etrafa verebilmesi halidir. Cimrilik de insanın pek çok şeye sahip olmasına rağmen onları başkalarının faydasına özellikle kullanmaması halidir. Kendisi için de kullanmaz, başkaları için de kullanmaz ve faydalı alanlarda kullanmadığı bir imkan sebebiyle hayatı boyunca mutluluğu yaşayamaz. Parası vardır ama onu ne kendisi için ne başka insanları mutlu etmek için harcamayan bir insandır. 8. afeti nefsimizin öfke ve gayz. Öfke bir insanın sinirlenmesi halidir. Kızgınlık hali, başkalarına bir zarar verebilecek bir duruma girmesi halidir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 118'de sıkıntıya düşmenizi isterler diyor. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. İdrak ediyorsanız ayetleri açıklık diyor. Yani sahabeye karşı insanlar, dışarıdakiler öfke duyuyorlardı. Onların Allah'ın yolunda olmaları diğerlerini kıskandırıyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, yani sahabeye hitap edin, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman
size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah senelerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde nefsiniz birçok afeti taşıyor. Bu afetlerden bir tanesi de isyan, emirlere itaatsizlik etmek, baş kaldırmak manasına kullanılıyor ve itaat ve isyan birbirinin tersi olan iki tane faktör. İsyanda Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek var, yasak tefiilleri de işlemek var. Her ikisi de isyan müessesesinin içine giriyor. Nefsimizin afetlerinden önemli bir afet, bir insanı mahva götürebilecek olan bir afet. Meryem 44'te diyor ki, babacığım, şeytana tabi olma, çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Müzemmil 15 ve 16'da Allah Teala diyor ki, muhakkak ki biz size şahitlik edecek bir Resul gönderdiğimiz gibi Firavun'a da Resul göndermiştik. Ama Firavun Resul'e asi olmuştu. Hücurat 7'de de Allah Teala diyor ki, bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. Müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Öyleyse isyan müessesesi önemli bir konu olarak geliyor. Ve Allah'ın en çok önem verdiği kavramlardan birisi, çünkü Allah Kur'an-ı Kerim boyunca hep emirlerini gönderiyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın emirleri söz konusu, isyan eden direkt olarak Allah'a karşı gelmiş olur. 10. afet-i nefsimizin sabırsızlık. Sabır, sıkıntılara karşı zamanı kullanmak, üzülmemeye çalışarak dayanma gayretinin adıdır. Sıkıntılara göğüs germe halidir. Sabrın var olabilmesi için sadece sıkıntının var olması yetmez. Zamanın da devreye girmesi lazım. Yani sabır zaman içerisinde, zamanın geçmesine rağmen belli zaman aralıklarının içerisinde sıkıntılara karşı dayanma, tahammül edebilmenin adıdır. Ne kadar uzun zaman kişi tahammül edebilirse o kadar sabırlıdır. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya 37'de, insan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Meryem 84, öyleyse onların acele yok olmalarını isteme, biz onların günlerini sayıyoruz diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a göre belli bir zaman ölçüsü var. Her şeyi o zaman içerisinde tahakkuk safhasına koyuyor Allah-u Teala. Onun için de o zaman
Allah'ın tayin ettiği o zaman gelene kadar insanların dayanması lazım, sabır göstermesi lazım, sabretmesi lazım. Ayrıca sabır müessesesi Müzeyyenoğlu'yu da içine alan bir kurum. Sabrın sahibi olmak dediğimiz zaman bir hakkın takvaya mutlaka ulaşmış birini kastediyoruz. Öyleyse Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Söz konusu olan devrin imamıdır. Öyleyse bir hakkın takvanın mutlaka sahibidir. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri dizaynında yakin hasıl etmek konusunda ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse böyle bir yakın kademeleri dizisi içerisinde değerlendirmemiz lazım olayı. Allah-u Teala sabrın sahibi diyorsa orada bir hakkın takva mutlaka devreye giriyor. Öyleyse bu konu, yani sabır, müzeyyen olmanın unsurlarından aynı zamanda bir tanesi. Sabrın sahibi olan insan 12 kademelik müzeyyen olmayı bitirebilmiş bir insandır. İrşada memur ve mezun kılınmış bir insandır. İrşada ulaşan kişinin kalbinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Sabrın sahibi olanın da aynı hüviyette olması lazım. Öyleyse müzeyyen olmanın unsurlarından bir tanesi de sabrın sahibi olmaktır. 11. afet, gurur afeti, kibir afeti. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük taslaması haline kibir denir, gurur denir. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Allah-u Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin manasına varmaktan çevireceğim ki diyor. Ayetlerimizin gerçek anlamına ulaşmaktan çevireceğim ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri, ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Araf 40'ta Allah Teala diyor ki: İnnellezîne kezebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettehû lehum ebvâbüs semâi ve lâ yetûlünler cennete hattâ yelicel cemâlu fî semmil hiyât ve kezâlike necil mücrimîn. Ayetlerimizi
yalan kabul edenler ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenlere ve onlarla kibirlenenlere göğün kapıları açılmaz. Ve halat iğne deliğinden geçmedikçe bunlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. 12. nefsin 12. afeti hırs ve şehvet. Hırs da şehvet de nefsin önemli iki afetidir. İnsanın şehveti onun Allah'ın yasak saydığı fiilleri işleme konusunda tahallük sahibi olduğunu gösterir. Kim Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsa o münkeri işleyen şehvetine düşkün bir insandır. Şehvete düşkün bir insandır. Nefsin afetlerinin bir genel çerçeve içerisinde muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın emirlerine hepsinin aykırı olduğunu, yasaklarını da mutlaka yapmak istediklerini görüyoruz. Şehvetin de genel adı zaten budur. Hırs ise bir insanı sahip olması lazım gelenin çok daha ötesine zorlayan bir duygudur. Nefsin afetlerinden biridir. Ölçü tanımaz. Kâr etmek isteyen bir insan helal hızlıklarını aşıp da haram paraları kazanmaya başladığı andan itibaren o kişiye hırsı hakim olmuş demektir. Şehvet, cinsiyet açısından da insanları büyük yanlışlar işlemeye yönelten bir nevi bir nefs afetidir. Tekabül 16'da Allah-u Teala diyor ki, kim nefsinin şehvetinden korunursa işte onlar helaha erenlerdir. Burada nefsinin şehvetinden, nefsinin afetlerinden istikametinde kalın çerçeve içerisinde kullanılmış. 13. afet nankörlük. Diyor ki Allah-u Teala nankörlük konusunda Allah'ın veya başka insanların sizlere yaptıkları iyiliklere Allah'ın verdiği nimetlere, manevi ve maddi her şeye karşı insanın duygusuz kalması, Allah'a şükretme gereğini duymaması, kendisini Allah ona hayat verdi, insan olarak getirdi, dünyaya getirdi ve üstün kıldı diye Allah-u Teala şükretmesi gerekirken şükretmeme hali, Allah'ın nimetlerinin bilincinde olmama ve kıymetini bilmeme halidir. Hud suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki tarafımızdan insana bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri alsak o pek yeis içinde ümitsiz olur ve nankör olur diyor Allah-u Teala. Hac 66'da da Allah-u Teala nankörlükten şöyle bahsediyor. Önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da sizi yine diriltecek olan O'dur.
insan hakikaten nankördür. Zuhruf 15'te İsra 67'de de Allah-u Teala gene insanın nankör olduğunu söylüyor. Muhakkak ki insan apaçık bir nankördür diyor Zuhruf 15'te. İsra 67'de de insan nankördür diyor. Öyleyse nankörlük müessesesi bir insanın Allah'ın verdiklerinin kıymetini bilmemesi, Allah'a bu istikamette şükretmemesi ve kişinin Allah'ın verdiklerinin kadrini bilmemesi halidir. 14. afet, dedikodu, gıybet, iftira üçle evredilir. İnsanları çekiştirmek, başkaları hakkında birilerine bir şeyler anlatmak, bunun adı dedikodudur. Ama ne zaman böyle bir şeyi yaptığımız zaman, başkası hakkında bir şey anlattığımız zaman, o anlattığımız şey onun bilmemeyi, onun anlattığımız kişinin, kendisinden bahsettiğimiz kişinin başkalarının bilmemesini, öğrenmemesini istediği bir şeyse, gizlemek istediği bir şeyse ve biz de onu açığa vuruyorsak, yani onu açığa vurmamızdan o kişi üzüntü duyacaksa, ona bir keder vereceksek, onu üzeceksek o konuyu açıklamakla, bunun adı gıybet olur. Burada günah müessesesi başlar. Aslında Allah Teala sadece kendisinden bahsedilmesini ister. Ama biz insanlar da hep başkalarından bahsederiz. Oysa ki söz konusu olan Allah olmalıdır. Her şeyi en güzel standartlarda Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Allah Teala başkalarından bahsetmenizi istemiyor. Örnek olacak şeyleri söylemenizde fayda olabilir. Başkalarını da aynı hedefe yöneltmek istikametinde. Ama bu sefer de nefslerinde afetler taşıyanlar o kişiyi kıskanacaklardır. Daha ötesi var mı gıybetin ötesi? Yani o kişinin üzülmesinin ötesi, daha ötesi de var. Eğer biz bir başka kişiye, bir kişiye onun işlemediği bir suçu izafe edip de o suçu işlemiş gibi gösterirsek, bunun adı iftira olur. Kişiyi işlemediği bir suçtan dolayı başkalarına suçlu gibi göstermek. Bunların hepsi nefsin afetlerindendir. Allah Teala diyor ki velâ tecessüsü velâ yâteb bâdüküm bâdâ e yuhibbu ehadüküm en yekûle lahme ehîhî meyten fekirüftümü. Gizli olan şeyleri merak edip araştırmayın diyor Allah Teala. Ve tecessüs merak demek. Merak edip araştırmayın. Dedikodu yapmayın. Birbirinize dedikodu yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedikodu yapmak bir kişinin ölü kardeşinin etini yemesi halidir. İşte tiksindiniz diyor Allah Teala. Ölü kardeşinin etini yemek. Hücurat 12 idi bu. Vela kalem 10-11-12'de Allah Teala diyor ki yemin eden, ayıp araştıran, değersiz laf taşıyan,
nası hayırdan alıkoyan, hukuka tecavüz eyleyen, günaha dalan kimselere itaat etme. Onlar sana bir şeyler söylese de sakın onlara itaat etme diyor Allah Teala. Nisa 112'de diyor ki: "Emen yeksip hatiyeten ev ismen sümme yermi bihi beriyen. Fakat ihtemele buhtanen ismen mübina." Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazanır, sonra onu günahsıza atarsa, günahsızın üstüne atarsa, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah işlemiş olur. İftira kelimesi bühtan olarak anlatılıyor Arapçada. İftira kelimesini de Araplar kullanıyor ama yalan yerine kullanıyorlar. Ve 15. afeti nefsimizin zan. Hücret 12'de Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminü tebnibu kesiran minezzan inne bade zanne ism." Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Şüphesiz bazı zanlar, suizan, günahtır. Saat 27'de Allah Teala diyor ki: "Bu göğü, yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır." diyor. "Veyl olsun o kafir olanlara ki onlar ateşlidirler." Yunus 66: Onların çoğu zanna tabi oluyor. Yunus 66: "Onlar ancak o zanna tabi olurlar. Ancak tahmin ederler." Yunus 36: "Onların çoğu zanna tabi oluyor. Şüphesiz zan hiçbir zaman haktan bir şey değildir." Yani hakkın yerini tutamaz. Enam 116, Allah Teala buyuruyor: "Yeryüzünde olanın ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar tahminde bulunurlar." diyor Allah Teala. Zan, bir insanın başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığını düşünmesi, bunu kabul etmesi halidir. Bir insan gerçek olmayan şeyleri de gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olmuş olur. Birisinin bir suç işlediğini düşünüyor kişi. İki tane alternatif var. Bu kişi o suçu o kişinin işlediğini görmemiş. Ama mutlaka o işlemiştir diye düşünüyor. O kişi böyle bir suçu işlese de bu bir zandır. İşlemese de bu bir zandır. Zanda bulunmak Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Öyle işlediğini, öyle yaptığını tahmin etmek, öyle yaptı diye düşünmek, görmeden bir fiili hakkında bu fiil gerçekleşmiştir diye hüküm vermek zannı ifade eder. On altıncı afet, iptila. Allah'ın yasak ettiği şeyler konusundaki
kişinin düşünce sistemi, yasak ettiği şeylere karşı tutkunluk hali, yasak ettiği şeylerin, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık feda edilmesi ve öyle bir alışkanlık feda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi hali. İşte bu iptila. Allah Teala Maide 90'da diyor ki, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlara tapmak, geleceğin tayininde falaklarını kullanmak, bunlar şeytanın pisliklerindendir, rijislerindendir. Öyleyse ondan sakının. Umulur ki felaha erersiniz. Her biri bir iptiladır burada anlatılanların. Şarap, ona vazgeçemeyeceğiniz bir şekilde tutkun olduğunuz gün iptilaya girdiniz. Kumar, o da bir iptiladır. Fal bakmak, fal oklarına tapmak, fal oklarına tabi olmak. Bunların her biri ayrı ayrı iptilalar. On yedinci afet, vefasızlık.

verilen bir söz. Mutlaka yerine getirilmelidir. Vaat edilen şey mutlaka gerçekleştirilmelidir. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmezse bu vefasızlıktır. Yani ahde vefa etmemektir. Verilen sözü yerine getirmemektir. Bu vefa, ruhun hasleti, vefasızlık nefsin afetidir. Nefs söz verir, afetleri sebebiyle yerine getirmez. Getirmemek de o kişiye utanç vermez. Bu durumda vefasızlık söz konusudur. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ahde vefa edin. Allah Teala biliyorsunuz ki bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Ayrıca yani ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd aldıktan başka vasiyetinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ahdallahi de Allah'ın ahdinde ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimi söz konusu ve bunları yerine getirmediğimiz, ifa etmediğimiz sürece biz ahdimize vefa etmeyen birisi oluyoruz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu zalikum vassaküm bihi lealeküm tezekkürün. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah Teala'nın vasiyet ettiği bir şeydir. Sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu, size vasiyet ettiği husustur. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Nisa 155'te febi ma'nakdihim misakuhum diyor. Onların misaklerini bozmaları sebebiyle. Misakin bozulması ahde vefa etmemek. Rad 20'de ellezine yufune bi ahdillahi diyor Allah Teala. Onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Ahdlerine, Allah'ın ahdini yerine getirerek kendi ahdlerine vefa etmiş olurlar. Bakara 27'de Allah Teala diyor ki ellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'a olan ahdlerini bozarlar. Nakz ederler. İşte bu min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdine vefa etmezler. Öyleyse Allah Teala ahde vefayı şart koşar. Mutlaka ahdimizi, Allah'ın ahdini yerine getirmemizi, ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmemizi emreder ve vasiyet eder. 18. afeti nefsimizin mürayilik. Mürayilik kişinin göründüğü gibi olmamasıdır. Davranışlarıyla iç dünyasındaki taleplerin eşit olmamasıdır. Bir şeyler gizlemesi,
samimi olmaması halidir kişinin. Kendisini olduğundan başka türlü göstermesi, olduğu gibi değil de başkalarının kendisini görmek istediği gibi göstermesidir. Aslında başkalarının kendisini görmek istediği gibi değildir ama böyle göstermeye çalışırsa, öyle davranmaya çalışırsa, öyle davranırsa bu mürayiliktir, ikiyüzlülüktür ve Allah-u Teala nefsin afetlerinden bir tanesinde mürayilik olarak değerlendiriyor. Bakara 264'te Allah-u Teala diyor ki, ey iman edenler, ey ameni olanlar, nasa insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan, Allah'a ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalarınızı başa kalkmak, eziyet vermek ile hükümsüz kılmayın. Yani mürayilik, riya, kendisini olduğundan başka türlü göstermenin adıdır. Kişinin samimi olmaması halidir. Nisa 142'de diyor ki, onlar namaza kalkacak olsalar ağır davranırlar. Nasa gösteriş, mürayilik yaparlar. Ve Allah'ı çok az zikrederler diyor. Allah-u Teala bu sebeple ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Hepimize verilmiş olan bir işaret bu. Hep nasılsak öyle olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Böyle olan kişiler Allah'ın katında değerli olurlar. 19. afet, fitne fesat. İşte fitne ve fesat, her ikisinde de insanların arasında anlaşmazlık çıkarmak söz konusudur. Allah-u Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran biridir. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Anlıyoruz ki bu insanlar kendileri Allah'ın yolunda değiller, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Kesin mi bu? İki sebepten kesin. Bir, fesat çıkarıyorlar diyor Allah-u Teala. Mutlaka başkalarının devreye girmesi, Allah'ın yolundan ayrılması söz konusu. Fesadına ulaşabilmesi için. İkincisi de zaten Allah-u Teala diyor ki ayet-i kerimede, onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar diyor. Sadece başkalarını dalalete düşürenler
başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın lanetine muhatap olanlar da onlardır. Yani kim başka birini dalalete düşürmüşse, onun günahlarından bir kısmı o kişiyi dalalette düşürene veya dalalette bırakana da verilir. Kaybettiği dereceler diğeri tarafından da dalalete düşüren veya dalalette bırakan tarafından da kaybedilir. Bir kısmı onun üzerine de yazılır. Öyleyse Allah-u Teala burada Rad 25'li laneti devreye koyduğuna göre olay kesindir. O kişi Allah'ın lanetine muhataptır. Başkalarına da, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırdığı için. Bakara 60'ta Allah-u Teala diyor ki, yeryüzünde fesat çıkararak haddi aşmayınız. Fitne için buyuruyor Allah-u Teala, vel fitneti eşeddü minel katl. Fitne, katilden şiddetlidir. Niçin? Çünkü birini, bir insan katlettiği zaman katleden adam ölür. Ama kendisi katledildiği için derecat kaybetmez, cehenneme gitmez. Katleden kişi için, haksız yere adam öldüren için cehennem söz konusudur diyor Allah-u Teala. Fitne ise, başka insanları Allah'ın yolundan ayıran kişi ise hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'ın yoluna girmeyi dilemiyor. Ve yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor veya Allah'ın yoluna girmekten men ediyor. Bir, hidayete erdikten sonra insanları saptırmak var. İki, Allah'ın yoluna girmekten men etmek var. Her ikisi de fitneye sebep olmaktır. Her ikisi de fesada sebep olmaktır. Kim başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onlar büyük ölçüde derecat kaybedenlerdir. Başkalarının da vebalini yüklenirler. Bu Allah-u Teala tarafından onların üzerine lanetin verilmesidir. Allah-u Teala Enfal 73'te diyor ki, kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. Fitne, lügat manası itibariyle imtihan demek. Fesatta bir nevi kargaşa, tayir müessesesi, yani yapının bozulması. Fesatlı mal tayir edilmiş maldır. Vasıflarının zedelenmiş olması halidir malın. Kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa, o kişi bir fesatçıdır. Yeryüzünde fesat çıkaran bir insandır. Aynı zamanda o kişiye zalim diyor Allah-u Teala. Ve böyle insanların aynı zamanda mutlaka kafir olduğunu da söylüyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169 bunları söylüyor. 167'den bahsetmek sadece yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلِ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. İşte bu insanları Allah-u Teala fesada sebebiyet verenler olarak vasıflandırıyor.
gördük ki nefsimizde tam 19 tane afet var. Bu afetlerin muhtevası içerisinde bir insan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan hep şeytan tarafından men edilir. Neden ve nasıl? Bir defa Allah'ın birinci kanunu şu bu konuda. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine şeytanın hiçbir tesiri mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine tesir etmesi de üzerinde bir sultanlık olduğu için değil, onlara tesir yetkisinin sahibi olduğu için değil, teklifte bulunur. Kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterir, Allah'ın emrettiği fiilleri de çirkin gösterir ve yalanlarıyla insanları Allah'ın emrettiği güzel şeyleri işlemekten, ibadet etmekten alıkoymaya çalışır ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de o kişiye işletmeye çalışır. Böylece şeytan birçok cepheden insanların işleyeceği güzel amellere mani olur, mani olmaya çalışır ve bir taraftan da onları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Şeytanın elinde sizlere herhangi bir şeyi zorla yaptırabilecek olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Nefsin afetlerini yalanlarıyla azdırmaya çalışır sadece. Ama bu onları azdırmak yetkisinin bulunduğuna işaret etmez. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultası, hiçbir emretme kabiliyeti yoktur. Ama insanları kandırarak bütün hataları işlemesine sebebiyet veren hep iblistir. Öyleyse sadece kandırıcılık vasfını kullanmak suretiyle iblis bütün insanlar için korkunç bir işlev yapar. Onları, insanları cehenneme gönderen telkinleriyle, yalanlarıyla, davetleriyle iblistir. Öyleyse nefsimiz afetlerle doludur. Bu afetler Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi isterler. Nefsimizin bütün afetleri, demin saydığımız 19 tane afet, Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemezler. Her biri kendi cephesinden. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse nefs bu afetler sebebiyle devamlı hata işlemeye dönüktür. Şeytan da yalanlarıyla ve iki cepheli davranışlarıyla bu afetlere tesir etmeye çalışır. Tesir ederek insanları günaha devamlı olarak itmeye çalışır. Devamlı günah işleyen insanlar, birbirine düşman kılmak istediği insanlar
vücuda getirmeye çalışır. Ve istediği tek şey vardır, bütün insanlar birbirine düşman olmalı. Ve böylece hepsi mutlaka cehenneme gitmeli. Biz kendisi cehennemin en alt katına gidecektir. Ve cehenneme gideceği için bütün insanları da kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler,

hepsinin işlendiği bir ortamda bir akıl şuurlanırsa, şuur kazanırsa, o toplumdaki bu Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi o akıl içinde normal bir dizayn ifade eder. Ve nefsin afetlerinin taleplerini yerine getirir. Şeytan nefsin afetlerini azdırdıkça daha ağır, insanı daha çok günaha sokan talepler tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın nefse verdiği afetleri iblis devamlı kullanır. Ve insanları devamlı mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışır. Nefsimizin afetleriyle hareket ettiğimiz takdirde neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerinin karşısındadır. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmek istemezler. Onları işlediğimiz zaman devamlı derecat kaybederiz. Ve onları işlediğimiz zaman huzursuz oluruz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, arkadan mutlaka Allah bize azap verir. Şeytan da, affedersiniz, ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Öyleyse yaptığımız bir günahın bedelini hem biz öderiz hem de nefsimiz öder. Neden nefsimiz öder? Çünkü bunu yapan, akla negatif talebi ulaştıran nefsimizdir. Şeytanın telkiniyle azmıştır. Ama azmasa da, şeytan tesir etmese de nefsin bütün afetleri zaten Allah'ın emirlerine karşı olarak dizayn edilmiştir. Yasak ettiği her fiili işlemeye dönük olarak vücuda getirilmiştir. Öyleyse nefsimizin zaten yapısı bu. Şeytanın fonksiyonu ne? Onu azdırmaya çalışmak ve başarabilirse azdırmak. Yalanlarla insanın nefsini kullanmak. Ve bunu çok ustaca yapar. Bunu yaparken sizin iç sesinizi taklit eder ve zannedersiniz ki o kötülüğü, günahı siz istediğinizde işlediniz. Oysa ki şeytan çoktan devreye girmiştir. Nefsinizi o günah işlemeye istekli kılmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye, herhangi bir fiili işlemeye istekli kılmıştır ve o günahı işlemişsinizdir. Yani şeytanın davetine yeşil ışık yakmışsınızdır. Çanak tutmuşsunuzdur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek suretiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri hayatınızı devamlı mutsuz bir hale getirecek olan bir bütünlüktür. Bir şer bütünlüğüdür. Bütün afetler şeytanla hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde işbirliği yapmaya hazırdır. İnsanların mutsuzluğu bu sebeple oluşur. Mutsuzluğun arkasında sadece nefsiniz vardır. İnsanlar neden mutsuzdurlar? Mutsuzluk üç ayrı cepheden tahakkuk eder. İç dünyanızda mutsuzluk, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk.

Peki nasıl tahakkuk eder? İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga vardır. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onları azdırarak buna çanak tutar. Körükler nefsinizin afetlerini. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili işlememek ister. Ve nefsiniz de ruhunuz da akla devamlı talepler gönderir. Nefsiniz bu taleplerde aklınızın şuur kazandığı ortam aslında manevi bir ortam olmadığı için çoğu zaman nefsinizin afetlerine büyük çoğunlukla nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakar. Böylece ya Allah'ın bir emrini gerçekleştirmezsiniz, yerine getirmezsiniz ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. Ama evvela nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavganın var olduğunu unutmayın. Kavga varsa bunun manası kişi mutsuzdur. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa, savaş varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Aslında ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları devamlı bir savaş halindedir. Kâh biri, kâh diğeri galip gelecektir. Ama çok büyük bir ihtimalle nefsinizin afetleri galip gelecektir. İnsanların huzursuzluğunun arkasında bu vardır. Çevrenizdeki davranış biçimleri aklınızın şuur kazandığı bir ortamı ifade ettiği için orada büyük bir huzursuzluk duyacaksınız. Kavga varsa iç dünyanızda orada huzursuzluk vardır. Sadece kavga mı? Hayır. Kavga huzursuzluğun başlıca sebebidir ve devamlı bir sebebidir. Ama işlediğiniz bütün negatif faktörler yani Allah'ın emrini yerine getirmemek şeklindeki davranışınız veya Allah'ın emrini pozitif faktörlerin gerçekleşmemesi, Allah'ın emrini yerine getirmemeniz hali her ikisinde de Allah size azap verir. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Bu sebeple devamlı huzursuzluğu yaşarsınız iç dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzluğu yaşarsınız. Madde bir. Nerede kavga varsa, savaş varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, belirsizlik vardır. Bu yüzden huzursuzsunuz, yetmez. Bir de nefsiniz ve şeytan nefsinizin afetlerine kumanda etmekle, tesir etmek suretiyle kumanda edemez. Tesir etmek suretiyle onları ne zaman yanlış şeyler yaptırsa arkasından Allah size azap edecektir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. O zaman mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sebep nefsinizin afetleridir. Mutsuzluğunuzun arkasında başka bir şey yok. Nefsinizin afetleri var. Peki ya dış dünyanızda, iç dünyanızdaki huzursuzluğun arkasında bu var. Ya dış dünyanızda, dış dünyanızda da başka insanlara kötü davranmanızı şeytan devamlı telkin eder. Onlar da zaten yanlışlar yaparlar. Sizin gerek onların yaptığı yanlışlara verdiğiniz cevap negatif olacağı cihetle sizi üzer. Gerek onlar size bir şey yapmadan siz onlara bir kötülükte bulunabilirsiniz. Bu da sizi üzer. Her yapılan
yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala mutlaka kişiye azap verir. Öyleyse bir kişi etrafında bulunan başkalarının kalbini kırdığı zaman bundan büyük huzursuzluk duyacaktır. Tabiatıyla bununla bitmeyecektir olay. O kişiye yaptığınız hata sebebiyle, kötü davranış sebebiyle ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir, Allah da size azap verir. Ama olay bitmez. O kişi sizden intikam almayı isteyecektir. İntikamını alabilirse yeniden huzursuz olacaksınız. Yeniden bir sıkıntının içine gireceksiniz. Ve bununla da kalmayacaktır. O kişi sizden intikam aldığı için siz de ondan intikam almak sevdasına düşeceksiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Yeni bir günah işlediğiniz için. Ve Allah size azap verecek, ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Eğer bunu başaramazsanız, intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecektir. Ve bu sefer de bu sebeple huzursuz olacaksınız. Çünkü burada bir stres oluşacaktır. Alınamamış intikam kine dönüşecek ve üzerinize stres vücuda getirecektir. Bu stres de sizi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki huzursuzluğun arkasında hep nefsinizin afetleri var. Ve öbür taraftan dış dünyanızda bu sebeple huzursuz olursunuz. Devamlı bir huzursuzluğu yaşarsınız. Şeytan ve nefsinizin afetleri beraberce sizi devamlı bir huzursuzluğa iterler. Allah'ın emirleri konusunda da aynı huzursuzluğu yaşayacaksınız. Nehileri konusunda da, yasakları konusunda da. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Şeytanın da onları azdırmasıyla mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklardır, yerine getirmeyeceklerdir. Getirmemek için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Emirler yerine getirilmeyince Allah'ın üzerimize verdiği bir azap müessesesi var. Bunu yaşarız. Allah'ın yasaklarını işlediğimiz zaman, ki nefsimiz de şeytan da bize devamlı Allah'ın yasaklarını işletmeye çalışır. Bu istikamette yeniden bir huzursuzluğu yaşamamız söz konusu olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah azap verir, ruhumuzda nefsimize huzursuzluk verir. Gene huzursuz ve sıkıntılı bir insan oluruz. Arkasında hep nefsimizin afetleri, hem şeytanın tesirine açık olarak nefsimizin afetleri, hem de yapıları itibariyle Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, yasakları ise mutlaka işlemek istemeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutsuzluğumuzun muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasındaki tek faktörün nefsimiz olduğunu görüyoruz. Nefsimizin afetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbeti inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'ın salavatı.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Ve bu konumuz inşallah kader ve kaza. Bu kavramlar öyle bir çorba olmuş ki, birbirine öylesine karıştırılmış ki, kazayı kaderden, kaderi kazadan ayırmak mevcut tariflere göre imkansız olmuş. Oysa ki Allah-u Teala'nın ilmiyle, Allah'ın öğretisiyle meseleye girdiğiniz zaman hiçbir problem kalmıyor sevgili kardeşlerim. Acaba problem nerelerden kaynaklanıyor? Kaza kelimesi bir olayı vücuda getirmek anlamına kullanılıyor. Aynı zamanda yargı konusunun genel adı kazadır. Ayrıca otobüs kazası, tren kazası gibi insanın iradesinin dışında vücuda gelen olaylar da kaza adını almaktadır. Böylece kazanın çeşitli standartlarda dilimize girmesi sebebiyle manası herkes tarafından farklı bir yoruma tabi tutulmuş. Kader için hamdolsun ki büyük bir problem yok. Kader konusu aşağı yukarı açıklığa kavuşmuştur. Ama kazayla kaderi bir arada tezekkür ettiğiniz zaman arada birçok farklılıkların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar, yanlış değerlendirmeler ve konuların doğruları. İşte sizlere bu kaza ve kader konusundaki açıklamalarımızla meseleye Kur'an ışığında yeterli ışığı tuttuğumuz, yeterli aydınlığı getireceğimiz kanısındayız. Her şeyin sahibi Allah'tır. İlmin sahibi oysa o zaman bir problem yok demektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Gaza müessesesine baktığımız zaman bunun yerine getirmek, ifa etmek anlamını esas almak gerekir. Kaza ve kader konularının birbirinden ayrıldığı temel farklılık burasıdır. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adıdır. O olayları kaza etmiş oluruz, gerçekleştirmiş oluruz, yerine getirmiş oluruz. Kaderse bizim irademizin bir dahli olmadan, irademiz devreye girmeden başka bir irade sebebiyle, başka bir cüz'i irade sebebiyle veya Allah'ın külli iradesi sebebiyle, Allah'ın ilahi iradesi sebebiyle veya sünnetullahını teşkil eden, kainatı kontrol altında bulunduran külli irade sebebiyle, Allah'ın ilahi kompütürünün vücuda getirdiği bir külli irade sebebiyle bir olay vücuda gelsin ve bize tesir etsin, ama bizim cüz'i irademizin onun üzerinde hiçbir tesiri olmasın. İşte o kaderdir. Allah'ın takdir yetkisini kullanmasıdır. Hükmetmesidir. Hükmünü gerçekleştirmesidir. Öyleyse bir tarafta kaza var, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylar. Bir tarafta kader var, kendi irademizin dahli olmadan başka bir iradenin tesiri altında tesir aldığımız bütün olaylar kaderi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kaderde mutlaka iki irade vardır. Tesir eden irade, tesir alan irade. Eğer bir zulüm işleniyorsa zalim ve mazlum. Zalim zulmeden, mazlum zulüm gören. Eğer kaza söz konusuysa bir irade var. Bir iradenin herhangi bir olayı vücuda getirmesi. Öyleyse bu bir irade başka birisine bir kötülük veya iyilik yaparsa, o zaman gene kazadır adı, iradenin kullanıldığı kişi için. Kim iradesini kullanıyorsa herhangi bir olayda, o iradenin kullanımıyla vücuda gelen olay o kişi için kazadır. Ama bu olay, bu kaza başka birine bir tesir icra etmişse ve o kişinin iradesinin bunda bir dahli yoksa, kaza hükmünde olan işlev birinci kişiye göre kazadır, ama üzerinde tesir icra edilen kişi için kaderdir. Onun iradesinin bir dahli, bir girdisi olmaması halinde. Öyleyse bu sağlam çerçeveden hareket ederseniz kaza ile kaderi birbirinden ayırmak hiçbir zaman zor değildir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle kesin şekilde ayrılır. Kazada, yani kendi iradesiyle vücuda getirdiği, kaza ettiği bütün olaylar dizisinde bu kişi derecat kazanabilir, bu kişi derecat kaybedebilirdi. Kaza bir insana derecat kazandırır. Kişi namazını zamanında ika eder, ifa eder, yerine getirir, derecat kazanır. Namazlarda da kaza adını verdiğimiz, zamanında kılamadığımız bir namazı sonradan ifa ettiğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman
namazı kıldığımız zaman adına kaza denir. Yani gerçekleştirmek demek. Vaktinde gerçekleşemeyen bir namazı gerçekleştirmek, vaktinde kılınamayan bir namazı sonradan kılmak, kişinin serbest iradesiyle vücuda getirdiği bir olaydır. Adı gene kazadır. Sakın bu kazayı otomobil kazasıyla, tren kazasıyla karıştırmayın. Orada iradenin dışındaki bir olaya bizim dilimizde kaza deniyor. Onu devre dışı bırakın. Sadece söylediklerimizi yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse olaylara baktığımız zaman kaza adı verilen sistemde kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylarda iki alternatif de geçerlidir. Ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Allah'ın bir emrini yerine getirdik, derecat kazanırız. Birine bir iyilikte bulunduk, derecat kazanırız. Allah'ın bir emrini yerine getirmedik, derecat kaybederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik, derecat kaybederiz. Öyleyse kazanç da söz konusu kazada, kayıp da söz konusu. Ama kaderde öyle değil sevgili kardeşlerim. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Birisi size bir kötülükte bulundu. Diyelim ki bir hırsız birinin malını çaldı. Çalan kişi zalimdir. Karşı tarafa onun malını çalmak suretiyle zulmetmiştir. Zalim mutlaka derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğan zulmün var olduğu bütün olaylarda zulüm varsa kul hakkı mutlaka oluşmuştur. Yani iki kişinin olduğu bir ortamda eğer kişi Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bir emrini, Allah ile arasındaki bir ilişkiyse, namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa, zikir yapmıyorsa derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecelerle kendisine zulmeder. Derecat kaybetmek zulmü ifade eder. Zulüm mutlaka derecat kaybettirici bir faktördür. Derecat kaybeden, kendisine zulmeden veya başka birine zulmeden kişi her halükarda her ikisinde de derecat kaybeder. Allah ile arasındaki bir işlemi gerçekleştirmeyen bir insan, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, zekatını vermeyen bir insan sadece kendisine zulmeder ve derecat kaybetmekle bu zulmünün bedeli amel defterine geçirilmiş olur. Olayla, negatif olayla onun kaybettiği derecat eşitlenmiştir, sıfırlanmıştır. Negatif olay karşılığında kaybedilen derecat, o derecat olayı silmiştir. Öyleyse burada ne yapmıştır kişi? Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek Allah ile arasındaki ilişkilerde kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir. Bu bir kazadır. Kişinin derecat kaybetmesi olayı bir kazadır. Başka birine kötülük etmişse o zaman ikili bir ilişkide derecat kaybı var. Gene zulüm var ama şimdi bir mazlum var, bir de zalim var. Bir insan başkasına zulmettiği zaman, başkasına bir kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Derecat kaybettiği için de aynı zamanda bu kişi kendisine zulmetmiştir. Başkasına zulmetmiştir, başkasına zarar vermek suretiyle zalim olmuştur. Karşı tarafta mazlum adını alır. Zulüm görmüştür bu kişiden. Zulüm orada vardır. Ama kişi aynı zamanda derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir.
Derecat kaybettiğimiz bütün olaylarda kendimize zulmediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki zulüm müessesesi sadece başkasına zulmetmekle kalmıyor. Kim başkasına zulmetmişse derecat kaybedeceği için aynı zamanda kendisine de zulmetmiş oluyor. Şimdi derecelere bakıyorduk. Kişi başka birisine bir kötülük etmiştir, derecat kaybetmiştir. Hem başkasına zulmetmiştir, hem kendisi derecat kaybetmiştir. Ama başkasına zulmettiği zaman kaybettiği dereceler o zulmettiği kişinin amel defterine kazandığı dereceler olarak yazılır ve o kişi bundan derecat kazanır. Yani o kişi için bir hayır oluşturur konu. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Zalim, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Mazlum, şerre uğramıştır, kendisine zulmedilmiştir, ama bu sebeple hayra ulaşmıştır, derecat kazanmıştır. Öyleyse zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Öyleyse görüyorsunuz ki bu bir kader olayıdır. Birisi bir başkasına zulmetmiştir ve zulmettiği için onun derecat kazanmasına sebebiyet vermiştir. Öyleyse bunun aksi varit midir? Yani başka birisine biz iyilik yapalım, bu sefer de derecat kaybetsin, biz derecat kazanalım. Mümkün mü? Bizim derecat kazanmamız mümkün tabii. Ama onun derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse burada farklı bir olay var. Biz ne zaman başka birisine bir güzel davranışta bulunursak, onun mutluluğuna sebebiyet veren, onun memnun olmasına sebebiyet veren bir hayır işlersek, biz derecat kazanırız. Ama biz derecat kazanırız diye o kişi derecat kaybetmez. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim bir başkasına bir güzel davranışta bulunmamız, o kişi için ona bir hediye vermemiz, onun mutlu olacağı bir olayı gerçekleştirmemiz, o kişi için bir kaderdir. Kendisinin bir dahli yoktur. Biz ona sormaya bile gerek görmeden bir hediye almışızdır ve ona vermişizdir. Hediyeyi aldığımız zaman, ona teslim ettiğimiz anda biz derecat kazanırız. Çünkü onu mutlu edecek olan bir olayı vücuda getirdik. Evvela biz mutluluğu yaşarız. Başkasını mutlu ettiğimiz için mutluluğu yaşarız. Hatta bu konuda karar verdiğimiz andan itibaren bu mutluluk tarafımızdan yaşanır. Ama ona da hediyeyi verdiğimiz zaman o da mutlu olur. Onun üzerinde pozitif bir tesir, bir mutluluk vücuda getirdiğimiz için biz derecat kazanırız. Ama derecat, o kişi derecat kaybetmez. Halbuki biz o kişiye, aynı kişiye bir kötülükte bulunsaydık, biz derecat kaybedecektik, ama ne kadar derecat kaybetmişsek o kişi kazanacaktı. Öyleyse kadere dikkatle bakın. Kader sebebiyle hiç kimse başka birini şerre ulaştıramaz. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani bunun manası. Hangi olay derecat kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o olay şerdir. Ve kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi ve şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kader bir insana derecat kazandırabilir.
başka bir iradenin kendisine yapacağı bir kötülük sebebiyle kişi derecat kazanabilir. Kul hakkı doğduğu cihetle hayra ulaşır. Ama kader hiç kimseye derecat kaybettiremez. Hiç kimse kader sebebiyle şerre ulaşmaz. Hiç kimse üzerinde kader sebebiyle şer oluşmaz. Derecat kaybı oluşmaz. Şimdi burada dikkatle duralım. Son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Çünkü Amentü şerhinin bir tanesi yanlıştır. Hayır da şer de Allah'tandır sözü yanlıştır. Kur'an'a tamamen ters düşer. Hayır Allah'tandır. Derecat kazanıyorsak Allah Teala devredeyse Allah sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Hiç kimse böyle bir olayın varlığını iddia edemez. Allah'ın sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değildir. Allah kullarına zulmetmez. Eğer Allah Teala kuluna zulmetmiş olsaydı, o zaman o kişinin derecat kazanması söz konusu olacaktı. O kişinin ise zulme muhatap olması, kendisinin zulüm sebebiyle derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sebebiyle başınıza ne gelirse gelsin, zarar gördüğünüz bir olay veya hayra ulaştığınız bir olay size ulaştığında, vasıl olduğunda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmanız söz konusuysa derecat kazanırsınız ama derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Başka insanların devreye girmediği, Allah'la kul arasında özel bir olay vücuda gelsin. Bu olay kişiye derecat kazandırabilir. Ama olayın mahiyeti ne olursa olsun, kul o olay sebebiyle derecat kaybetmez. Eğer Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay söz konusuysa, olay ne olursa olsun, kişi derecat kaybetmez. Öyleyse bizim derecat kaybettiğimiz olaylar bizim için şer olduğuna göre, şerrin sahibi Allah olamaz. Şer Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer asla Allah'tan değildir. Allah'tan hiç kimseye şer ulaşması mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği kader unsurlarının hepsini gözden geçirin. A'dan Z'ye hiçbir olayda bir insanın Allah sebebiyle derecat kaybetmesinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer bizim nefsimizdendir. Derecat kaybettiğimiz olaylar yalnız kaza ettiğimiz olaylara aittir. Bunun dışında Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir tesirle, kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Başka insanlarla ilişkilerinizi düşünün. Birisi size bir kötülük ettiği zaman bundan derecat kazanırsınız. Ama birisi size bir iyilik ettiği zaman bundan derecat kaybetmezsiniz. İradeyi külliye,
yani sünnetullah, yani Allah'ın bütün kainata hakim olan, her zerresiyle hakim olan o ilahi kompütürü sizin tarlanızdaki mahsule bir zarar verdi. Bundan Allah Teala neyi nasip ettiyse o olur. Derecat kazanmanız söz konusu olur mu? Allah Teala dilerse, sizin için ciddi bir imtihansa bu, Allah Teala sizi imtihan etmek için böyle bir olayı tahakkuk ettirmişse, derecat kazanmanız mümkündür. İmtihandan başarıyla çıkmanız halinde. Ama başarıyla çıkmadınız, derecat kaybetmezsiniz. Allah Teala'nın sünnetullahı bahçenize bol mahsul verdi. Sevinirsiniz bundan ama derecat kaybetmezsiniz. İster ilahi iradenin, külli iradenin veya cüz'i iradenin sizin üzerinizdeki tesiri, ister pozitif olsun, sizi sevindiren bir olay olsun, İster negatif olsun, sizi üzen bir olay olsun, her ikisinde de derecat kaybetmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne cüz'i iradeden, ne külli iradeden, ne ilahi iradeden. Öyleyse kader bir insana derecat kaybettirmez. Bu sebeple eğer bir insan cehenneme gidiyorsa, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidiyor. Allah'ın kanunu budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giren kişi kaybettiği derecelerin fazlalığı sebebiyle girer. Kaybettiği dereceleri ise herkes sadece ve sadece kendisi oluşturabilir. Başkalarına zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder, kendisine zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder. Ama sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği efali, fiilleri sebebiyle, aksiyonları sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hayır da şer de Allah'tandır ifadesi Amentü şerhinin altıncısı yanlıştır. Ve mutlaka değiştirilmelidir. Amentü şerhi altı safhalı değil, yedi safhalıdır. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmak. Üç, Allah'ın resullerine inanmak. Dört, Allah'ın meleklerine inanmak. Beş, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra Allah'a kıyamet günü yeniden dirilmeye inanmak. Altıncısı, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Yedincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine inanmak. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak. Farziyeti de konunun içinde. Altı değil, yedi. Amentü şerhinin İmanın esasları altı değil, yedi. Ve biri de, altının da bir tanesi zaten yanlış. Sevgili kardeşlerim, biz bunları size Allah'ın bize öğrettiği bilgiden veriyoruz. Bunları söylerken de görüyorsunuz, alnımız açık, yüzümüz pak,
göğsümüzü gere gere diyoruz ki biz bunları Allah'tan öğrendik. Aksini iddia eden varsa buyursun, Kur'an-ı Kerim'i açalım. Kimin doğru, kimin yanlış söylediği ortaya çıksın. Öyleyse kader ve kaza müessesesi Allah'ın bir hakikatini ispat eder. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Ne ilahi iradenin ne külli iradenin yani sünnetullahın Allah'ın kainatı idare eden o muhteşem ilahi kompütürünün sebebiyle olsun, ne Allah'ın yaptıklarından olsun, ne de herhangi bir başka birinin cüz'i iradesinden vücuda gelen bir olay olsun, hiç kimse derecat kaybetmez. Hiç kimsenin şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse bunu kanunu olduğu yere oturtalım. Kader hiç kimseye derece kaybettirmez. Peki kaza? Kaza hem derece kaybettirir hem derece kazandırır. Öyleyse kim cehenneme gidiyorsa sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler hem başkalarının iradesinden doğan hem de kendi iradesinden doğan kazandıkları dereceler toplamından daha fazlaysa kendi iradesiyle işlediği kötülükler, işlediği şerler, kendi iradesiyle sadece kendi iradesiyle vücuda gelebilen kaybettiği dereceler, hem kendi iradesiyle hem de başka iradelerin kendisine zarar vermesinden kaynaklanan kazandığı derecelerden daha fazlaysa o kişi cehenneme girer. Cehenneme girmenin Kur'an'daki ölçüsü budur. Öyleyse hiç kimse başka birisi sebebiyle cehenneme giremez. Çünkü kaybettiği dereceler fazla olması lazımdır. Kaybettiği dereceleri ise başka birisi oluşturamaz. Sadece o kişi kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yaptığı şerler sebebiyle, derecat kaybettiği olaylar sebebiyle cehenneme girer. Hiç kimse başka birinin cehenneme girmesinden sorumlu değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Cehennem sebebi teşkil edemez. Sizin başkalarına yaptığınız herhangi bir kötülük o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Ona yaptığınız herhangi bir iyilik gene o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Öyleyse cehenneme girenler başka birinin aksiyonları sebebiyle cehenneme girmezler. Sadece kendi aksiyonları sebebiyle, kendi ef'alleri ef'ali sebebiyle, kendi fiili sebebiyle cehenneme girer. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasındaki muhteva kaybettiği derecelere dayalıdır. Çoğunluk kaybettiği derecelerdir. Dereceleri ise insan başka birisi sebebiyle asla kaybetmez. Sadece kendi amelleriyle kaybedebilir. İşte kader müessesesi bu çerçeve içinde oluşur. Ya kaza? Kazada kaybettiğimiz dereceler de vardır. Kazandığımız dereceler de vardır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman kaderin oluşması için mutlaka iki iradenin varlığı göze çarpar. Bir, tesir icra eden irade, iki, tesir alan irade. Peki ama Allah-u Teala Kamer suresinde biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. O zaman başka bir kader daha var. İkinci bir kişinin yer almadığı sadece
kişisel iradenin oluşturduğu bir sonuç. Ama Allah'ın takdiri. Öyleyse acaba ne demek istiyor Allah Teala? Biz her şeyi bir kaderle vücuda getirdik. Her şeyi bir kaderle yarattık ifadesi neyi ifade ediyor acaba? Niyet ve nasibi ifade ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, kaderde mutlaka iki unsur vardır. Bir, tesir eden irade, tesiri oluşturan irade. İki, tesiri alan irade. Tesiri alan iradenin olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Diğer irade tesirinin sahibidir. O zaman iki iradenin vücuda geldiği taraflardan birinin dahli olmadığı halde ikinci iradenin kendisine sebebiyet, kendisine tesiri sebebiyle vücuda gelen bütün olaylar tesir alan için kaderdir. Kaderde daima iki irade vardır. Ama niyet ve nasip müessesesini araştırdığımız zaman Allah-u Teala'nın devreye girmesi gene söz konusu ama farklı bir dizayn içerisinde. Çocuklar derslerine hazırlanırlar. İmtihana girerler. Niyetleri imtihanı kazanmaktır. Ama bir kısmı kazanır, bir kısmı kazanamaz. Kişinin niyeti mi sınıfı geçmektir? O imtihanı kazanmaktır. Nasibi ne olmuştur? İmtihanı kazanmıştır. Niyetle nasip birbirine eşittir. Çünkü kişi ona ehildir. Çalışmıştır, imtihana girmiştir, niyeti imtihanı kazanmaktır ama kazanamamıştır. Eğer başka bir irade devreye girmediyse orada kişinin niyeti nasibiyle eşitlenmemiştir. Öyleyse kişinin ulaştığı nasip muktesebatıyla eşittir daima. Neye ehilse, ne kadara ehilse, eğer bir başka irade devreye girmemişse, kişi nasip olarak ona ulaşır. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki bir çocuk imtihanda o dersten imtihanı kazanacak not aldı. Ama hocası o çocuğa karşı öfkeli bir sebeple çocuğun notunu kırdı ve başarıya ulaşamadı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit olmadı diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Burada nasip yoktur. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiş ve nasibi olması lazım gelen mecradan çıkarmış, başka bir hedefe yöneltmiştir. Tersini düşünelim. Çocuk sınıfta kalacak olan not alıyor. Öğretmeni notu yükseltiyor. Çocuk imtihanı kazanıyor. Gene niyetle nasip söz konusu değildir. Niyetle kader söz konusudur. Çünkü başka bir irade devreye girmiştir. Olayı etkilemiştir. İkinci irade birinci iradenin üzerinde rol oynamıştır. İster notun yükseltilmesi, ister notun alçaltılması söz konusu olsun. Niyetle nasibin birbirine eşit olmadığı bütün olaylarda muhteva değişik
neticeler oluşturur. Sınıfı geçmek isteyen çocuk gerekli miktarda çalışmamıştır. Acaba herhangi bir sebeple, bir tesadüf olur da herhangi bir sebeple sınıfı geçebilir miyim diye çalışmadan imtihana girmiştir ve imtihanda da cevapları yanlış olmuştur ve çocuk sınıfta kalmıştır. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. Niyeti sınıfı geçmekti, nasibi sınıfta kalmak. Neden? Muktesebatı, o imtihana olan ehliyeti bu kadar. Öyleyse nasibiyle kişinin muktesebatı paraleldir. Sahip olduğu şeylerle sonuç daima paraleldir. Eşittir. Neye layıksa o noktaya ulaşır. Bir başka irade devreye girmedikçe. Öyleyse bazen niyetle nasip birbirine eşittir. Niyet eder kişi, muktezebatı sahip olduğu vasıflar niyet ettiği şeyi elde etmesine müsaittir. Müsait, ne kadar müsaitse o kadar başarı kazanır. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkilerde sonucu tayin eden faktör kişinin muktesebatıdır. İktisap ettiği bilgiler, iktisap ettiği her şey. Allah'ın terazisinde adaletsizlik olmaz. Kişinin muktesebatı neyse o muktesebatın karşılığını mutlaka Allah-u Teala'dan alır. Bu hakkın gereğidir. Allah-u Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Bir ismi El-Adl'dir. Ne hakkın zedelenmesine müsaade eder, ne de insanlar arasında haksızlığın oluşmasına. Öyleyse niyetle nasipte iki kişi yoktur. Niyetle nasipte bir kişi vardır. Kişi niyet eder, nasibine ulaşır. Muktesebatı ulaşmak istediği şeye eşitse onu başarır. Eşit değilse, hangi seviyede bir muktesebatın sahibi ise o kadarına ulaşabilir. İkinci bir kişi yoktur. Öyleyse niyetle nasip müessesesinde kişi niyetine göre pozitif işlevlerde de bulunabilir, niyetine göre negatif işlevlerde de bulunabilir. Ve aldığı neticeler bir kısmında ona derecat kazandıran derecelerdir, bir kısmında ona derecat kaybettiren derecelerdir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi kıldığı zaman derecat kazanır. Namaz kılmamaya niyet eden bir kişi derecat kaybeder. İkisi de kişinin niyetidir. Ama sonuç birincide derecat kazandırmıştır. İkincide derecat kaybettirmiştir. Kişinin niyeti ve nasibi eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey derecat kaybettirici bir niyet, nasibi kaybettiği derecat. Niyeti derecat kazandırıcı bir niyet, nasibi kazandığı derecat. Öyleyse niyet ve nasipte her zaman Allah vardır. Nasibi oluşturan Allah'tır. Ama nasip oluşurken sahip olunan muktesebat Allah'a vasıt teşkil eder.
Allah bu esasdan hareketle kişiye tam hakkını verir. Onun için olaylarda kast müessesesi bir insanın bir işlevi hangi ölçüde kasıtla yaptığı olayı o kişinin derecat kazanmasında veya kaybetmesinde son derece önemli bir faktördür. Buna

göreceksiniz. Birisi düşüncelerinizin filmi, ikincisi efalinizin, fiillerinizin filmi. Düşünceleriniz kastinizi gösterir. Hangi fiili hangi kasta makrun olarak vücuda getirdiniz? Önemli olan, Allah'a göre önemli olan kastiniz. Ceza veya mükafat kasıtla paralel bir sonuca ulaşır. Allah'ın kiramen katibin meleklerinin yanılması mümkün değildir. Çünkü kararı kiramen katibin melekleri vermezler. Allah'ın ilahi kompütürü olan mizan verir. Mizan her olayda milyonlarca alternatif arasındaki değerlendirmeyi kişinin düşünce platformundaki esaslara göre değerlendirir. 1 milyon üzerinden 1 milyonla verdiği karar mizanın kaybedilen derecat veya kazanılan derecat hesabında hata payı sıfırdır. 1 milyonda 1 milyon doğru bir olayı, doğru bir neticeyi verir mizan. Çünkü mizan öyle bir sistemdir ki her kişinin kendi aklından geçenlerle tasarladığı şeylerle onları hayata geçirmesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir insan kaza eseri de zarar görebilir, taammüt eseri de zarar görebilir. Bir insan düşünün, bir başkasını öldürüyor. Öldüren kişi bilerek isteyerek bu işi yapıyorsa bu kasta makrun bir cinayettir. Öyleyse kişi cinayetten sorgulanacaktır. Ve kaybettiği derece orada kişinin düşünce platformunun da devreye girmesiyle mizan tarafından tahakkuk ettirilir. O mizan ki kıyamet günü sizin elinize teslim edilecektir. Kainat üzerinde mevcut bütün olayları muhtevasına alan, her birinin kasıt oranına paralel bir şekilde derecat tayini yapan bir ilahi bilgisayar, bir ilahi kompütür. Yanılması, en ufak bir hata payı yapması mümkün değil. Çünkü sizin hayat filminizdeki düşüncelerinizi görerek hesaplamalarını yapıyor. Sonsuz alternatif üzerinden değerlendirme yapar. Birisi düşmanını kıstırmış, elindeki tabancanın bütün kurşunlarını boşaltıyor, kişiyi orada öldürüyor. Hayat filminde o kişinin bunu tasarladığı, orada pusu kurduğu, onu özellikle bilerek isteyerek öldürdüğü kesin olarak bellidir. Ama başka birisi elindeki tabancayı temizlerken tabanca düşüyor. Namluda bir kurşun var. Tetik bir yere takılıyor. Kurşun patlıyor tabanca. Kurşun çıkan kurşun oradan geçmekte olan birini öldürüyor. Burada kasıt yoktur. Burada o kişi yalnız kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermemekten, tedbirsizlikten dolayı derecat kaybeder Allah-u Teala'nın huzurunda. Her iki tarafta da, her iki olayda da ölen kişi kader sebebiyle ölmüştür. Ölüm mutlak olarak bir kaderdir. Ama iki ayrı olayda birincisinde kasta makrun bir cinayet vardır. İkincisinde de tesadüf eseri birisinin ölmesi söz konusudur. Kasıt yoktur. Kaybedilen dereceler hiçbir zaman eşit olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

kaderle niyet ve nasip arasında neticede açık bir farklılık oluşuyor. Kaderde derecat kaybetmek söz konusu olmadığı halde niyet ve nasip kişiyi derecat kaybetmeye götürebilir. Niyet ve nasipte bir tek irade vardır. İkinci irade nerede devreye girerse artık o niyet ve nasip meselesi değildir. O sadece bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğumunuz bir kaderdir. Sizin elinizde değil, doğarsınız. Ölümünüz de bir kaderdir. Bir insan başka birisi tarafından öldürülmüş olsun, aslında öldüren karşı taraf değildir. Eğer Allah Teala o öldürmek istediği kişinin yaşamasını istiyorsa, öldürmek isteyen o kişiyi öldüremez. Hiç kimsenin kaderi onu öldürdüğünü zanneden kişinin elinde değildir. Allah'ın elindedir. Eğer kişinin vadesi gelmemişse, şartlar ne olursa olsun o kişi ölmez. Öyleyse nerede birden fazla irade devrede varsa orada kader vardır. Öyleyse hayatımızın sona ermesi Allah'ın elindedir. Baştan itibaren bir yön tayini var. O yön tayinine dikkat edin. O hayatınız boyunca bir muhtevaya dahilsiniz. Bir gün öleceksiniz. Nasibiniz orada o dakikadadır. Birisinin o kişiyi orada öldürdüğünü düşünelim. Orada o noktada ölüm. Onu o kişi öldürmemiştir. Eğer o kişi öldürmeseydi, başka bir sebeple kişi gene orada aynı dakikada aynı yerde. Koordinatları, zaman koordinatları da, mekan koordinatları da belli olan o noktada kişi ölecekti. Ölüm için 100 tane sebep olabilir ama ne vakti değiştirebilirsiniz ne de yeri değiştirebilirsiniz. Öyleyse ölümünüz hiç kimsenin elinde değildir, Allah'ın elindedir. O zaman ölümden korkmak için sebep de kalmıyor. Eğer ölüm saatiniz orada bir belli yerde, bir belli dakikadaysa, hangi sebepten olursa olsun orada o dakikada öleceksiniz. Başka birinin elimi sebebiyle, bir kazayla, eceliniz gelerek vesaire vesaire vesaire 100 tane alternatif sayabilirsiniz. Ama hepsinin sonu aynıdır. Orada o dakika. Öyleyse ölümünüz sadece Allah'ın elindedir. Ölüm kaderdir. Evlilik de bir kaderdir. Sizin tek başınıza iradeniz evlenmeye yetmez. En az bir diğer idare evleneceğiniz kişinin iradesi evet diyecektir. Çoğu zaman o da yetmez. İki tarafında annesi, babası, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları bu evliliğin olması veya olmaması istikametinde tesir sahasının sahibidirler. Öyleyse hangi olay sizin iradenizi aşıyor da bir başka iradenin mutlaka devreye girmesine icabet ediliyorsa o olayların hepsi kaderdir. Hiçbirisi kaza değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber vaktin nasıl geçtiğini
hiç anlayamıyorum. İşte kader ve kaza ismindeki konuşmamız da burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestür adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda bakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinlet ve kalbimizin idrak hassası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır. Ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mestûre vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mestûre gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar. Yani manasına varamıyorlar. Ve kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar.
A'raf suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil. Sadece A'raf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda ve lehum ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani A'raf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada, sonuçlar var. A'raf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestura görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ikinnet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. A'raf 179 sonuçları İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet, bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hastası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah-u Teala burada. Onların kalplerinin idrak hastası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Öyleyse burada hastalar üzerinden açıklama getiriyor Allah Teala. İşitme hastası sem'i, görme hastası basar, idrak etme hastası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalette bırakır diyor Allah Teala. Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor semi hastaları da mühürlüdür. Ve Basar isimli hastanın da üzerinde Kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak üç tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicab-ı Mesture, Ekinnet ve Vakra. Hicab-ı Mesture, Ekinnet, Vakra olarak üç tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin kendileri var. Araf 179'da sonuçları. Ekinnet isimli engelin sonucu nedir? İdrak edememek. Araf 179'unu vermiş. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Onların gözleri vardır, görememezler. Gözler için de sonuç vermiş. Onların kulakları vardır, duyamazlar, işitemezler. Gene sonuç vermiş. Öyleyse sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hastalar ise Câsiye 23 ile Bakara 7'de. Ne diyor Allah Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hassasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbe değil. O kalbin bir hassasını ifade ediyor. İdrak hassası. Sonra idrak hassası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hassasına geçiyor, işitme hassasına. İşitme hassası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hassasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından, hastalarındaki engeller açısından, üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ya da daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse, Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. Uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette üç ayrı
ifade kullanmış Allah Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de dalalette olanları anlatıyor ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası 3. basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır 3. basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmı farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hassasının üzerinde ise, gözlerin görme hassasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var. Gışavet var. Kulaklarda vakra var. İşitme hassası mühürlü. Kalplerde ekinnet var. Kalbin idrak hassası mühürlü. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişinin gözlerinin de, o kişinin görme hassasının da mührünü açıyor, idrak hassasının da mührünü açıyor, işitme hassasının da mührünü açıyor. İşitme hassasıyla idrak hassası için Allah-u Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hassası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standartında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basiret de aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz.
Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicab-ı mestur'e yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut bulan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basamağa ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır. Bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah-u Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli hicab-ı mestureyi devreden çıkarır. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah-u Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah-u Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah-u Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde, herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır, onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asri zamana and olsun ki yemin olsun ki innel insane lefi hüsr insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse amin olanlar hüsranda olanlar değildir. Sevapları günahlarından fazla olandır. Nasıl yapacak Allah Teala? O kişinin günahlarını örtecek kadar derecat verecek kişiye. Yani kişinin kazandığı derecelere sevaplarını sıfırlayacak olan değerden daha fazla bir değer verir ve o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derecat verseydi sevaplarıyla günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi amini olamaz. Çünkü amini olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın örtmesi günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onun mürşit gözüyle, mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz ve kalbimiz Allah-u Teala ikindeti aldığı zaman yerine Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar, açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar, üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Öyleyse bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada, artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah-u Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde kinnet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir diyor Allah Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksizler. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına, cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız, bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar. Herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler, kör, sağır ve idraksiz olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah-u Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça
nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse, fazıllara terk ederlerse şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta. Ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimizle ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle ruhumuzun kalbindeki hasletler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar, şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tesiri söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması, şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. Yüzde üzerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine teşnedir, adapte olmuş durumdadır. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlemek ister nefsimizdeki bütün afetler, Allah'ın emirlerini ise asla yerine getirmek istemezler. O zaman bir mutsuzluk dünyasında yaşarız. Hep içimizde kavga vardır, dışımızdaki insanlarla kavgamız vardır, Allah ile olan ilişkilerimizde de devamlı derecat kaybederiz.
emirleri de yapmayız, yasakları da işleriz. Bu bizi üç alemde de mutsuz kılar. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını nefsimizde sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız, yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman. Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını, nefsinizin kalbindeki nurları, %100'e fazlaları, %98, rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muradımız hep Allah'ın zikri, Allah'tan bahsetmek. Biz Allah'a hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Bunlar birbirinin arkasından gelen daha üst, daha üst, daha üst boyutta sevmenin isimleri. Biz Allah'a hayranız. Sevmek o kadar güzel bir şey ki, sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğu geniş ölçekli bir dizaynda sevmek fiiline dayalıdır. Nefret edenler mutlu olamazlar. Onlar mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlardır. Sevenler mutluluğu yaşarlar. Sevmekse Allah'ı sevmeyi de muhtevasına alan dünyanın en önemli faktörüdür. Hoşlanırsınız, seversiniz, aşık olursunuz ve neticede hayran olursunuz. İşte Allah Teala bize öyle şeyler öğretti ki biz Allah'a hayran olduk. Bu sevmenin çok ötesinde bir olay. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ama insanlara baktığınız zaman onların hep mutsuz olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü sevmenin kanunlarını bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefretle karışık bir sevgi, sevgi değildir. Sevmek fiilinin muhtevasını nefret eden kişi hiçbir zaman yaşayamaz. Sevmek bir mutluluktur. Sevmek bir huzurdur. Sevmek öyle bir şeydir ki insanın içinde

Ama burası kalbiniz. Kalbiniz ne söylüyor Allah hakkında? Onu Allah Teala herkeste hangi seviyede varsa net olarak görür ve bilir. Aşkların en büyüğü Allah'a karşı duyulan aşktır. Sevgilerin en hudutsuzu, en yükseği, en çok mutlu edeni. Allah Teala öyle bir aynadır ki o aynanın öbür tarafındakini ne kadar çok severseniz o da sizi o kadar çok sever. O kadar çok dediğim zaman aynı seviyede bir sevgiden bahsetmiyoruz. Bir insanın Allah'ı sevmesiyle Allah'ın onu sevmesi arasında binlerce kat fark vardır. Allah'ın sevgisi sonsuzdur. Ama biz insanlar netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak halk etmiş, insan olarak yaratmış. Halk etmek biliyorsunuz, yaratmak anlamına geliyor. İşte Allah Teala bizleri yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratmak lütfunda bulunmuş. Öyleyse kainatta Allah'a en yakın mahluklar bizleriz. Hangi açıdan bizleriz? Çünkü doğar doğmaz Allah Teala hepimize ruhundan üfürmüş. İnsan olarak doğan herkesin içine Allah Teala mutlaka doğar doğmaz ruhundan üfürür. Artık o kişinin şeklini alan bir ruh o kişinin içindedir. Dilediği an ruh vücudu terk edebilir. Dilediği yere gidebilir. Tekrar geri dönüp o vücuda girebilir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, burası şakaydı tabii. Ruh ayrıldığına göre elbette kendisinin ayrılıp ayrılmadığını en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, ama biz hissetmeyiz. Bir insan için Allah Teala'nın hedef gösterdiği en önemli husus o kişinin mutluluğudur. Allah insan adı verilen mahlukunu mutlu olsun diye yaratmış. Ve bir denge içinde ona dünya adı verilen bu gezegende hayat vermiş. Nasıl bir denge? Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Ve tam bir denge, birisi ötekinin üzerinde değil, eşitlik söz konusu. Bir tarafta Allah ve onun güzellikleri, öbür tarafta şeytan ve onun çirkinlikleri. Nefret, kin, öfke, intikam. Allah Teala'nın dizaynı içinde ruhumuzun standartlarına tam ters düşen hususlardır. Ruhumuz mu? Onda sevgi vardır. Nefsimizde nefret söz konusudur. Öyleyse ruhumuzun hasletleri söz konusu ama nefsimizin afetleri söz konusu. Her zaman biz insanlar hayat adı verilen bir standart içinde yaşarız. Ne kadarsa ömrümüz, o ömrü

insan standartları içinde bir insan olarak yaşayacağız. Ve Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani ruhundan üfürmek ve bu ruhu bize mal etmek. Allah-u Teala'nın biz insanlara yaptığı en büyük nimet hüviyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhunu sadece insan taşır içinde. Ne hayvanlarda, ne meleklerde ruh mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh bu kadar önemli mi? İnsanlara, sadece insanlara has bir müessese olduğu için önemli. Bir, insan neticede Allah'a geri dönecek olan bir emaneti bünyesinde taşımak şerefine ulaştığı için önemli. Sadece insan için geçerli olan bir olay sevgili kardeşlerim. Bizler insan olarak yaratıldık. Yani doğar doğmaz Allah Teala bizlere ruhundan üfürdü. Ve ruh derhal bizim fizik vücudumuzun şeklini aldı ve ne zaman ruhunuzu görseniz sizin aynınız olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ruh öyle bir varlık ki Allah Teala'ya ait. İnsanlar bir ruh taşırlar ama ona hakim değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü ruh dilediği anda vücudu terk edebilir, dilediği yere gider ve dilediği an tekrar geri döner. İçinde bulunduğu vücudun sahibinden izin almak gereğini duymaz. Böyle bir yetkinin sahibidir. Ama ruh kendi standartları içinde kendisi istiyor diye o kişi ölmedikçe Allah'ın zatına geri dönemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Ne zaman insanoğlu ecel şerbetini içerse, yani ölürse, o zaman ruhu vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bütün ruhlar sahipleri olan Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Allah Teala ruhundan üfürür. Ruh insanın derhal şeklini alır ve bir ömür boyu insan hangi değişiklikleri geçirirse ruh da aynı değişiklikleri geçirir. Ruhun da görüntüsü kişinin yaşlandıkça değiştirdiği şekle göre şekillenir. Allah Teala neden en çok insanı seviyor yarattığı bütün mahlukatı içinde? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmek zorunda bulunmuş. Hayvanlarda, meleklerde, cinlerde böyle bir ruhu taşımak imkanı yok. Sadece insana bu yetki verilmiş. Öyleyse biz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız ve insan olarak yaratılan bu varlıklar Allah'ın üfürdüğü ruhu onu Allah'a geri gönderene kadar bünyelerinde taşırlar. Ruh otomatik olarak kişinin şeklini alır. Kişi bebek oluşundan, çocukluğundan, delikanlığından, yaşlanıncaya kadar hangi şekilleri alırsa ruh da onlarla aynı şekli alır. Bir insan için sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin yok olma yüzdesiyle paralel bir seyir takip eder. Bir insan nefsinin kalbindeki afetlerden %50'sini devre dışı bırakabilmişse, bu onun %50 mutlu olmasını gösterir. Zikir, o kişinin kalbindeki afetleri temizleyen tek silahtır. Başka bir silah mevcut değil. Nefsin afetleri sadece Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla hedefe ulaşır. Allah kelimesi ya sesli olarak Allah, Allah, Allah diye tekrar edilir ya da sessiz olarak diye tekrar edilir veya ağız da kımıldamaz. Ses de çıkmaz ama kişinin çok hafif bir şekilde dişleri hafif aralanmak suretiyle gözle görülmesi pek mümkün değildir yakından bakmadıkça. Allah kelimesini kişinin tekrarı onun nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasının tek sebebini teşkil eder. Allah Teala ister ki herkesin kalbi %100 nurlarla dolsun. Daimi zikirde bu konu tamamlanır. Kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar. Sevgili kardeşlerim, nurlar mutluluğunuzun simgesidir. Afetlerse karanlıklarla temsil olunur. Mutsuzluğun simgesidir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlarla mutluluk arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında da tam bir terslik söz konusudur. Afetler ne kadar azalırsa mutluluğumuz o kadar çoğalır. Sevgili kardeşlerim, afetleri yok edecek olan tek mekanizma zikirdir. Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye tekrarı ne sağlar? Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarının nefsimizin kalbine ulaşmasını sağlar. Rahmet nurları taşıyıcı faktörlerdir. Ama fazlalar %2 rahmet nurundan sonra nefsimizin kalbine %98'e kadar ulaşıp yerleşecek olanlardır. %98 fazıl nuru artı %2
Rahmet nuru o kişinin kalbindeki nurları %100'e tamamlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk nefsin kalbindeki nurlarla paralel bir seyir takip eder. Yani ne diyorduk? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar zikir, o kadar nur birikimi. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım. Gelmez mi sevgili kardeşlerim? Bu sistemi Allah-u Teala otomatik olarak tatbikata koymuş. Biz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Allah Teala da kalbimizi gönderdiği nurlarla dolduracak. Daimi zikirle kalbimiz tamamen nurlarla dolacak. Sevgili kardeşlerim, bir insan hayatını mutlu olarak da geçirebilir, mutsuz olarak da geçirebilir. Bu onun davranışlarına kalmıştır. İnsanlar vardır, bir ömür boyu mutsuzluğu yaşarlar. Onlar Allah ile ilişkilerini koparmış olanlardır. Allah'a inanmayan insanların bile var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikriniz hangi ölçüde artarsa o ölçüde sizi mutlu kılar. Dünyadaki en mutlu insanlar bu sebeple daimi zikrin sahipleridir. Zikri daim, yani daimi zikir, kesintisiz bir şekilde o kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin tekrar edilmesidir. Onun dudakları kımıldasa da kımıldamasa da o noktaya ulaştığı zaman çok hafif bir hareketle o kişinin ağzının devamlı kımıldadığını göreceksiniz. Kımıldama sadece. Belki hareket de sayılmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan olarak yaratıldığımıza hamd etmek ve şükretmek asli görevimiz olmalıdır. Başka bir varlık olarak da yaratılabilirdik. Ama insan olarak yaratılmışız ve Allah'ın bize ruh üfürmesi söz konusu olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra biz Allah'ın bize verdiği görevi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmışız. Hiç kimse tabiyetini gerçekleştirmedikçe onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Oysa ki Allah Teala'nın emri var. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbike." Rabbine geri dön diyor. Ruha Allah'ın verdiği emir budur. "İrci'i ila Rabbike." Rabbine geri dön.
Bütün ruhlar o kişi istese de istemese de Rabbine geri dönecektir. Ya kişi hayatında Allah'ın güzellikleri kendisine anlatılıp da aklı onlara yattığı zaman mürşidine tabi olacak. Tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecek ve kişinin zikir sayısı arttıkça 7 tane gök katını birer birer aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek ve sonra Allah'ın zatına ulaşacak. İliğinde Allah ile birlikte olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Bize emanet olarak verdiği ruhunu geriye istiyor. Ve her doğan kişiye, kadın olsun, erkek olsun, Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Ama insandan başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah onlara ruhundan üfürmüş olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Ama Allah Teala hepinize serbest irade verdi. Bu serbest irade neticesinde herkes dilediğini yapmakta kendi iradesiyle serbest bırakıldı. İşte İnsanlar var, ömürleri boyunca asla böyle bir şeye teşebbüs etmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse mürşitlerine ulaşmak gibi bir şey de akıllarına gelmez. Oysa ki herkesin yeryüzünde tayin edilmiş bir mürşidi mutlak olarak vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de hacet namazını kılar, Allah'tan sorarsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Mürşidine dünyanın neresinde olursa olsun ulaşmak ve ona tabi olmak. Tabi olduğu anda ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru giden kafileye katılır. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alemden geçer. Ve ruh Allah'a geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgi dolu bir dünyada yaşamak, Allah-u Teala'nın nasip kıldığı en büyük servettir. Mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk iç dünya ile alakalı, Allah ile alakalı bir serüvendir. Sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar böyle bir mutluluğa sahip olurlar. Onların da eğer bu minval üzere kalırlarsa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak onları tatmin ederse, benim yolum buraya kadar derlerse, yarı mutluluğun sahibi kılar %7 kere 7 %49 eder. Her gök katında %7 nur birikimi gerçekleşir.
%2'de rahmet nuru kişi mürşidine tabi olduğu zaman tahakkuk etmiştir. Öyleyse %2 artı %49, %51 nurla o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması, %51 nur birikimi ve kişinin dünya mutluluğunun %51'ini yaşaması, yarı yarıya bir mutluluk. Ne zaman o kişi fizik vücudunu teslim ederse, bu mutluluk %50'nin ötesine geçecektir. Ne zaman nefsini teslim ederse %100'e ulaşacaktır. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkündür. Son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini bir bütün olarak gözünüz önüne getirdiğinizde Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğini net olarak idrak edersiniz. Onun için biz de sizlere rahat rahat söylüyoruz ki Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ve bu Allah'ın dizaynı içinde sevgi dolu bir dünyada yaşamak herkesin hakkıdır. Ne var ki bedava değildir. Herkes mutluluğu yaşayamaz. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse %51 mutluluğa ulaşamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyen hiç kimse %80 mutluluğa ulaşamaz. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyen hiç kimse %100 mutluluğa ulaşamaz. İradesini teslim etmekse bütün bunların çok daha ötesinde bir güzelliği ifade eder. O kişi tasarruf altına girer. Sevgili kardeşlerim, bu bütünlük içinde her şey öylesine güzel ki Allah'a ondan hoşlanmakla başlayan yakınlık hissi, onu sevmekle, ona aşık olmakla ve ona hayran olmakla devam eder. Son noktada hayranlık vardır. Allah'a hayran olmak.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak her zaman sizi adım adım mutluluğa ulaştıracak olan bir hedeftir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, giderek artan miktarda Allah'a karşı olan sevginizin artmasını ifade eder. Son noktasında iradenin de Allah'a teslimi vardır. İradesini de Allah'a teslim edenler, yalnız onlar Allah'ın tasarrufunda olabilirler. Böyle bir şey mümkün müdür? Elbette mümkündür. Daimi zikrin sonu, o kişinin biraz ömrü varsa mutlaka buraya ulaşır. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. O zaman o da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden, bunu kalpten söyleyenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevanın en önemli parçası sevgidir. Allah insanlara sevmeyi öğütler. Şeytan da boş durmaz, insanlara nefret etmeyi öğütler. Şeytan mütemadiyen başka insanların sizlere yaptığı kötülüklerden bahseder. Onlardan intikam almanızı ister. Allah Teala da hep ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz gerektiğini ifade eder. İşte üç tane kitaplı din. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam. Üç kitaplı dini de A'dan Z'ye tetkik ettik sevgili kardeşlerim. Ne çıktı? Aynı skala çıktı ortaya. Hristiyanlık önce birincisinden başlayalım. Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, İslam'da da, ki bunlar üç kitaplı dini ifade ederler. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de temel 7 safa ve dört tane teslimdir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman bu 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu Allah Teala bize gösterdi. İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu tespit ettik. Allah gösterdi. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin orada da mevcut olduğunu gördük. O zaman gördük ki zaten Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini
üç kitaplı dinin de temelini oluşturuyor. Üç kitaplı din de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Söylediğimiz 7 safa ve 4 tane teslimi içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın nezdinde Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din söz konusu değil. Söz konusu olan din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 safa ve 4 tesinden oluşan Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, şuraya ulaşıyoruz ki Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Bunun formüllerini ve sonuca ulaşma imkanlarını açıklamıştır Allah Teala önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de. Ana çizgilerde, esasta, yani 7 safa ve 4 teslimde, 3 dinde de bir değişiklik mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır diyebiliriz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din Musevilerin dinidir. O din Hristiyanların dinidir. O din İslam'ın dinidir. Bu dinlerin iniş sırasına göre açıklamayı ifade ediyor. Önce Musevilik var, sonra Hristiyanlık var, sonra İslam. Ama Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı dinin sahipleridir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi bu Hanif dinin çatısı altında sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili ve muhterem kardeşlerimiz, sonsuz mutluluklar sizlerle olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz, bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler, İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği müşide, ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bizi ulaştırdığı, adım adım yükselebildiğimiz, yücelebildiğimiz safhalarda, her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah-u Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz. Kelime-i şehadet getireceğiz. Ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama 5 unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar. Yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Allah'ın temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın, diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te, 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Hepsi felaha ermişler. Üstelik felah deyince 7 tane felah kelimesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarından ırmak bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül azimin, fevzül azimin, ecrül azimin sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı

Seviyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki hicabı mesureye alacak. Kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ikindeti yerine ifat koyacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak. Hoşuya ulaştıracak. Mürşidinizi gösterecek. Size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin üçüncü safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz, o zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri. Çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

İşte üçüncü kat cennet, dünya saatinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir Allah-u Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi. Ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmayı ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, ikinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız, fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa
fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı. Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın, yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir yük olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız, hele sigara da içiyorsanız, akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir. Babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi, annemiz, babamız dövmese, oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa, ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah-u Teala onu yaşatırsa, bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki 2. ayda, belki 3. ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah, o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah-u Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah-u Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir.
Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse, ki bu noktada tehlike olabilir, şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse, onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş, o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi o yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye. Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye. Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye. Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız, beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak, züğüt makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah Teala garanti etmiyor. Siz daha üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok, daha çok, daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün
Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinin de %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah-u Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız, o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından
hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulul-elbab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulul-elbab makamını açtınız, irşat makamında. Ulul-elbab makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. Bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitret-ül Müntaha'yı göreceksiniz. O zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılırsınız. İhlas makamı biter. Salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının 1. mertebesi, 1. kademesi Tövbe-i Nasuh'a davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman Tövbe-i Nasuh'ta günahlarınızın örtülmesi Allah'ın Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. Bu bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının 3. kademesinde ve böylece irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah Teala iradenizi bağlıyor. 4. kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Sizse onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler.
ve hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın, hakkı yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada hakkı yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah-u Teala'dan onun sizi irşat makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe 7. kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah-u Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. Konumuzda gene hurafeler var. La ilahe illallah diyen cennete mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, böyle diyorlar. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek, hakikatin ta kendisi. Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah yok. Tek ilah odur. Bu hakikatin bilinmesi, bir insanı dinin temel kaydelerinden birini bilmek seviyesine çıkartır. Birden fazla ilaha inanan kişi şirke düşmüştür. Kim Allah'ın zatından başka ilahlar olduğunu düşünüyorsa, Allah'tan başka ilah var diye düşünüyorsa, o kişi şirktedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerimiz. Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ama bu hakikatin kabulü zımnında eğer bir insan la ilahe illallah derse, buna onun sonucunu da ilave edelim, Muhammeden Resulullah derse, bir hakikati ishar etmiş olur, açıklamış olur. Ama bu onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. La ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine, her la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girmez. Ama Allah Teala en az bunun kadar kolay başka bir yol gösteriyor bütün insanlara Allah'ın cennetine girebilmeleri için. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bana mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu bana ilka etmeyi, bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediğiniz zaman diyor, ben sizi cennetime mutlaka alırım. Dilediğiniz zaman şirkten kurtulursunuz. Bir, dalaletten kurtulursunuz. İki, küfürden kurtulursunuz. Üç, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Dört, tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. 5. Cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. 6. Bu sualin cevabıdır. Bu hurafenin cevabıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde la ilahe illallah diyen Allah'ın cennetine girer ifadesini bulamazsınız. Bu Allah'ın tekliğine inanmaktır. Ama kişiyi Allah'ın cennetine asla ulaştırmaz. Öyleyse
kişiyi cehennemden kurtaracak olan şey nedir? Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bakın, Allah Teala ne kadar açık olarak ifade ediyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayet-i kerimeler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve atme ennübihâ ellezînehüm an âyâtina

Bir defa daha söylemek istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur diyor Allah Teala. Ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatını arzu ederler diyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar kim olurlarsa olsunlar, şu dünya üzerindeki vasıfları ne olursa olsun, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek onları kurtarmaz. Bu insanlar bütün boyutlarıyla ibadetleri gerçekleştirseler, yani İslam'ın 5 şartını 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl gerçekleştirseler aralıksız, ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler, cehennemden kurtulmaları mümkün değil bu ayet-i kerime gelince. Mutlaka ama mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemek, amenü olmak mecburiyetindeyiz. Münip olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. İnanç tek başına bir insanı mümin yapamaz. Her ne kadar mümin kelimesi imanın sahibi, yani inancın sahibi manasına gelirse de, lügat manasından hareketle bir yere ulaşmak mümkün değildir. Kur'an'dan hareketle sonuçlara ulaşılır. Kur'an'da bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gidecekleri yer cehennemdir. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek. Hatta ona bir de ve Nebiyullah ilavesi lazım. Ve Allah'ın aynı zamanda da nebisidir, peygamberidir desek, bu bir doğrunun açıklanmasıdır sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldür. Ve Allah'tan başka da ilah yoktur. Bu bir doğruyu kabul ve açıklamadır. O kadar. Ama bir talep yoksa kişide, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Allah Teala
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh diyor ki ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben benimle beraber bulunan bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan tard edecek değilim. Yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak Allah'a milaki olacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya baktığımız zaman bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, bir başka ifadeyle kainatın ezeli ve ebedi dininin temelinde bir dilek yatar. Bu dilek ona, Allah'a ruhun geri döndürülmesidir, rücu ettirilmesidir. Hay Allah Teala hepinizden emanetini geri istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize 12 defa farz kılmış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Habibim diyor, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dine doğrult. Din için fizik vücudunu ayakta tut, o konuda çalış. O Hanif diniyle ki diyor, sen Hanif dininin sahibisin, Hanif olarak veçhini dine ikame et, o Hanif diniyle ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla, özelliklerle, hastalarla yarattık diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur diyor. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ne dinde değişiklik yapar, başka bir din vücuda getirir, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçer de başka bir fıtratla yaratır. İkisi de mümkün değil, ikisi de geçerli değil. Allah Teala'nın insanları Hanif fıtratıyla yaratması devam eder. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle din de hiç değişmez. Kainatın tek dini, ezeli ve ebedi dini Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti Musa da aynı dini yaşadı. Hazreti İsa da aynı dini yaşadı. Hazreti İbrahim de aynı dini yaşadı. Hangi peygamberden bahsediyorsanız hepsi, Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere, hepsi o tek dini yaşadılar. Ne dinde değişiklik görebilirsiniz, ne de insanların o dinden başka
bir özellikle yaşayabileceği bir işaret görebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala bütün insanları sadece o dini, kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yarattığını biliyoruz. Allah-u Teala bunu söylüyor. Ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmanın dışında bir yaratışla yaratırım, ne de o kainatın yegane dinini değiştiririm diyor Allah-u Teala. İkisinde de değişiklik göremezsin diyor. Kainatın yegane dini. Şimdi bu dinin özelliklerine bakıyoruz beraberce. Ne görüyoruz? Birinci özellik. Allah'ın tekliği. Vahdet. Tek bir Allah var. Hanif dininin ikinci özelliği tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. O fırkanın dışındaki bütün fırkaların kurtuluşu söz konusu değil. Hepsinin gideceği yer cehennem. Onlar fırkalara ayrılanlar. Öyleyse tek bir fırkadan bahsediyor Allah-u Teala tevhid akidesinde. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği, birinci umdesi vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci özelliği tevhid, Allah yolunda olan insanların bir tek fırkada toplanması, tek bir fırkayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturması. Üçüncü özelliği, teslim. Allah'a ruhu, vecci, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Yedi safhada dört tane teslim yaşama. İşte bu insanlardan şirkte olanların kim olduğuna bakalım şimdi beraberce. Neden Rum 30'dan hareket ettik? Çünkü Rum 31 ve 32 bir şirk müessesesini anlatıyor bize. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve tekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi, o müşriklerden olma ki diyor Allah-u Teala, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip bölünmüşlerdir. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar, onlar şirkte değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmak şirkin temelini teşkil ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini, insanlara karşı olan hedefini, gayesini gerçekleştirdi.
Ne zaman? İfadeden anlaşılıyor ki kıyamet günü, çünkü şöyle devam ediyor ayet-i kerime, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte gene bir tek fırka, işte gene bütün fırkalar. O bir tek fırka kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ve müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerlerinin iman derecesi, Allah'a ulaşma standartları ne olursa olsun, Allah Teala onları mümin kabul etmiyor. Allah'ın bir insanı mümin kabul edebilmesi için o kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Peygamberlerine inanması, kitaplarına inanması, meleklerine inanması, bazı badel mevte inanması yetmiyor. Onların ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanması ve bu inançtan sonra da bunun için harekete geçmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. O zaman mümin olabilir. O zaman ne olur? O zaman o tek fırkadakilerden birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen ve takva sahibi olan kişi olur. Burası kurtuluşu ifade eder. Öyleyse sahabe, onların durumuna bakalım. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiğinde sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlardan gerçekten sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz. Sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü. İsimleri Fırka-i Naciye. Hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret var mı diye. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri bize ışık tutuyor. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse ona, o sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hangisi olursa olsun hiçbirine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz. Tabi olursanız takva sahibi olamazsınız diyor. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımız zaman takva sahibi olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a yönelenler,
Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Ve onların o tek fırkayı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da Allah Teala sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki takva sahibi olasınız. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde olmanın da temelinde Allah'ın ahdini yerine getirmek var. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşmakla devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslimle, nefsi Allah'a teslimle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanan 7 safa 4 teslimden oluşan

şeyleri ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de aynı muhtevayı görüyoruz. Müminleri oluşturan bir tek fırka, tağuta tabi olan, şeytana tabi olan diğer bütün fırkalar. Sadece müminler Allah'ın cennetine giderler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse mümin olmak lügat manası itibariyle inanmak demek. İnanmak deyince de tabii Allah'a inanmak. Burada Allah'a inanmanın hası en güzel ifade ediyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani biz hem Allah'a inanırız hem de Allah'ın tekliğine inanırız müessesesi giriyor. Bu Allah'a inanmanın da ötesinde Allah'ın tekliğine de inanmayı ifade ediyor. Ve tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtarır diye düşünüyorlar. Elbette birden fazla Allah'a inanan kişi şirktedir. Ama gelin görün ki tek Allah'a inanmak insanı şirkten kurtaramıyor. Tek Allah'a inanmak şirkin dışında olmanın sadece bir tek vasfı. Eğer o kişi La ilahe illallah diyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'tan başka ilah yoktur diyen bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah'a yönelmediği için bu kişi şirktedir. Fırkalara ayrıldığı için bu kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dileseydi, o tek fırkada olacaktı. O zaman mümin olacaktı. La ilahe illallah sözünü o zaman söylediğinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin söylemesi olacaktı bu. Bu ise çok önemli bir sonuçtur. Burası bir kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar felaha ererler. Kurtuluş sadece onlar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir inancı ifade ediyorsunuz La ilahe illallah demekle, Allah'tan başka ilah yoktur demekle, ama bu inanç siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi şartlar içinde olursa olsun cehennemden kurtulamaz. Son derece net olarak söylüyor Allah-u Teala. Hem Allah'ın ayetlerinden gafildir, hem de kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Nasıl gerçekleşiyor bu olgu? La ilahe illallah diyen kişinin Allah Teala sevaplarını, günahlarını öteye geçiriyor mu? Hayır. Peki kimler için geçerli bu?
Cennete girme müessesesi kimler için geçerli?

sevapları günahlarından fazla olanlar için geçerli. İşte Müminin Suresi 152 ve 153. ayet-i kerimeler. Müminin 152, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, onların gideceği yer cennettir, buyuruyor Allah-u Teala. Enam, affedersiniz, Müminin 103, kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır, buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Buradan bir neticeye varıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, onun sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Ama La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediği zaman kişi bir inancı ifade ediyor ama sevaplarının günahlarından daha fazla olmasını icap ettirecek olan bir adım değil bu. Bir çare değil. Bir çözüm değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için günahların sevaplardan fazla olması kesin. Çünkü diyor ki Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani onların günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Yani onlar hüsrandadır, diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de hüsranda olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte ifade çok açık olarak geliyor. Allah-u Teala buyuruyor. Vel Asr suresi 1, 2, 3, 4 4 ayetten oluşuyor. Birinci ayetinde Allah-u Teala diyor ki Vel Asri innel insane lefî hüsr illezîne âminû. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. İlla lezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, diyor Allah Teala. Onlar hariç, yani onlar hüsranda değildir, yani onların günahları sevaplarından fazla hüviyeti yoktur. Tam aksine onların sevapları günahlarından fazladır. İyi ama nasıl bir iş ki bu? Bir insan günah işlemişse günahhanesine onlar yazılmıştır. O zaman insanlar da Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe cehenneme gideceklerine göre mutlaka bunların günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da mutlaka sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Acaba Allah Teala bunu nasıl bir dengeyle oluşturuyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarının günahlarından fazla olacağını
Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizlere ifade ediyor. Diyor ki:

Allah Teala Enfal suresinin 'kerimesinde Enfal 29. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve size mağfiret etsin. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacağı, günahlarının örtüleceği çok açık bir şekilde ifade ediliyor, furkanlar alacağı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulaklarındaki bakrayı, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak kalbindeki idrak hassasını ve kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti alarak ve yerine ifat koyarak o kişinin kalbinin idrak etmesini sağlar. Böylece kör, sağır, dilsiz ve idraksız olan insan, gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girer. Bunun için o kişiye Allah Teala 7 tane furkan verir ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örter. Bu örtme müessesesi o kişi için bir garanti teşkil eder. Günahları örtüldüğüne göre o kişinin sevapları günahlarını aşacaktır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevaphanesinde bir tek rakam bile olsa, tek bir derece bile olsa o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır. Zaten sevaphanesi sıfır olan hiçbir insan mevcut olamaz. Öyleyse günahlarla sevaplar çerçevesinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Bu durumda Vel Asr suresinin muhtevasındaki illellezine amenu ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ifadesi meseleyi zaten çözüyor. Neden? Çünkü amen olanlar hüsranda değillerdir. Neden değillerdir? Çünkü söylediğimiz gibi Allah Teala derhal 5-6 dakikalık bir zaman parçası içerisinde ona verdiği furkanlarla onun sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Hüsranda olması için bir kişinin günahları sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda her şey değişeceği için, sevapları günahlarını aşacağı için, sevapları günahlarından fazla bir insandır. Ve o kişi için bu bir kurtuluştur elbette. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada açık bir müessese var. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Böyle olan insanlar La ilahe illallah kelimelerini ard arda yüzlerce defa söyleseler ama Allah'a ulaşmayı dilemeseler onların kurtuluşu söz konusu değildir. Çünkü günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Peki hiçbir insanın sevapları günahlarından fazla olamaz mı? Hem Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de sevapları fazla olsun. Olamaz mı? Olduğunu farz edelim. Madem ki Allah Teala'nın koyduğu bir kanun var, sevapları günahlarından fazla olan mutlaka cennete girer.
Öbür taraftan da Allah'ın koyduğu bir kanun daha var. Allah'a ulaşmayı edinemeyenin de günahları mutlaka sevaplarından fazla olacak. Ne yapıyor Allah Teala acaba? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bize bu konuda bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala orada, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin, İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Sahabe gibi tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman girdiği yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbinin Allah Teala mührünü açıyor. Bütün insanların kalbi mühürlü. Mührün açılması söz konusu. Herkes davete muhatap olmuştur. Muhatap olduğu anda o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse kalbi mutlaka mühürlenir. Gözleri, kulakları, kalbi görmez, işitmez ve idrak etmez bir hale getirilir. Ve muhatap olmayan hiç kimse de mevcut değildir. Öyleyse kişinin bu tarzda bir kalbi var. İdraksiz bir kalp, idrak etmesi mümkün değil. Bu standartlardaki bir kalbin sahibinin muhtevasına baktığımız zaman onun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalbi mühürlü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kalp hep mühürlü kalacak. Ve muhtevasında hep küfür olmakta devam edecek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin kalbi küfürden imana döner. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartları şöyle. 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına da inanıyor. 3. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 12 defa farz olduğuna da inanıyor. Öyleyse böyle bir kişinin bu inançları varsa, Allah'a inanmanın ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanması, bunun üzerine farz olduğuna inanması, o zaman bu kişinin kalbine iman girmiştir. Bu inançların sahibi olan birisi, sadece Allah'a inanan ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insandan daha ötede bir standardı vardır. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmakla, Allah'a inanmakla kalmıyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak durumunda olduğuna da inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ruhunu, bütün insanların ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırması diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de var olduğuna inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına da inanıyor. Bu inançlar varsa o kişinin kalbine bu inançlar girmiştir. Yani iman girmiştir. Ama bunlara inanmayan, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan, bunun üzerine farz olduğuna inanmayan bir insan, mümin standartlarında kabul edilmiyor. Ve
ayet-i kerimenin sonu Allah'a amin olun ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Öyleyse o tek ihtimal neydi? Kişinin öyle güzel davranışları olabilir ki, öyle işlevler yapar ki bu kişi kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilir. Açtığını kabul edelim. O zaman Allah Teala onlarda eksiltme yapıyor. O kişinin derecelerini aşağı düşürüyor. Günahlarını sevaplarından öteye geçirecek kadar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Unutmayın, La ilahe illallah demek hiç kimseyi dalaletten kurtaramaz. Kişinin dalaletten kurtulabilmesi için gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kişinin hidayet üzere olması söz konusu. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulduğunu ifade ediyor. Hidayet üzere olanların dalalette olmaması söz konusu. Hidayet üzere olmaksa sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir açıdan bir kurtuluş şansına sahip değil. O kişi için Allah'ın güzellikleri çalışmıyor. O kişi tağuta arkadaş olmuştur. Mümin standartlarında sayılmıyor. Hal böyle olunca onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Çünkü kalplerine iman girmedi. Kalplerine iman girmeyen bu insanların özelliği. Eğer dereceleri kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi, onun cennete girmesine Allah Teala amellerinden eksilterek mani oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemişse bir kişi, günahları sevaplarını ne kadar aşarsa aşsın, Allah Teala mutlaka günahlarını örtüyor. Böylece o kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Yetmez, ötesi de var. Allah Teala o kişiyi namazla, oruçla, zekatla destekliyor. Namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri seven bir insan haline getiriyor. Ve kişi kendini ölçenleri yaptığı için Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiiyetse ikinci defa kişinin hidayete erdiği noktadır ve günahlarının sevaba çevrildiği noktadır. İşte Allah Teala bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan bir kişinin hüsranda olmadığını söylüyor. Hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Onlar hüsranda değillerdir diyor.
Bu sebeple hüsranda değillerdir. Vel Asr suresine göre onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve Allah-u Teala onları günahlarının sevaplarından fazla olma noktasından tersine çevirmiştir. Amini olmayanları ise tersi olsa bile onları mutlaka günahları sevaplarından fazla olan bir noktaya Allah-u Teala amellerinden eksilterek ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Kur'an hakikatleri nazara dikkate alınmadan insanların söylediği sözler Kur'an'a ters düşüyorsa hiçbir şekilde geçer akçe değildir. Ve sadece bir bidat oluşturur. İşte La ilahe illallah diyen cennete girer ifadesi de bu bidatlardan sadece bir tanesidir. Hurafelerden sadece bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabi bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
ırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. İslam dini, Hanif dini. Hristiyanlık dini, Hanif dini. Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlama. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rum suresinin 30. ayet kerimesinde, Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattık. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir haç merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız
Size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu
dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli
şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görebilirinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir.

Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız? Farkında değil misiniz bu davranışlarınızda? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu dünyada yaşayan 6 küsür milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede İblis insanlara

unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblis'in devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

Bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergah hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirganbaşı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu Bezirganbaşı'nın söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazineyi hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden, dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor, bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona, öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor, elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor, çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor, doğru mu? Doğru diyor Bezirganbaşı, evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a, bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirganbaşı diyor ki, bir kese altın isterim. Padişah diyor ki,
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size 28 senelik bir beraberlik? Size yakışır mı?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır, orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin
1: bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, delildiği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasletleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıt 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık, bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, hüddam yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemenin için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor, şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez, bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftehor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mağlup değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerinin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında sufyör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi.

verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için, bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. E kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zihabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O, sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen

biliyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için
ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir.
Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin.
Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenü olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundu. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki,
gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım

Öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki, "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve O'nun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. O'nun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki O, her şeye kadirdir. Muhakkak ki, ayetlerimizde saptırma yapanlar, bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır?
Dilediğinizi

Muhakkak ki O, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar, kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki O, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

0: sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah Teala'dan.
3: Ya Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سجلي kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tücadilu ehlel kitabı illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amenna billezi unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun. Ve la tücadilu ve mücadele etmeyin ehlel kitabı kitap ehli illa hariçten başka mi ile elleti ki o hiye o ahsenu en ahsen en güzel olan illa hariçten başka ellezine onlar zalemu zulmettiler minhum onlardan ve kulu ve deyin amenna biz iman ettik bi ile ona ellezi ki o ünzile indirildi ileyna bize ve ünzile ve indirildi ileykum size ve ilahuna ve bizim ilahımız ve ilahukum ve sizin ilahınız vahidun tek bir tek bir aynı ve nahnu ve biz lehu ona müslimun teslim olanlar. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Öyleyse kitap ehliyle mücadele diye bir şey yok. Ama zulmedenler hariç onlarla mücadele etmek söz konusu. Ne demek zulmedenler? Yani İslam'ı bir düşman olarak görerek onunla savaş verenlerle mücadele etmek gerekiyor. Ama kitap ehli yani Hristiyanlar ve Yahudilerle mücadele etmeyin diyor, savaşa girmeyin diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi.

kitap ehliyle mücadele etmeyin. Zalimler hariç. Yani onlar size mücadele ediyorlarsa onlar zalimlerdir. Onlarla mücadele edebilirsiniz diyor Allah Teala. Ve 46. ayet-i kerime ve biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır ve biz ona teslim olanlarız deyin. Öyleyse bu kitap ehli Yahudiler ve Hristiyanlara bizim söylememiz lazım gelen şey ne? Biz bize indirilene Kur'an-ı Kerim'e inanırız. Ey Yahudiler, size indirilen Tevrat'a da inanırız. Ey Hristiyanlar, size indirilen İncil'e de inanırız. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tek ilahtır. Buna bir şey daha ilave etmek lazım. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahipleriyiz. Öyleyse aramızda fark yokken bu düşmanlık niye dememiz lazım. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Biliyorsunuz ki teslim olma keyfiyeti 7 tane teslimin başlangıcı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren geçerlidir. Eğer bir insan kendine ben Müslümanım diyorsa, Müslüman Allah'a teslim olan demek, onun en azından Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak olarak şarttır. Ayet 47, Ankebut Suresi 47. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelna ileykel kitabe kitab fellezine ateynahum mül kitabe yu'minune bih ve min haulai men yu'minu bihi ve ma yechedu bi ayatina illel kafirun kelimeler ve kezalike ve işte böylece enzelna biz indirdik ileyke sana el kitabı kitap fe böylece ellezine onlar ateyna biz verdik hum onlar onlara el kitabı kitap yu'minune mümin olurlar iman ederler bihi ona ve min ve den havilayı onlar men kim kimse kişi yu'mini mümin olur iman eder bihi ona ve ma yeçhedu bile bile inkar etmez ayet bi ayatina ayetlerimizi illa den başka hariç el kafirü kafirler ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İşte Kırık 47 kitap verilenlerin

Kur'an'a inandıklarını söylüyor. O devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendilerine öğretilen din esaslarının aynının Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu görüyorlar. Kimler? Hristiyanların ve Yahudilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamberlerinin izinden gidenler. Allah'a ulaşanlar. Aralarında ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edenler var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hem Yahudilerin içinde hem de Hristiyanların içinde, kitap sahiplerinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyip de irşat makamına tayin edilen insanların mevcut olduğunu söylüyor. Onları irşat makamına tayin eden kim? Allah. Aynı Allah. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı şeyin aynını yaşıyorlardı. Kim onlar? Hristiyanların içinden ve Yahudilerin içinden Allah'a ulaşmayı dilemişler, kendi mürşitlerine tabi olmuşlar ve kademe kademe her birinde, her birinden insanlar var, Hristiyanlardan da Yahudilerden de. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan önce tabi oluyor, önce Allah'a ulaşmayı diliyor, Furkan oluyor, sonra tabi oluyor, sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudun nefsini ve iradesini, Hristiyanların ve Yahudilerin içinde de aynı devirde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı devirde yaşamakta olanların içinde bunların hepsini yapan insanlar vardı. Allah Teala burada onlardan bahsediyor. Diyor ki ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Kim o kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve şimdi nasıl İslam'ın içinde emaniye bilgilerle mücehiz olup da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar varsa, o devirde de Hristiyanların içinde ve Yahudilerin içinde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Ve dilemedikleri için de kurtuluşları mümkün değildi. Biliyorsunuz ki dilemeyenlerin hepsine Allah-u Teala'nın verdiği ifade isim kafir kelimesidir. Çünkü kalplerinde küfür var. Gözleri kör, kulakları sağır ve kalpleri idraksiz, kör, sağır ve dilsizler. Ankebut suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kunte tetlu min kablihi min kitabin وَلَا تَهُتُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَ بَلْ وَمَا كُنْتَ sen olmadın. Tetlu okuyorsun. مِنْ قَبْلِهِ ondan önce مِنْ دَنْدَنْ kitabın kitap ve لَا تَهُتُّهُ onu yazmıyorsun. بِنْ يَمِنِكَ sağ elinle. İzen öyleyse o zaman öyle olsa لَرْتَابَ de irtabe, mutlaka şüphe ederler. El-Mübtilûn, batılda olanlar. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Elbette kitap okumadı. Okuması mümkün değildi. Eğer öyle olsaydı, yani sen bundan önce kitap okusaydın ve elinle Kur'an-ı Kerim'i yazsaydın, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi diyor. Yani bu kitaplar okumuş, öğrenmiş kitaplardan bize de yutturmaya çalışıyor derlerdi diyor.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirdiğinin en bariz ifadesini kullanmış. Okuma yazma da bilmiyorsun. Evvelce kitap da okumadın. Bunların hiçbirini bilmezken bunların hepsini biz sana öğretiyoruz demiş oluyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve öğrettiği her şey Kur'an-ı Kerim'in esasları evvelki peygamberlerin söyledikleriyle tamamen aynı. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin devamı. Aynı ifadeler, aynı şeriat. Burada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bilmesine imkan olmayan husus Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesinde son derece net olarak anlatılıyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğu, tek şeriat olduğu kesin bir şekilde ifade buyurulmuş. Bir evvelki ayette, ondan evvelki ayette zaten o konuyla alakalı. Biz sizin peygamberlerinize, kitaplarınıza inanırız. Çünkü aynı şeyleri biz öğreniyoruz. Allah-u Teala tek bir şeriat koymuş. Bütün insanlık tarihi boyunca ikinci bir şeriatı hiç oluşturmamış. Bütün insanları da o şeriatı yaşayabilecek olan özellikle Hanif dininin özellikleriyle yaratmış. Tek bir din, tek bir tür insan, yalnız Hanif dinini yaşayabilecek özellikle insan ve her zaman kayyum olan bir din, Hanif dini. Yani Hazreti Musa'nın dini, yani Hazreti İsa'nın dini, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Ve 49. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bel hüve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illez zalimun. Bel hayır, hüve o ayatun ayetler, beyinatun beyan olunan, fi içinde suduri göğüsler, ellezine o kimseler, utu verilenler, el ilme ilim. Ve ma yeçadu, bile bile inkar etmez, bi ayatina ayetlerimizi, illa hariçten başka, ez zalimun zalimler. Hayır. O, yani Kur'an-ı Kerim, ilim verilenlerin göğüslerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. İlim verilenlerin sinirlerinde.

Beyan olunan ayetlerdir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü bir süre sonra Allah Teala onları daimi zikre ulaştırıyor. Daimi zikre ulaştırdığı zaman onlara yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gösteriyor. İç dünyalarında kalp gözleriyle. İşte bu sinedeki Allah-u Teala'nın beyanlarıdır. Allah'ın yoluna giren, daimi zikre ulaşan insanlara Allah-u Teala mutlaka yedi kat gökleri gösterir. Onlar irşada ulaştıkları zaman bunların hepsini görmüşler. Görmüş olarak irşada ulaşırlar. Ve Allah-u Teala ondan sonra onları irşat makamına tayin eder. Senelerinde ayetlerini, Allah'ın ispat vasıtalarını görürler. Bütün gök katlarını, her katta neler olduğunu, en sonunda huzur namazını, huzur namazının imamını mutlaka görürler. Ve de zalimler Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Ama onlar ilim verilenlerin ilmin sahibi oldukları zaman ve ilmi yaşadıkları zaman Allah onları beyinelerle ispat eder. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman ulul elbab kademesindedir. 26. basamak. Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple bütün afetler yok olmuştur. Nefsinin kalbinde iki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Beş, ehli hayırdır. Daimi zikirli olduğu için daimi olarak kesintisiz derecat kazanır. Altı ve yedincisi, onlar, o insanlar Allah ile devamlı konuşmak imkanının sahipleridir. Ehli tezekkürdürler. Bundan sonra bu noktaya ulaştığı zaman Allah-u Teala onlara yerlerin melekûtunu gösterir. Ulul-elbab makamının özelliği yerlerin melekûtunu görmektir. Tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterildiği zaman yerlerin melekûtu sona erer. O zaman kişi ihlas makamına geçmiş olur. İhlas makamında da birinci gök katından itibaren yedi tane gök katı gösterilir. Bu da göklerin melekûtudur. Zemin kat yedi yer katının ve yedi gök katının arasıdır. Sıfır noktasıdır. Ve ihlas makamında yedi gök katı da görünür. Kalp 14 defa, 2 defa 7'li müzeyyen olmak, 14 defa müzeyyen olmuştur. Ondan sonra Allah tövbeyi nasuha davet eder, kalp bir defa daha müzeyyen olur. Sonra günahlarını örter kişinin, bir defa daha müzeyyen olur. Salah nuru verir başın üzerine, bir defa daha müzeyyen olur. Ve günahlarını sevaba çevirir, bir defa daha müzeyyen olur. 18 oldu müzeyyen olma. Ondan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim eder. Ve orada kalbi bir defa daha müzeyyen olur. Allah'ın zatını görerek. 19 defa müzeyyen olma müessesesiyle o kişiler sinelerinde yer katlarını, gök katlarını ve Allah'ın zatını görürler. Ve Ankebût suresinin 36. ayet-i kerimesi, 50. ayet-i kerimesi affedersiniz. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû levlâ unzile aleyhi âyâtun min Rabbihi, Rabbih,
kul innemel ayatü indallah ve innema ene nezirun mübin. Ve kalu ve dediler, levla olmaz mı? Münzile indirildi. Aleyhi ona ayetün ayetler minden başka den Rabbihi onun Rabbinden. Kul de innema sadece ancak el ayetü ayetler indallahi Allah'ın katında ve innema ve sadece ancak ene ben nezirin uyarıcı mübinin apacık. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Bütün peygamberlere, bütün resullere, kavim resullerine de hep bu söylenmiştir. Sen bir marifetin sahibi misin? Kerametini göster. Peygamberlere de mucizeni göster demişlerdir. Allah Teala evvelki peygamberlere mucizeler vermiştir. Özellikle onları mucizelere göndermiştir. İnsanları Allah'ın yoluna davet etsinler de o mucizelere inandırsınlar diye. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala özel bir mucize vermemiştir. Ama insanların daveti üzerine ayın ikiye bölünme olayı tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelin bana tabi olun deyince şu gökteki ayı görüyor musun diyorlar. Onu ne zaman ikiye bölersen o zaman sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bu ayetteki gibi ben diyor o ayı ikiye bölemem. Ben mucizeye yetkili değilim. Ama Allah'a talepte bulunurum. Eğer Rabbim uygun görürse onu ikiye böler. O zaman bana tabi olacak mısınız? Cevap evet, mutlaka olacağız. Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ama onlar kendilerine bu söylendiği zaman diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. Allah'ın bütün peygamberlerine bunlar söylenmiş sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah Teala bir mucizeyle bir nebisini, peygamberini gönderirse Hazreti Musa, Hazreti İsa, ondan evvelki peygamberlerin çoğunda mucizenin hep var olduğunu görüyoruz. Hepsinde var olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala o zaman mucizeler insanları ikna ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de Allah'ın özellikle gönderdiği bir mucize değil, o insanların talebi üzerine vücuda getirdiği bir mucize oluştu. Elli birinci ayet-i kerime Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yekfihim enna nezzelna aleykel kitabe yutla aleyhü him inne fi zalike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Kelimeler e, mı ve lem yekfihim ve onlara kafi gelmiyor, yetmiyor. Enna nasıl enzelna biz indirdik aleyke sana el-kitabe kitap, yutla okunur, aleyhim onlara, inne muhakkak ki, fi zalike bunda vardır, le muhakkak mutlaka elbette, rahmeten bir rahmet, ve zikra ve zikir, li kavmin kavim için, yu'minun, mümin olan. Şöyle sonuçlanıyor ayet, onlara okunmakta olan kitabı, sana nasıl indirdiğimiz, kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. Mümin olan bir kavim için bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde rahmet ve zikir vardır diyor Allah-u Teala.

Daha evvelki İncil'de de rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Ondan evvelki Tevrat'ta da rahmet ve zikir vardı diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin indirdiği kitaplarda aynı şeyler var. Hepsi hidayete çağırıyor. Allah'a teslime çağırıyor. Neticede şuraya ulaşıyoruz. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Ezeli ve ebedi kayyum olan din. Hanif dini, bütün peygamberlerin dini, insanlık tarihi boyunca bütün insanların tek dini. Ayet 52 Kul kefa billahi beyni ve beyne kum şehida. Ya'lemu ma fis semavati vel ardı. Vellezine amenu bil batılı ve keferu billahi ulaike humul hasirun. Kuldeki kefa kafi yeterli billahi Allah'a beyni bizim benim aramda ve beynekum ve sizin aranızda şehiden şahit olarak yalimu bilir mafiyes semavati göklerde olanı ve el ardı ve arz yeryüzü ve ellezine ve o kimseler aminu inandılar bi el batili batıla ve keferu ve inkar ettiler billahi Allah'ı işte onlar ülaike hüm onlar el hasırın hüsrana uğrayanlar. De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'a inkar edenler işte onlar hüsranda olanlardır. Allah Teala her zaman şahittir. Her devirdeki resullerinin şahididir. Allah'tan sormayı bilenlere de Allah Teala bütün resulleri için şehadet eder. Onlar benim Resulümdür. Hüviyetinde bir şehadet bütün devirlerde mevcut olmuştur. Bugün de bütün devirlerde mevcut olmuştur. Kıyamete kadar da mevcut olacaktır. Hüsranda olanlar, batıla inananlar, yani eldeki imaniye kitaplara inananlar, Kur'an'ı bir tarafa bırakıp, ellerindeki imaniye kitaplarla din öğretenler ve öbür taraftan da bunların da ötesinde olanlar var. Allah'ı da inkar ediyor insanlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Ankebût suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve yesta cilu neke bil azab ve levla ecelün müsemmen le cae hümül azab ve le yeti yennehum bağteten ve hum la yeşkurun ve yestacilûneke ve senden acele istiyorlar. Bi el azabı azabı ve levla olmasaydı ecelün ecel zaman müsemmen belirlenmiş le elbette mutlaka caihum onlara geldi. Azabı azap ve le elbette mutlaka yetiyennehum muhakkak onlara gelecek. Yetiyennehum onlara gelecek. Ba'deden ansızın ve hüm ve onlar la yeşhurun farkına varmazlar.
Vehüm ve onlar la yeşurun, farkına varmazlar. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Yani hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Kıyamet kopacak. Kainatı yaratan Allah'ın bütün dengeleri bozmasıyla künnes ve künnes kanunları işlemeyecek. Künnes ve künnes kanunlarının işleyebilmesi için bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yerin üzerinde dönen bir sistemi Allah-u Teala oluşturmuş. Mikro alemde de atom müessesesinde bu var. Makro alemden de, makro alemde de kainatta gene aynı şey var. Bir sonsuz büyüklükte bütün gezegenlerin güneş sistemlerinin etrafında dönmeleri söz konusu eliptik yörüngede, tıpkı bir hidrojen atomunun içinde bir elektronun eliptik yörüngede dönmesi gibi. Allah Teala buyuruyor, فَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de onun etrafında dönen, merkez kaç kuvvetiyle dönen, ondan kopmayan ama ona yapışmayan bir yörünge üzerinde sonsuz bir hareketi sağlayan sistem. İşte o sistem bir gün bozulacak, kıyamet kopacak. Allah Teala onun zamanı var diyor, zaman gelmeden evvel onu koparmayız diyor. Biz onu takdir ettik, o zaman da oluşacak diyor. Ve onlar gene farkında değilken azap onları yıkılayıverecek. Neden? Çünkü kıyamet günü o insanlar mezarlarından canlanıp, zaman kendi yaşadıkları devre döndüğü zaman mezarlarından canlanıp ansızın çıkacaklar. Ve kıyamet günü haşr meydanında toplanacaklar. Tekrar ölecekler, tekrar dirilecekler. Nefsleri kendilerine ulaşacak. İndi ilahi nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemi de yok olarak berzah alemindeki bütün nefsler kıyamet günündeki fizik bedenlere ulaşacak, birleşecekler ve hayat filmlerini seyredecekler ve sonra da cezalı olanlar cehenneme gidecek, cezalı olmayanlar da cehenneme gidecek, cennete girecekler, oradan uçarak çıkıp cennete ulaşacaklar ama cehennemde kalacak olanlar bir daha çıkamayacaklar ebediyen. Ankebut suresi 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yesta cilûneke bil azab ve inne cehenneme le muhitatun bil kafirin. Yesta cilûneke, senden acele istiyorlar. Bi el azabi, azap. Ve inne muhakkak cehennem le elbette mutlaka muhitatun, ihata edicidir, kuşatıcıdır. Bi ile el kafirin, kafirler, inkar edenler. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihata edicidir. Kuşatıcıdır, kaplayıcıdır. Yine aynı konuya Allah Teala değinmiş. Azap, kıyamet Allah'ın tayin ettiği vakitte mutlaka gelecektir. Ne zaman bunu tayin ediyor? Bütün gezegenlere verdiği, kainatı büyütmekte olan kinetik enerji, itiş enerjisi bittiği zaman kainat duracaktır. Ve
büyüme durunca her şeyin felç olması söz konusu. Çünkü sistem ona göre dizayn edilmiş ve evvela sistem değiştiği için Allah Teala'nın kinetik enerjisi artık mevcut olmadığı için, zamanın büyümesi durduğu için her şey duracak. Sonra da güneşle dünya, evvela ayla dünya birleşecek. Sonra da güneşle dünya birleşecek. Yani bütün gezegenler sabitelerine, yani merkezi çekim güçlerine, yer çekimi kuvvetiyle ulaşacak ve yapışacaklar. Böyle bir dizaynda kainatta insanlar ölecek ve kıyamet günü yaşayanlar da ölecekler. Sonra birinci üfürüş. Sonra zaman tersine dönecek. Herkesin hayatı tekrar kendilerine iade edilecek ve onların hepsi mahşer meydana doğru yola çıkacaklar. Zaman kendilerine ulaştığında, geriye döndüğünde, onlar zaten hayatta oldukları için mezarlarından yükselerek Allah'ın mahşer meydana ulaşacaklar. Orada herkes toplanacak ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, sonra da toplu halde cehenneme gidiş. Ondan sonra cehennemden çıkanların cennete ulaşması. Allah Teala buyuruyor. Ayet 55 Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yahşu yevme ya şa humul azabı min fevkihim ve min tahti ercu lehim ve yekulu zuku ma kuntum ta'melun. Yevme gün, yahşahüm onları örtecek, kaplayacak, el azabı azap, min fevkihim onların üstünden, ve min den tahti alt. Ercülehim onların ayakları, ve yekulü ve derler, zukur tadın. Ma şey, kuntum siz oldunuz, tamelun, siz yapıyorsunuz.

O gün azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak ve Allah yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın diyecek.

56. ayet-i kerime. 55. ayet-i kerimede yapmış olduklarınızı tadın ifadesi aslında yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın müessesesi de var. Cehennemden bahsediyor. Yapmış olduğunuz şeyleri tadın.

Ne demek bu? O kişi hayat filmini seyredecek. Ve doğuşundan ölüşüne kadar geçen zaman parçası içindeki hem düşüncelerini görecek hayat filminde hem de bütün yaptıklarını görecek. Ve yapmış olduğu hatalar dolayısıyla bir acı duyacak, azap duyacak. Daha cehenneme girmeden önce hayat filmini seyrederken yaptıklarına pişmanlığı daha o seyir esnasında tadacak. Burada yapmış olduğunuz şeyleri tadın diyor Allah Teala. O işlemekte olduğunuz şeylerin size ne kadar günah yüklediğini görerek üzülmeniz söz konusu demiş oluyor. 56. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyellezi ne amenu inne ardi vasiatun fe iyya ye fa'budun. Ya ey ibadiye benim kullarım. Ellezine onlar amenu oldular, iman ettiler. İnne muhakkak ardi benim arzım.

Allah Teala'nın talebi bu kadar. Allah'a kul olmamızı istiyor. Zariyat ilde ne diyordu? Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Öyleyse burada da Allah Teala aynı şeyi bir defa daha söylüyor. İstediği şey biz insanların Allah'a kul olmaları. Dikkat edin, abd kelimesiyle abid kelimesi, ibadet kelimesi aynı kökten gelir. Buradaki ibadiye kelimesi benim kullarım anlamına geliyor. Ve abuduni, bana kul olun manasını taşıyor. İbadet de kulluğun zaten bir gereğidir. Ama yaratılış maksadımız Allah'a ibadet etmek değildir. Allah'a ibadet ederek kul olmaktır. Dikkat edin, bir insan düşünün, 80 yaşında ölsün, 65 yıl Allah'a ibadet etsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Yani 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olmuş kişi ibadetine başlamış. 80 sene bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Ne hariç? Zikir hariç. Çünkü farz görünmüyor zamanımızın dizaynında. Ve namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. 65 yıl ibadetten sonra bu kişinin gideceği yer, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mutlak olarak cehennemdir. O zaman Allah Teala'nın bana kul olun demekten neyi kastettiğini görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul olursunuz. İşte Fecr suresi, Zümer suresi affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Onlar ki bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Ne olmuş? Allah'a kul olmuş. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve Allah'ın muradı budur. Allah'a kul olmak. Çünkü bu nokta başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olamaz. Kurtuluşu da mümkün değildir. Bu noktadan itibaren kurtuluş söz konusudur. 57. ayet-i kerime, Ankebut suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayikatül mevt. Mevti. Sümme ileyna turcaun. Kullu, bütün, hepsi, nefs, nefsin, nefs, zayikatü tadıcıdır. El mevti, ölüm. Sümme sonra ileyna, bize, turcaun, döndürüleceksiniz. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bütün nefsler fizik bedenlerinin öldüğünü tadacaklar. Fizik beden ölecek. Nefs de berzah alemine gidecek. Ölümü yaşayan fizik vücuttur ama bu ölümü tadan nefstir. Allah razı olsun. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine aminu ve amilus salihati le nübev ve ennehum minel cenneti gurafan tecri min tahtihel enharu halidine fiha ni me ecrul amilin. Ve ellezine ve ellezine, ve onlar amenü, amen oldular, Allah'a ulaşmayı dediler. Ve aminü salihati, ve salih amel işlediler. Nefs tezkiyesi yaptılar. Le mutlaka

nübevviyennehum, onları mutlaka yerleştireceğiz. Mindan el cennetü cennet, gurafan yüksek yerler, köşkler, teci akar, mindan tahtiha onun altı.

El-Enharu nehirler halidine kalıcıdırlar, kalacak olanlar. Fiha, orada nime ne güzel. Ecru ecir. El-Amilin, amel edenler. Ve amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, yani nefsi ıslah edici, amel işleyenlerin ecri ne güzel. İşleyenlerinin değil, işleyenlerin. Ecri, mükafatı ne güzel.

Ne diyor Allah Teala? Ve amenü olanları. Herkes bunu iman edenler olarak almış. Yani iman eden, Allah'a ulaşan kişi mutlaka gelecek o köşklerde oturacak. Amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler demek. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin de olamaz. İman etmiş sayılmaz. Allah'a inanması o kişiyi kurtarmaya yetmez. Bakalım bunları. İnsanlar nasıl öğrenecekler? Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten, küfürden, bütün negatif faktörlerden kurtulurlar ve mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, kısaca bir defa daha mutluluğu yaşamak üzere. Her ondan bahsediş, her anlatım, her dinleme bir mutluluktur. Söz konusu Allah ise orada mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir arada oluyoruz. Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah ile birlikte olmak üzere. Öyleyse onun ülkesindeyiz. Sıfırın üstündeki pozitif sayıların bulunduğu taraftayız. Pozitif alemdeyiz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhumuz olan, üçüncü kenarı da Allah'tan bahsettiğimiz cihetle devamlı kazanacağımız dereceler olan bir üçgende yaşıyoruz. Mutluluk üçgeni. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın en önemli saydığı konu bu. Bir insanın cennetle cehennem arasındaki seçimi bu olmazsa olmaz şartına bağlıdır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Allah hepinizin serbest iradesine çok değer veriyor. Serbest iradeniz Allah'ın katında çok değerlidir. Serbest irade ki onu Allah yolunda sevk ettiğiniz zaman, Allah yolunda kullanmaya başladığınız zaman, Allah yolunda seferber ettiğiniz zaman, Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır, şeytanın bütün açık kapıları kapanır. Bunun için mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, cennete girebilmek veya girememekle eşdeğerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmek. Allah'a ulaşmayı dilememek eşittir Allah'ın cehennemine girmek. Kim bize sorarsa bu kadar basit mi? Cevap veririz. Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından, eğer Allah Teala ona yeterli hayatı verirse, ki bu nihayet 3-4 aylık bir vetiredir, bir fenomendir. Bu süreç içerisinde o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a da ruhunu ulaştıracaktır.
ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onu mürşidine ulaştıracaktır ve sonra da kendisine ulaştıracaktır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Allah ona bütün güzellikleri yaşatacaktır, öğretecektir. Yaşamasını Allah sağlayacaktır. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir vazifedir. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Bir sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Öyleyse hayatınızdaki

bütün kararların içinde en önemli kararınız. Ya bu kararı vereceksiniz, Allah'ın yanında olacaksınız, Allah sizinle beraber olacak ve Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ya da bu kararı vermeyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman şu dünya hayatında dalalette kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında küfürde kalacaksınız. O zaman şu dünya hayatında fıskta kalacaksınız. Hidayet o zaman sizin için olmayacak, mevcut olmayacak. Hidayeti, Allah'ın hem cennet saadetini hem dünya saadetini elinizin tersiyle itmiş olacaksınız. Bana sorarsanız, Kur'an'da insan hayatını tanzim eden en önemli mefhum hangisidir diye size bunu söylerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra da 3-4 aylık bir ömrü var ise, o kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ruhen Allah'ın evliyası olmak şerefine erecektir. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Birinci kat değil, ikinci kat değil, daha üst kat, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Hem de dünya saadetinin mutlaka yarısına sahip olacaktır. Allah Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah bir söz verip de onu yerine getirmesin, bu mümkün değildir diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hulf yani hilaf, yani Allah söz verip de yerine getirmez, böyle bir olay mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın şeytana bile söylettiği şey, şeytanın cehennemde insanlara söylediği şey, Allah'ın mutlaka sözünü yerine getireceği. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara, benim sizin üzerinizde bir sultan, bir hakimiyetim yoktu. Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Yani ne demek bu? Yani kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, o mutlaka Allah'ın cennetine girdi. Allah mutlaka sözünü yerine getirdi. Ki şeytan ne diyor? Ben de söz verdim diyor size ama ben yerine getirmedim diyor. Ben şeytanım diyor. Şimdi diyor size bir şey sormak istiyorum. Size bu yaptığınız hataları ben zorla mı yaptırdım? Üzerinde bir hakimiyetim var mıydı? Hayır. Ben sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Bunun için de cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Böyle bir dizaynda şunu kesin olarak bileceksiniz. Cennet ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennem ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hiç istisna yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah var, bizi yaratmış. Allah bu yarattıklarını
insanları kainatta en çok sevdiği, kainata varis kıldığı kulları olarak yaratmış. Yeryüzünü ve bütün dünyaları, bütün arzları, bütün gökleri insan adı verilen bu mahluku için yaratmış ve o arzlarda, yerlerde ve göklerde yaşayan ve ikisinin arasında yaşayan herkesi, her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevinin ki sizler insansınız, insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları. Allah-u Teala'nın indinde Adem Aleyhisselam'a secde edildi. İlk yaratıldığı an insan, o Adem Aleyhisselam'dı. Bir tıyinden, bir salsalinden, ikisi de aynı şey. Killi toprak anlamına geliyor, çamur anlamına geliyor, kil. Anlamına geliyor. Siz ondan geliyorsunuz. Ondan Havva anamızı yaratıyor Allah Teala. İkisinden de onların çocuklarını ve hepimiz netice itibariyle Adem babayla Havva anamızın dünyaya getirdiği çocuklarından türedik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir baza oturur. Dünyadaki en sağlam teminata oturur. Allah'ın teminatı. Bu teminat bir dilektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler buyuruyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? Evvela Allah-u Teala sizi seviyor mu? Sualinin cevabını verelim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Kim olursanız olun. Hepiniz sevilirsiniz. En az sevilenden en çok sevilene kadar bir dizayn söz konusudur. Evvela şunu kesin olarak bileceksiniz. Sevilmeseydiniz yaratılmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bir takım esmalarını onun aleyhinde kullanmaya çalışan bir takım zavallılar var. Allah müntekimdir, intikam alandır. Bu intikamı insan niçin intikam alır? Nefsine ağır gelen bir şey yapılmıştır ona. Nefsi bunu çekemez. O kişiden intikam almak sevdasına düşer. Başarabilirse intikamını alır. İntikam nefsin bir afetinin ürünüdür. Allah'ın da nefsi mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın intikamı demek yaptıklarınızın karşılığını ödemesi demek. Eğer pozitif şeyler yaptıysanız Allah'ın intikamı size verdiği karşılık Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşacaksınız. Mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Eğer dilemiyorsanız o zaman Allah'ın koyduğu kanunlar gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. Yaptığınız hatanın bedeli Allah'ın intikamı şeklinde tecelli ediyor. Allah'ın intikamı size öfkelendiği için, kızdığı için sizin canınızı yakmak değil. Allah'ın intikamı koyduğu kanunların gerçekleşmesidir. Allah kanununu koymuş. Seçim hakkını size vermiş.
Ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi cennetime alacağım, evliyam yapacağım, benim için sevgili olacaksınız. Ya da dediğimi yapmayacaksınız, emrimi yerine getirmeyeceksiniz. O zaman getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bunu söylüyorsa, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Allah-u Teala baştan söylemiş ve kanunlarını koymuş. Sistemler, elektronik sistemler, bütün olayların karşılığını ödetiyor. Ya pozitif olarak ödetiyor, mükafat adını alıyor, ya negatif olarak ödetiyor, ceza adını alıyor. Öyleyse el-müntekim olan, intikam alan hüviyetinde görünen Allah, aslında size öfkelendiği için, sizden hıncını çıkarmak için intikam alan bir Allah değil. Kanunlarını koymuş. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bunu baştan biliyorsunuz. Bile bile yapıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme giriyorsunuz. Ve Allah Teala siz yaptığınız hatanın karşılığında cehenneme girdiğiniz için sizden dolaylı bir hüviyette intikam almış oluyor. Allah Teala bununla size olan hıncını tatmin etmiyor. Hınç duymaz. İntikam almak diye bir şey Allah Teala'nın yapısında mevcut değildir. Ama koyduğu kanunlar yaptığınızın karşılığını mutlaka size ödetir. İşte bu intikamdır. Bunun adı intikamdır. Allah Teala sizden öfkesini aldığı için el-müntekim demiyor. Yaptıklarınızın karşılığını Allah'ın kanunları size mutlaka ödeteceği için el-müntekim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ne yaparsanız karşılığını mutlaka alırsınız. Siz bir grupsunuz. Birinci grupta siz varsınız sadece. İkinci grupta sadece Allah var. Üçüncü grupta sizin dışınızdaki bütün varlıklar var. Allah'ın dışındaki her şey, etrafınızdaki insanlar, bütün dünyadaki insanlar, kainattaki insanlar, cinler, her şey var. Sizden çevrenize ne ulaşırsa, çevreniz bir bütündür. O insanlardan, belki hiç beklemediğiniz birinden, belki başka birinden size aynı hüviyette, aynı seviyede bir şeyler mutlaka geriye döner. Bu Allah'ın kanunu. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne verirseniz toplum size onu iade eder. Siz yüzü gülen bir insan mısınız? İnsanları seviyor musunuz? Sevdiğinizi onlara belli ediyor musunuz? Onlar da sizi severler. Sevgilerini gösterirler size. Etrafınızdaki her yüz sizin aynanızdır. Size davranış biçimlerini gösteren her yüz sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız aynı karşılığı otomatik olarak alırsınız. Bir birleşik kaplar kanunu insanlarla insanlar arasında mutlak olarak işler. Siz bir bireysiniz. Bir vahidsiniz. İnsanların arasından bir kişisiniz.
sizden çevrenize yayılan her şey, çevrenizden, belki bir başka yerden ama çevrenizden, insanlardan size mutlaka geri dönecektir. Eşdeğer olarak. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. İşte Allah Teala'nın ister o insanlar eliyle olsun, ister başka standartlarda olsun, yaptığınız her şeyin bedelini size geriye ödemesi el-müntekim sıfatının gereğidir. Allah sizden insanların anladığı manada nefsani bir intikam almıyor. Ama yaptıklarınızın bedelini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kanunlarını değiştirmez. Kanunlar asaldır. Öyle bir muhteva içinde yaşarsınız ki ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse bu bir kurtuluş reçetesi değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer siz çevrenize mutluluk veriyorsanız onlardan mutluluğu geri alacaksınız. Eğer siz çevrenize mutsuzluk veriyorsanız onlardan mutsuzluk geri alacaksınız. Öyleyse top sizde. Topu mutluluk istikametinde kullanın, mutluluk kalesine atın. O zaman etrafınızdaki insanlardan size mutluluk geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala ne ekerseniz onu size biçtirir. Kanunlarını böyle koymuş. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde Allah sebep ve netice ilişkilerini çok açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Bana ulaşmayı dilemezseniz benim cennetime giremezsiniz. Ancak cehenneme girersiniz. Ama mutlaka cehenneme girersiniz. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun şartları ne olursa olsun o kişi mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Ve benim kanunum gereğince o kişi mutlaka cehenneme gider diyor. Allah Teala öyle mi diyor? Hadi gelin beraberce bakalım acaba öyle mi söylüyor? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki ellezine la yercuna likaena ve raudu bil hayatid dunya batma en biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize ulaşmayı dilemezler.

Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar ancak dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani hayatın dünyaya ait olan kesiminde mutluluğu ararlar. Onun dünya hayatının kendilerine sağlayacağı maddi nimetlerden, maddi hususlardan doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafil olmasalar Allah'ın böyle söylediğini bilecekler, mutlaka Allah'a ulaşmayı deneyecekler, mutlaka Allah'ın cennetine girecekler, mutlaka mutluluğu yaşayacaklar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafiller, ya ayetleri yanlış yorumlamak gibi bir hastalığın sahipleri veya başka insanlar tarafından aldatılmışlar, Allah'ın bu güzelliği onlara unutturulmuş. İblis bunun tabii başında. Unutturma mekanizmasının başında iblis var. Ama neticede şu kesin olarak çıkıyor karşımıza. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini bilenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Öyleyse bu kadar açıksa her şey ve hala insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah Teala'nın söylediği otomatik sistemler devreye girmeyecek mi? O zaman Allah Teala onlardan intikam mı almış oluyor? Onlara olan öfkesinden, gayzından, madem ki benim emrimi dinlemediniz, ben sizden intikam alırım mı diyor Allah Teala? Hayır, emrini koyarken onun müeyyidesini de koymuş Allah Teala. Müeyyide bir emre itaatsizlik halinde o kişinin uğrayacağı cezanın adıdır. Allah Teala emrini veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz o zaman cehenneme gidersiniz. Buna göre diyor siz düşünün, kendiniz karar verin. Sonuçlar ve sebep belli. Sebep ve netice ilişkisini ben size önceden açıklıyorum diyor Allah Teala. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kendi iradenizle bunu seçmek durumundasınız diyor. Seçiminiz ya cennetinizin seçimidir ya da cehenneminizin seçimidir diyor. Yalnız diyor şunu bilmenizi istiyorum diyor. Ben emrimi veririm. Müeyyidemi koyarım, mutlaka uygularım. Uygulamamam hiçbir şekilde mümkün değildir. Benim sözümde hulf olmaz. Öyleyse eğer emri dinlemiyorsanız onun müeyyidesini kabul ettiniz demektir. Ben sizlerden intikam alıyorum değil bunun manası diyor. Ben size baştan söylüyorum. Benim kanunlarım otomatik çalışır diyor Allah Teala. Ve o kanunları ben nasıl koyduysam onların yerine getirilmesi için de ben size yardımcı olurum diyor. Dikkat edin. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kim yapan bunları? Allah. Bizatihi Allah. Niçin? Çünkü siz doğruyu yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Onun sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu cennetime ulaştırırım. Yetmez, ben onu kendime ulaştırırım. Evliyam yaparım diyor Allah-u Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Dünya saadetinin yarısını veririm ona diyor. Ve 3-4 ay içinde bütün bunları Allah-u Teala garanti ediyor. Öyleyse ne söylemişse mutlaka yapacağına göre, bize daha baştan söylemişse hiç bundan daha kolay bir şey var mı demişse, gerçekten bir düşünün sevgili kardeşlerim. Neden İslam'da niyet amelden üstündür? Bundan daha kesin delil olabilir mi? Bir insan düşünün, bir tek dileği var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiş. Üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Yaşamış 5-6 aylık hayatı daha var. Ve üçüncü kat cennetin sahibi kılınmış. Dünya saadetinin yarısını elde etmiş, Allah'ın evliyası olmuş. Daha ne olsun? Bir tek dilek, onu sonsuz bir zaman parçasında Allah'ın cennetinde muhkim kılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Kur'an'daki neticelere hazır olun. Kurtuluşunuz mümkün değil. Ama ben bu ayetleri bilmiyordum demeniz sizi kurtarmaz. Allah kanununu koymuş. Biz de size bunu tebliğ ile vazifeliyiz. Tebliğ ediyoruz. Başka insanlar bunu bilmeyebilir. Ama bilmeyen insan bunu duyduğu zaman Kur'an'dan tahkik etmelidir. Etmiyorsa vazifesini yapmıyor demektir. Kendi cehennemini kendi eliyle hazırlıyor demektir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kurtuluşları söz konusu değil. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, ömrünün 65 senesini namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle geçirmiş. 65 yıl ibadet etmiş. Yani bu insan da cehenneme mi gidecek? Evet sevgili kardeşlerim. Ne kadar hazin bir tecellidir ki? Evet. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Peki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş bu kişinin. İşitmiş, bilmiş Allah'a ulaşmayı dilediğini. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi gün eceliyle ölmüş. Vadesi gelmiş. Ne olacak şimdi bu adam? Bu adam cennete girecek sevgili kardeşlerim. Sadece hayatında yaptığı bir tek doğru iş için. Diyelim ki ondan evvel de her şeyi berbattı. Ama bu kişi aklını başına toplamış bir gün Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu kesin koymuş kalbine. Ben demiş Allah'a ulaşmayı diliyorum. Kalbi bunu dilemiş. Hiçbir ameli olmadan bu kişinin öldüğünü düşünün. Özellikle ekstrem misaller veriyorum. Konunun ne kadar önemli olduğunu kavrayasınız diye. Hiçbir ibadeti olmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah kişinin kalbindeki bu dileği işitmiş, bilmiş ve görmüş. Sözüme dikkat edin, dilediğini zannetmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Evvela şu Allah'ın cennetine girer kesimini kesinleştirelim. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki vel asr. Vel asr suresi. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Neyden hariç? Cehenneme gitmekten hariç. Yani ne demek istiyoruz? Ne alakası var şimdi yani? Hüsranda olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Amin olanlar hüsranda değildir diyor. Hüsranda değilse ne olur? Ne olduğunu söyleyelim. Allah-u Teala Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. O günahları sevaplarından fazla olanlar onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse
Ne diyordu? Diyordu ki Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yunus 8'den bahsediyoruz. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cennettir. Yani cehennemdir, affedersiniz. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları dereceden fazla olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecekleri cihetle füsranda olanlardır. Öyleyse Vel Asr Suresi ne diyor? İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası hüsrandadırlar diyor. Ama diyor, ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Sevgili kardeşlerim, ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlayan bir vetiredir. Başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz anda ameni oldunuz. Bütün ameni olanların gidecekleri yer, bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü onlar bu istikamette Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Öyleyse misalimizi yeniden canlandıralım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onda bu talebi işitmiş, bilmiş ve görmüş kalbinde. Bu kişi ameni olmuş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama bu kişi çok günahkar. Mutlaka günahlarının sevaplarından fazla olması lazım. Ama öyle olmuyor. Hiç düşündünüz mü neden olmuyor? Neden bu kişinin sevapları günahlarından daha fazla oluyor muhakkak? Çünkü Allah Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Bu başlaması neler vücuda getirir? Birkaç dakikanın içinde o kişinin gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı perdeyi, o örtü hüviyetindeki gözlüğü alıyor Allah Teala. Bu insan ondan evvel bakıyordu irşat makamına ama onu alelade bir insan olarak görüyordu. Mürşit olarak görmüyordu. Onun kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bu kişi daha evvel işitmiyordu. İrşat makamının söylediği, irşada müteallik olan şeyleri işitmiyordu. Manasına varamıyordu. Şimdi varmaya başlıyor. Şimdi kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Hicab-ı mestür alınınca, kulaklarındaki vakra alınınca onun söylediklerinin irşada müteallik olan şeylerin doğru olduğunu, haktan inen sözler olduğunu anlıyor. Sonra kalbine indiriyor. Kalbinde artık idraki önleyen müessese yok. Ekinneti almış Allah Teala. Ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ne oldu? Son derece net bir olay vücuda geldi. Bu kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura alındı, kulaklarındaki vakra alındı, kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihbat konuldu.
Yani bu kişi ölüydü. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyordu Allah Teala. Onlar yaşarlar, yaşar görünürler ama aslında ölüdürler. Onları işitmezler diyor. Onların sana baktığını görürsün diyor. Sana bakarlar ama seni görmezler diyor. Onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Burada insanların hayata geçirilmesi söz konusu. Peki işlemi bu kadar mı Allah Teala'nın? Hayır. Ard arda işlemler geliyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Birkaç dakika içerisinde kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürüyor. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bir iki dakikanın içinde bütün bu işlemler tamamlanıyor. Her işlem o kişinin kazandığı derecelere büyük dereceler ilave ediyor. Ve bu kişi ertesi gün ölüyor. Böyle kabul edelim. Sadece bir gün yaşamış Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir gün değil birkaç dakika içinde Allah Teala o kişinin muhtevasını değiştiriyor. İç dünyasını değiştiriyor. Peki değiştirirse ne olur? Değiştirirse kesin bir şey olur. O kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? Hadi gelin bakalım Mülk Suresi 8, 9, 10 ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar. Ve cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri, Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin. Cennete girecek olanlar da kıyamet günü cehenneme gireceklerdir. Ama cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri gireceklerdir. Çünkü oradaki otomatik sistemler bir takım insanların otomatik olarak oraya uçarak girmesine müsaade verir. Bunların özellikleri gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmış olması, kulaklarındaki vakranın alınmış olması, kalplerindeki ekinnetin alınmış olması, kalplerinin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğüslerinden kalplerine yol açılmış olması. Bu özelliklerin her biri oradaki elektronik sistemlerde ayrı ayrı şifrelerle aynı anda tespit edilir. Bu şartlara sahip olan herkes uçarak cehennemin içine girer. Cehennemdeki bütün sistemleri, bütün katları ard arda dolaşıp Allah'a sonsuz şükürler ederek tekrar o şeffaf kapılardan uçarak dışarı çıkarlar. Bunların hepsi gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlardır. Kulaklarındaki vakra alınmış olanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konulmuş olanlardır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönmüş olanlardır. Ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu durumda Mülk Suresinin 8, 9, 7, 8, 9, 10. ayetleri büyük önem taşıyor. Diyor ki Allah Teala orada cehennemin bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen, cehenneme gideceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Sizi inzar etmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Şimdi cevaba dikkatle bakıyoruz. Diyor ki o cehennemdekiler geldiler.
Düşünün, cehennemdeki insanlar bütün zaman parçalarını ihata ederler ve bütün yerleşme birimlerindeki insanların %90'dan fazlasını ifade ederler. Bütün zaman birimlerinde, kainatın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi toplulukta olurlarsa olsunlar, hangi kasabada, köyde, karyede olurlarsa olsunlar, onların %90'dan fazlası mutlaka cehenneme gidecektir. İşte bu sebeple cehennemde zamanın başından zamanın sonuna kadar, kıyamet gününe kadar yaşayan insanların %90'dan fazlası bütün zaman parçalarını temsil ederek ve bütün insan topluluklarını temsil ederek oradadırlar. Ve cehennem bekçileri onlara söylüyor. Onlar da diyorlar ki geldiler, bize nezirler geldiler. Sonra da diyorlar ki bize söylediler, buraya cehenneme geleceğimizi söylediler. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz sizi dalalette olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirlerin söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Şimdi sevgili kardeşlerim, burada unsurların hepsi geçiyor. Bu insanlar irşat makamına, nezire alelade bir insan olarak bakıyorlar. Ve onu alelade bir insan da değil, dalalette olan bir insan olarak kabul ediyorlar. Ayet-i Kerime net olarak bunu söylüyor. Biz sizin dalalette olduğunuzu görüyoruz diyor. Gözlerindeki hicab-ı mesture sebebiyle irşat makamını dalalette olan birisi olarak görüyor. Yani aslında görmüyor. Kulakları söylediğini işitmiyor. Çünkü nezir diyor ki onlara, Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme girersiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Cevap, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Senin de Kur'an-ı Kerim dediğin şeye biz inanmıyoruz diyor. Yani irşat makamının Kur'an-ı Kerim'e dair söylediği hakikatleri kulaklarındaki vakra alındığı için

sözlerini kalbine indirdiği zaman bir korkunç sonuç ortaya çıkıyor. Onun delaletli olduğu kanısıyla hareket ediyor. Öyleyse hem gözler görmüyor, hem kulaklar işitmiyor, hem idrak hassası çalışmıyor. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. Bu standartlardaki bir insan Allah'ın nezirinin bu sözlerinden sonra diyor ki, eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş ve akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Mülk 7, 8, 9, 10 işiten ve idrak eden insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştiriyor. Şimdi Yunus suresinin 8. ayeti kerimesi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gireceğini ifade ediyorsa, kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olduğunu ifade ediyorsa, kaybettikleri derecelerin daha fazla olduğunu ifade ediyorsa ve kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet alınmış olanların, ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilk yaptığı iş budur, cennete gireceği kesin olduğuna göre, Allah'ın kanununa göre mutlaka kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Arada hangi işlem var? Sadece bir işlem var. Allah-u Teala'nın yaptıkları, gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi. Bu işlemlerin her birisi Allah-u Teala tarafından öyle biçimli bir dizaynda o kişiye dereceler kazandırıyor ki, o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oluyor. Sadece bu işlemlerin yapıldığı bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Yani Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım diyor. Mülk Vel Asr suresinde gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğu, hüsranda olmadığını söylüyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştiriyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime فَمَنْ كَانُوا يَعْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْتْكِمْ Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ulaştırırlarsa ne olur? Allah'ın cennetine girerler. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala. Radiyeten vardiye fetuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey nefs, teskiye ol. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Rabbine geri dönen bütün ruhlar için Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Allah da ruhun Allah'a mutlaka ulaşacağını garanti ediyor. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki, eğer insanlar Allah'a verdikleri yemini, misaki yerine getirmezlerse onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim de bu yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Takva sahiplerinin ise

Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi mutlak olarak cennete ulaşacaklarını söylüyor. Daha belki yüzden fazla ayet. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir dönüm noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek size cennetin anahtarını temin eder. Dilememek cehennemin anahtarı zaten her zaman insanlardadır. İnsanların çoğu da ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyada ömürlerini tamamlayıp geçip gideceklerdir. Ve kendilerine yazık olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemli bir mefhum. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip kılmasını, hepinizi bunu nasip kılarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını, dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah'ın bizi bir araya getirmesiyle gene bir defa daha bir mutluluk sohbeti gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle gülüyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizleri Allah-u Teala en güzel standartlarda bir araya getirmiş. Biz dünyanın bir ucunda, biz dünyanın öbür ucunda. Ama işte aynısı olanın içinde biz de varız. Hepinizle ayrı ayrı birlikteyiz. Hem de hepinizle beraber birlikteyiz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde Dabbetül Arz diye bundan bahsediyor. Nur TV'den bahsediyor. Göklerden seslenmek söz konusu. Ne diyoruz? Diyoruz ki siz o Kur'an'daki ayetlerin manasına varamadınız. Onların muhtevasını anlayamadınız. Kur'an-ı Kerim'i unuttunuz. İşte o vakit geldi sevgili kardeşlerim. Göklerden seslenilen o nokta. Siz o kitabın, gerek Kur'an-ı Kerim'in, gerek Risale-i Nur'un sırrına ulaşamadınız ifadesi var. Toplumun büyük kısmına bu söyleniyor. Ayetlere yakin hasıl edemediniz. Bu ifadeye dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın Risalet nurlarını neden sure ve ayet olarak indirdiğini anlayacaksınız. Bu sureyle yakın ilişkisi söz konusu. Davet-ül Arz'ın birinci bölümü Risalet nurlarıdır. Risalet nurları bütün dünya için bir nurdur. Risalet nurları hiçbir şer'i hüküm ihtiva etmez. Hiç kimseye bir bağlanma emri ihtiva etmez. Hiç kimseyi bağlamaz. Bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala'nın sadece bizi ne kadar çok sevdiğini belirten bir güzellik bizim için hayatımızın en kıymetli hazinesi. En çok unutamadığımız noktası da senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir buyurması Yüce Rabbimizin. Biz onun için hep gözyaşı dökeriz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve o suredeki söz konusu ayetlerin her biri o kitapta bir açıklamadır. Hiçbir bağlayıcı olmayan bir sohbet kitabıdır. Ama zamanımızda bilinmeyen birçok sırrı o kitap Risalet-i Nur'ları açmaktadır. Ancak Rablerini görenler ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Öyleyse söz vaki olduğu zaman o kitabın sır olmaktan çıkarıldığı devrede. Ve nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? International Mir Foundation'ın ve Mir Vakfı'nın
değerli mensupları, yerinizin bütün dünya üzerinde değil, kainat üzerinde Allah'ın katındaki en değerli sığınak olduğunu mutlaka gerekli manevi şuurla yerlerine oturtmalısınız. Size sunulan Allah Teala'nın bu müstesna imkanını ilk değerlendirenler sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın müntesibi olmak, kainatın en kıymetli hazinelerine sahip olmak demektir. Dünya ve kainatta en değerli yerdesiniz. Bu içinde bulunduğunuz yerden daha değerli bir yer kainatta mevcut değildir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin teker teker manevi kişiliğiniz ne olursa olsun ama bağlı olduğunuz yer kainatın Allah'ın katındaki en kıymetli yeridir. Devrin imamının dergahı. Öyleyse bununla müftehir olun. İftihar edin ki siz Mir Vakfı'nın mensubusunuz. Kainatta ulaşılabilecek, tabi olunabilecek en yüksek değere sahip olan deryattasınız. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yalanları söyleyenler adım adım sahneden silineceklerdir. Allah'ın dostlarını küçültmeye çalışanlar birer birer ancak utanç duyabileceği noktalara ulaşıyorlar. Fark etmediniz mi olanları sevgili kardeşlerim? 1986 yılında bir komplo hazırlandı. Dört tane profesör. Kamuoyunu inandırdılar ki biz bir deliyiz. Yetmez. Üstelik de şeytandan vahiy alıyoruz. Şeytan tarafından öğretilmişiz. Tüm kamuoyu dinledi o gece bizi. Onları da dinlediler. Ama bizim sözlerimiz o kadar dinleyen milyonlarca insanın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Tam üç kere Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeyen kurtulamaz. Cehennemden kendinizi kurtaramazsınız. Kurtuluşunuz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Tarzındaki açıklamalarımız aslında bu bir tebliğdi. Allah Teala bize bu tebliği yapmak için oraya gönderdi. Ama bizim için tuzak hazırlayanlar bu tuzağın içerisinde bizi gerçekten kamuoyuna deli ve şeytandan vahiy alıyor diye, şeytan tarafından öğretiliyor diye lanse ettiler ve bizim görebildiğimiz Allah-u Teala'nın da istediği oydu. Çok büyük bir kısım insan, bizim ülkemizde çok büyük bir kısım insan buna inandılar. Yani inandılar ki biz bir deliyiz ve de üstelik de şeytan tarafından öğretilmişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar diyor hile yaparlar. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi, Allah'ın mekri onlarınkinden daha üstündür. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Herkesi inandırdılar bir deli
hem de Resul olduğunu iddia eden birisi, hem de şeytan tarafından öğretilmiş. Ama onlar onu düşünemediler ki, Allah'ın bir hilesiyle karşı karşıyaydılar. Allah Teala bizi orada belli şeylerin ötesinde konuşturmadı. Ve o kalabalık arasında söylediklerimiz üç kere tekrar etmemize rağmen boşa gitti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun, kavramın ne olduğunu bile açıklamamıza rağmen öğrenemediler. Ama başka bir şey gerçekleşti. Asıl gerçekleşmesi, Allah'ın gerçekleşmesini istediği şey gerçekleşti. O gün o sözlerle bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde adı geçen Resul olduğumuz kesinleşti. Allah Teala orada diyor ki, Habibim, gelecekteki diyor o günlere bak ki gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bir bulut, bir duman. İşte bu dumanın adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve dünyayı sarmış durumda fitne. Böyle bir dizaynda bu fitneye dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Ve Allah Teala diyor ki, diyecekler ki diyor onlar, Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Yani fitnenin bir azap olduğu, her tarafı saran bir duman olduğu ifade buyuruluyor. Nedir bu fitne? İnsanların Kur'an'ı unutmuş olmaları. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın dalalette olduğundan, hüsranda olduğundan, şirkte olduğundan, küfürde olduğundan, tağutun dostu olduğundan, tağutun kulu olduğundan, takva sahibi olamadığından, olmasının mümkün olmadığından, insanlar bütün ikazlarımıza rağmen haberdar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, 1976'dan bu tarafa 28 yıl. 28 yıldır sizlere anlatmaya çalıştığımız şeyleri orada biz vermeye çalıştık bir defa daha. Hidayetin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve Ya Rabbi diyecekler diyor, bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala diyor ki, onlara ap açık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor. Buradaki o duhan nedir? Duhan, ortalığı saran bir duman demek. Ortalığı öyle bir duman sarmış ki insanlar dinin bir kurtuluş olduğunu, sadece bir dileğin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanları bu fitneden kurtarabileceğini onlar hiç hesaba katmadılar. Bizleri dinleyen hiç kimse, kaç yüz kişiye sorduk ne anladınız sözlerimizden diye, hiç kimse bir şey anlamamış. Nerede bizim o profesörlerde bunu anlayabilecek olan yürek? Sonuç mu? Sonuçta onlar hilelerini başardılar kendi açılarından. E bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve bir deli olduğumuzu insanlara anlattılar. Ve kamuoyu çok büyük ölçüde onlara inandı. Aslında bu bir ispat vasıtasıdır. Çünkü elimizde
A'dan Z'ye bütün söylediklerimizi ve onların söylediklerini alan bir kitap var. O kitabı da bizatihi bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz yazmış. Yani oradakileri aynen aktarmış. Allah razı olsun. Bu delili bize verdi. O delil en sağlam şekilde kelime kelime oradaki Resul'ün biz olduğumuzu ispat ediyor. Öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş ve deli. Duan da çok açık ve kesin bir şekilde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bir dumanla kaplanması olayı, bir tek taleple Allah'a ulaşmayı denemekle bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilecekken hiç kimsenin böyle bir şeyi anlayamamış olması ve harekete geçmemiş olması, yıllarca fitne, duman hüviyetini korudu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nehm suresinin o 81. ayet-i kerimesindeki göklerden seslenen, yerden göğe yükselerek seslenen o da bütün arz ortada. Bütün insanlığa sesleniyor. Neyi sesleniyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanlar için bir kurtuluş olduğunu, eğer dilemezlerse söylediğimiz açılardan o insanların cehenneme gideceğini söylüyor bütün insanlığa. Sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa köprülerin altından çok sular aktı. Ve 2000'den fazla din öğreticisine bugüne kadar birçok açıklamalarıyla beraber 3 ayrı ihtar gönderdik. Bu ihtar her seferinde birçok tavzihi, açıklamayı beraberinde getirdi. Ve bugüne kadar hiçbir açıklamamıza hiç kimse hayır diyemedi. Çünkü sözlerimiz bizim sözlerimiz değildi. Kur'an'ı açıklıyorduk. Allah-u Teala'nın bize olan öğretisiyle. Sevgili kardeşlerim, evet, yüzlerce defa bugüne kadar size söylediğimiz gibi bu kavim, Osmanlı'nın bugünkü torunları Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Allah-u Teala bu ifadeyi bize yüzlerce defa söyledikten sonra o olayı taakkuk mevkiine koydu. Ve orada Furkan suresinin 27-28, 29 ve 30. ayetlerindeki Resul'ün de biz olduğumuz ortaya çıktı. Allah Teala orada diyor ki, onlar derler ki diyor, ah keşke falana dost olmasaydık, falana dost edilmeseydik. Ah keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydık. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, burada bir bütünden bahsediyoruz. Allah'ın bir güzelliği. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki, bir kurtuluş devresinde dünya, dünyaya hidayet yayılıyor. Ve hidayetin merkezi orası, burasıdır. Onun için Mihr Vakfı'nın mensupları olan sizler, kainatın en sağlam, en aydınlık
bir sığınağındasınız. Huzur bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Mutluluk buradan yayılacaktır. Birlik ve beraberlik buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaylar dizisi boyunca bugüne kadar söylediklerimiz 7000 saatten fazla bir anlatımla orada bilgisayarların hafızasındadır. Hangi konuyu isterseniz oradan bulabilirsiniz. Size Kur'an'daki ayetlerle o konuda cevaplar zamanında tevhim edilmiş ve oraya yerleştirilmiştir. Hamdolsun ki artık bilgisayarlar var. Her söylediğimizi onlarla şu tarihte şunu söylemişiz diye ispat edebilecek durumdayız.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Her şey öylesine açık ki. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Nebiler bildiğiniz gibi peygamberlerdir. Allah Teala peygamberlerine nebiler diyor. Arapça nebi kelimesi peygamber kelimesinin tam karşılığını teşkil ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Dikkat edin. Nebilere hitap ediyor ve sizlerden sonra diyor bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Misak vermenizi istiyorum. Ve bu ağır misaki üzerinize aldığınızı dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve ikrar ediyor musunuz? Nebiler dediler ki, üzerimize bu misaki aldık ve ikrar ettik. Şimdi o günlere döndüğünüz zaman hemen bunun üzerine oradaki bir sayın profesörün hemen işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediğini hatırlarsınız. Ama Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi o Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığını kesinleştiriyor. Çünkü diyor ki Allah Teala orada, Habibim, o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan o misaki aldığımız zaman, yani Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki mizanı aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de oradaydın diyor. Ve o nebilere hitap eden Allah Teala o nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Risaletle nübüvveti sakın birbirine karıştırmayın. Resuller, veli Resul olabilirler ve nebi Resul olabilirler. İkisi de Resuldür ama kıymetli olan, Allah katında asıl kıymetli olan Resuller, nebi Resullerdir, yani peygamberlerdir. Onun için huzur namazının imamlığı hep peygamberlerin var olduğu devrede peygamberler tarafından asaleten deruhte edilmiştir. Ama peygamberlerin arasında hep fetret devirleri olmuştur. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra Hazreti İsa vazifeyi devralmıştır. Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'den ne kadar sonra olduğunu tarih olarak bilmiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'tan ne kadar sonra olduğunu bilmiyoruz. Ama şurası kesin ki Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir devre var. Boşluk devresi, fetret devri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıldır dünyada peygamber yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kıyamete kadar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değil. Öyleyse huzur namazının imamlığını hep veli Resuller gerçekleştirecektir. Resullüğü peygamberlik olarak değerlendirenlere o gönderdiğimiz ihtar
zannediyoruz. Açıklamaların hepsini tamamladık hamdolsun. Risalet ve nübüvvet konusundaki Kur'an ayetleriyle herkes gördü ki peygamberlik nebi resullüğü ifade eder. Onlar dünyadaki, kainattaki en üstün insanlardır. Bütün kainat için vardırlar. Ama peygamber olmayan veli resuller zamanın her parçasında, bütün kavimlerde, bütün zamanlarda yaşamışlardır ve hala da yaşıyorlar. Bütün kavimlerdeki resuller veli resullerdir. Nebi resuller sadece Allah'ın şeriat kitabı indirdiği nebilerdir, nebi resullerdir ve onunla emrolunmuşlardır. Onunla hükmetmek mecburiyetindedirler. Biz diyor Allah-u Teala nebilerimize kitap veririz, kitap indiririz, şeriat kitabı indiririz. O şeriat kitabınla hükmetmeleri için diyor. Ama veli resullerin hükmetme emri yoktur. Allah-u Teala bütün kavimlere veli resuller gönderir. Onların çoğuna da kitap verir. Ama bu kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değildir. Onlarla Allah-u Teala arasındaki bir söyleşiyi ihata eder. Allah'ın hiçbir veli resulüne indirdiği hiçbir kitap kimseyi zorlamaz. Kimse için emredici bir hüküm doğurmaz. Allah-u Teala'nın bize lütfedip yazdırdığı Risalet-i Nur'u da böyle bir kimseyi bir mecburiyet altına sokmayan, kimseye emretmeyen bir özellik taşır. Bir sohbet kitabıdır. Ama birçok sırrı muhtevasında taşıyan bir sohbet kitabı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye söylüyoruz? Siz Mihir Vakfı'nın müntesiplerinin Allah'ın ne kadar sevgili dostları olduğunuzu, bulunduğunuz kapının kainatın en sağlam kapısı olduğunu ve bütün insanların gelecek günlerde ve yıllarda eninde sonunda bu kapıyı çalmak mecburiyetinde kalacaklarını bilmeniz için, ait olduğunuz üstün makamın kimliğini bilmeniz için, bununla huzur duymanız için, mutluluk duymanız için, gurur duymanız için. Allah-u Teala'nın en sağlam kalesindesiniz. Öyleyse bunun şuuru içinde sahip olduğunuz o müstesna Allah ihsanının ve nimetinin farkında olmanız için bunları söylüyoruz. Mutluluk duymanız için söylüyoruz. Huzur duymanız için söylüyoruz. Ait olduğunuz kapının kıymetini bilmeniz için söylüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nebi resuller huzur namazının imamlığını asaleten yaparlar. Esas onlar huzur namazının imamlarıdır. Ama onların arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Şimdiye kadar geçen bütün fetret devirlerinde nebi resullerin imamlık görevini vekaleten hep veli resuller yapmışlardır. Yani kavim resullerinden birisine Allah-u Teala bu görevi vekaleten mutlaka vermiştir. Çünkü huzur namazı, yani Allah'ın huzurunda kılınan namaz, insanlık tarihi boyunca hiçbir an imamsız kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir müstesna lütfunun sahiplerisiniz. Allah'ın üniversitesi bütün insanlığa
bu büyük hakikatleri anlatmak üzere kuruldu. International Mir Foundation, Mir Vakfı'nı da, Türkiye'deki Mir Vakfı'nı da şubelerinden biri olarak devreye alan bir dünya kuruluşudur. Öyleyse başladığımız noktadan bugüne kadar nerelerden geçtiğimizi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Karşı çıkanlar, bizi karalayanlar oldu. Allah'a müsaade etmediği şeyleri başkalarına açıklayanlar oldu. Ve onlar öldüler sevgili kardeşlerim. Bizimle Kur'an'a el basıp da Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun demek cesaretini gösterenler öldüler. Başlangıçta Mehmet Erol isimli birisi, sonra bizim Yaşar Nur Öztürk'ün efendisi, İktibas Gazetesi'nin yazarı, bütün Allah'ın evliyasına ateş püsküren bir cehennem zebanisi.

ve başkaları. Gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde ölen bir televizyon programcısı. Yaşayanlara gelince onlar için Allah Teala'nın hazırladığı azap daha büyük. Onlar da oraya ulaşmak üzere bir gayetin sahipleri. Ama Allah Teala onlara hayat vererek bir imkan da veriyor. Belki aralarında akılları başlarına gelenler olacaktır. Şimdi başlangıç noktasından bugüne kadar geçenleri bir düşünün. Aradan geçen zaman zarfında her şey netliğine kavuştu. İhtarlar birbirini takip etti. Bu ihtarlara hiç kimse bugüne kadar senin söylediğin yanlış, böyle değil demek cesaretini gösteremedi. Çünkü onları biz oraya koymadık. Allah koydurdu. O insanlar eğer bu öğretinin Allah'ın öğretisi olduğunu hala anlayamadılarsa, o zaman hayatları kapkara bir gölge olarak devam edecektir. Ve kurtuluşları mümkün değildir. Sadece bir tek dilekleri Allah'a ulaşmayı dilemek onlar için bir kurtuluştur. Bu büyük hakikatten biz bu açıklamayı yapana kadar din adına ahkam kesenlerin hepsine sesleniyorum, itiraf ediyor musunuz? Haberiniz var mıydı? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürde olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gideceğinizin, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olarak kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dalalette kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hüsranda kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şirkte kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Takva sahibi olamadığınızın farkına vardınız mı? Eğer bunları size biz söylemeseydik, hanginiz bunlardan haberdar olabilecekti? Bir isim bana verebilir misiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir nasibi bu millete layık görmesi, Osmanlı'nın torunlarına layık görmesi, onlardan bir soy kütüğüne sahip olan birisine vermesi. Unutmayın, Evranus Bey'den bu tarafa soy kütüğünün sahibiyiz. Hiç kimse buna itiraz edebilecek olan yetkinin sahibi değildir. Çünkü aynı soy kütüğü bütün soydaşlarımızda var. Hiç kimse aksini iddia edemez. Hiç kimse şerif olduğumuzun da aksini iddia edemez. Çünkü o soy kütüğü sadece bizde değil. Bütün soyda var. Öyleyse açıklamalara dikkatle bakın. Her şey bizi ispat ediyor. 1978 yılında ilk açıklama geliyor. Livai Hamd altında toplanalım. Sebil dergisinde. Said-i Nursi Hazretleri'nin açıklaması da aynı devreyi işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini dikkatle yerle yerleştirin.
ve oturduğunuz yere sağlam basın. Siz en büyük hakikatin ve hakkın sahibiyle birliktesiniz. Mir Vakfı'nın değerli mensupları, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bugün Allah'ın Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaları dünya üzerinde hiçbir üniversitede bulamazsınız. Zaten bunun bulunamayacağı kesinliği üzerinde bir hükme varıyoruz. Bu öğreti kulun öğretisi değildir. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama dünyadaki en sağlam zeminde oturmuş olan bir vasıtayız. O bizi seçti, bu vazifeyi o getirdi ve sonuna kadar bizi o destekliyor. Öyleyse kainatın en sağlam noktasındayız. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar yaptığımız açıklamaları dikkatli yerlerine oturtun. Her birinin daha öncekinin bir tamamlanması olduğunu göreceksiniz. Zaman içerisinde gelişen bir açıklamalar dünyasıyla karşı karşıyasınız. Bütün açıklamalar, gene dikkat edin ki, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yaptırılıyor. Yani kainatın en sağlam ispat vasıtası Kur'an. Öyleyse geçen günlere dikkatle bakın. Şu dünya üzerinde acaba neden 1978 yılından bu tarafa kadar geçen süre içerisinde ikinci bir insan çıkamadı? O makamın sahibi benim diyebilecek ikinci bir kişi neden çıkamadı? Bizden başka kim var? Kim bunun aksini iddia edebilir? ...1978, 88, 98, 20 yıl ve 2004, 26 yıl. ...26 yıldır Allah Teala'nın açıklamalarını, Allah'ın vazifesi olarak biz yapıyoruz. Başlangıçta bulanık suda balık avlayanlar aleyhimize çok şeyler söylediler elbette. Meydan onların da söyleyeceklerdi. Neden acaba şimdi hiçbirisi konuşamıyor? Allah-u Teala'nın bütün hakikatleri adım adım ispat edilmiş değil mi? Kim aksini iddia edebilirse kamuoyunun önünde onunla hesaplaşalım. Dikkat edin. Biz bir emir aldık. Türkiye'deki her şehirde konferans vereceğiz. Gerekirse kazalarda da. Ve oradaki insanlara direkt olarak hepinizin huzurunda hesaplaşacağız. Hepsine Allah'ın hakikatlerini anlatacağız ve bizi muahize etmek isteyenler, yalan söylüyorsun diyenler ortaya çıksınlar. Onlarla hesabımızı paylaşalım. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine hiç kimse bu senin söylediğin doğru değildir demek cesaretini gösteremedi. Neden acaba? Neden başka birisi bu öğretinin sahibi değil de sadece biziz? Allah Teala'nın böyle bir lütufta bulunması bu millet için Allah Teala'nın bir hayrı değil mi yoksa?
Neden Osmanlı'nın torunlarına geliyor böyle bir yetki? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi? Neden nizam-ı alemdi? Bu size verdiğimiz öğretinin sahibi oldukları için nizam-ı alemdiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda dünya üzerindeki en sağlam zemin üzerinde bulunan bizleriz. Gevşemeyin. Üzülmeyin. En sağlam zeminde bulunanlar bizleriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördünüz ki tehditler, hapisler bizim için bir yılgınlık vesilesi olamaz. Allah'ın emrinde bu can bu tende kaldıkça hep bu mukaddes vazife bizim tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha buradan haykırıyoruz. Kimin bir itirazı varsa onu duymak ve onun cevabını vermek isteriz. Lafla peynir gemisi yürümez. Eser meydandadır. 7000 saatten fazla açıklama. Bir üniversite. İki tane vakıf. Ve Allah'ın her gün daha yeniliklere açılan açıklamaları ve bu açıklamaların 2000 kişiden fazlaya gönderilmesine rağmen hiç kimse tarafından yalanlanamaması. Bunlar size bir şey söylemiyor mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri, Mir Vakfı'nın değerli üyeleri, Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları, tasavvufun hayranları, Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Öyleyse Osmanlı'yı karalamaya çalışanlar varsın devam etsinler. Ama Osmanlı hayranları her gün biraz daha kendini topluyor. Sevgili kardeşlerim, tarih inkar edilemez. Tarih bir hakikatler demetidir. Ve orada bizim ceddimiz Osmanlılar kendilerini tarihe ufukların efendisi olarak lanse etmişlerdir. Onlar dünyanın hakimiydiler. Adalet için vardılar. Ve sahip oldukları her şey Allah içindi. İlahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Bu devrede
ahir zamanda. İşaretler birer birer gerçekleşiyor. İşte bir işaret daha gerçekleşti biliyorsunuz. Yecüc Mecüc'ün seslerini hepiniz ürpererek duydunuz. Said Nursi Hazretleri'nin verdiği tarihlerle olaylar birbirini tam olarak tutuyor. Öyleyse bunca hakikate rağmen hala inananların birleşememesi, hala her biri kendi havasında bir boşlukta hayatlarına devam etmeleri. Size ne ifade ediyor sevgili kardeşlerim? Sadece onların bu hakikati henüz idrak edememelerini. Daha göremiyorlar güneşi. Gözleri o karı bulutlarla sıvanmış. Aslında bütün inananlar için bir yeni güne girilmiştir. Birlik ve beraberliğin oluşacağı bir devreye girdik. Mutlaka oluşmalıdır. Yapılacak şey son derece açık ve kesindir. Allah'tan sormak. Hurafelere insanların başka insanları karalama konusundaki gayretlerine dur deyin. Bütün cemaatlere sesleniyorum. Allah'a sorun. Allah'ın yolunda iseniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sorduğunuz zaman hangi cevabı alacağınızı hamdolsun ki biz biliyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı, birliği ve beraberliği emreder. Bütün sahabe birbirlerinin karşısında değil, birbirlerinin yanında her biri diğerlerinin destekçisi olduğu için hayırlarda yarıştılar. Kim ikilik oluşturuyorsa, kim birliğe mani oluyorsa, o Allah-u Teala'nın yolunda kendine düşen vazifeyi yapamayan bir grubu temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'tan hacet namazıyla sormak mecburiyetindesiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. İhtarları yeniden dikkatle tekrar tekrar okuyun. Hiçbirine itiraz edilemez. Öyleyse ne olduğunuzu, ne olacağınızı, ne yapmanız lazım geldiğini

Hidayet çağının içindeyiz. Ve ön açıklamalardan sonra hidayet konusunun içine yeni girdik. Şimdi hidayetin açıklamaları parça parça verilecek ve birleşecektir. Ve her şey tamamlanacaktır. Zaman gelmiştir. Öyleyse hepinizin omuzlarınızda sorumluluk var. Allah'tan sormakla mükellefsiniz. Şeytanın insanları her zaman kandırabileceğini, onlara yanlış şeyler söyletebileceğini mutlaka bilmek mecburiyetindesiniz. İnanmanız lazım gelen makam Allah'tır. Doğruyu O söyler. Hacet namazını kılan herkes oradan gerekli cevabı inşallah Allah'tan alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının ufuklarından sizlere sesleniyorum. Bu çağın en belirgin noktasındayız. Sayfa sayfa ufuk ufuk tüller açılacak. Allah'ın bütün hakikatleri birer birer ortaya çıkacaktır. Tamamlandığı zaman hiç kimsenin hiçbir noktada itirazı kalmayacaktır. Şu ana kadar nasıl itiraz edilemediyse bundan sonra da itiraz edilemeyecektir. Bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi bitiriyoruz. Bu açıklamalar bize ait değil. Bu açıklamalar Allah'a ait. Onun için karşı konulamaz. Onun için itaat edilmesi gerekir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Hidayet doğru yoldur diyenler sizlere sesleniyorum. Hidayetin ne olduğunu öğrendiniz. Geri kalan hidayet konusundaki bahisleri de birer birer sizlere sunacağız önümüzdeki günlerde. Konu tamamlanacak. Ama hidayet konusundan sonra da öğreti devam edecektir. Ta ki bütün karanlıklar yok olsun, güneş bütün dünyayı aydınlatsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der.

0: Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutluluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunursa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz ayetlerin sırları. Tin suresinin 4. ve 5. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. Tin 4'te Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad haleknel insane fi ahseni takvim. Tin 5'te de buyuruyor ki sümme reddednâhu esfele safilîn. Allah Teala diyor ki Tin 4'te lekat, andolsun ki

Halaknel insane, insanı halk ettik, yarattık. Fi içinde ahseni takvim. Ahseni takvim içinde. Yani güzellerin en güzeli olan bir noktaya ulaşabilecek olan bir takvim içinde, bir yapı içinde yarattık. İnsanın takviminde, hayat gelişmesinde ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek diye dört tane teslim sıralanır. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, ahseni takvime ulaşmaktır. Takvimin zaman parçalarının nihai neticesine ulaşmak demektir. Din suresinin 5. ayet-i kerimesi, sümme reddednâhü esfele sâfilin, sümme sonra reddednâ, biz reddettik hu, onu esfele sâfilin, en sefil hale, sefillerin sefili bir hale, yani nefsinin karanlıkları içinde kaybolmasına gönderdik diyor. İade ettik, geri döndürdük. İşte oradan çıkan sonuçta iki özellik var. İnsanın ahseni takvim içinde yaratılması, yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir özellikle yaratılması. Ne olur bir kişi ruhunu teslim ettiğinde nefsinin, kalbinin yarısı nurlarla dolar. %51'i. Fizik vücudunu teslim ettiğinde nefsinin, kalbinin %81'i nurla dolar. Nefsini teslim ettiğinde %100'ü nurla dolar. İradesini teslim ettiğinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. Nefsinin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Ve bu noktada ilahi irade veya külli irade devreye girer. Ve o kişiyi en üst noktaya ulaştırır. Allah'ın katındaki bütün insanlar için açık olan en üst mertebe, irşad makamına, irşada memur ve mezun kılınarak kişinin ulaştırılmasıdır. Böyle bir nokta, o kişinin irşada memur ve mezun olduğunu gösterir. Yani irşatla vazifelendirilmiştir. İrşat konusunda Allah-u Teala'dan aldığı emirleri aynen gerçekleştirecektir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onu otomatik olarak gerçekleştirecektir. Allah'ın ilahi iradesi ona tesir edecek,
Onu kontrolü altına alacaktır. Kim bu insanlar? Bunlar nebiler ve resullerdir. İlahi iradenin kontrolü altına girenler. Bir de külli iradenin iradelerinde Allah'a teslim etmek suretiyle kontrol altına girenler var. Onlar nebi ve resul olmayan ama irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilen diğer insanlardır. Öyleyse ahsen-i takvim, takvimin ahsen olanı. Burada Allah-u Teala insan için hayatının bütünündeki bir safalar dizisinin işaretini veriyor ve ahsene ulaşmak bir tek ifade taşır, iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bir insan önce ruhunu Allah'a teslim eder ya da daha doğru bir ifadeyle o kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi bu konuda bir gayret sarf etmek ve mükellef değildir. Vazifeli kılınmamıştır. Ve Allah Teala ona zikri sevdirir, namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir. Bunların arasında en önemli olan bu kişi tarafından zikrin sevilmesidir. Çünkü bir insanı manevi alandaki bütün kademelere ulaştıran ana faktör zikirdir. Hepsi farzdır. Namaz da var, farzdır. Zekat da farzdır. Haçta, kelime-i şehadette. Ama İslam'ın beş şartı arasında yer almamasına rağmen bunların arasında en önemli olanı zikirdir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye ileyke minel kitabi." Onlara kitaptan ayetleri oku, anla ve okumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi o sırada namaz kılıyor. Kimseye bir kötülük yapacak, münker işleyecek veya fuhuş edecek hali yok. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka, mutlak olarak zikrullahi Allah'ın zikri ekberdir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Yani üç ibadet arasında en büyüktür. Hani derler ya namaz dinin direğidir diye. Namaz dinin direğidir, doğrudur. Ama zikir o direk üzerine kurulan çadırı ifade eder. Çadır olmadıkça direk hiç kimseye bir sığınak olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz Tin suresinin 4 ve 5. ayetlerinde? Bir ahsene ulaşma olayı var Tin 4'te. Bir esveli safiline gönderilme olayı var. Reddedilme olayı var. En sefil hale getirilmesi var. İşte buradaki muhtevaya baktığımız zaman bütün insanlar nefsleri afetlerle dolu olarak yaşama kavuşurlar.
Allah Teala insanı ruh, nefs ve fizik vücut olarak bir üçlü oluşturmak suretiyle teşekkül ettirmiş. Yani insanın Allah Teala tarafından topraktan yaratılan, organik hale dönüşebilecek olan, hameyin ve mesnun olan bir topraktan yaratılması söz konusu. İşte bu topraktan yaratılan fizik vücuda Allah Teala nefs veriyor. Nefsi onun içine yerleştiriyor. Nefs ki muhtevasında sadece afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Her türlü negatif faktör bu kişinin nefsinde var. Allah Teala o kişiye ruhundan üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine biz demiyor, ben diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine Allah Teala Allah'ın ruhunu üfürüyor. İşte bütün kainatta insanın en üstün mahluk olmasının arkasında bu gerçek var. Bütün insanlar doğdukları anda Allah'ın onlara ruh üfürmesiyle bünyelerinde, vücutlarında Allah'ın ruhunu taşımaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, bu bütün insanlar için Allah Teala'nın bir nimetidir. İnsanda Allah'ın ruhu olması, düşünün ki ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne denizlerde, suda yaşayan varlıklarda, ne havada uçan kuşlarda, hiç kimse de, hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu insana verilen, Allah Teala tarafından verilen en büyük hediyedir. İnsanı bütün mahlukatın ötesine taşıyan ve kainatın insan için yaratılmasına sebebiyet veren faktör. Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Her şey insan için yaratılmakla kalmamış, insanın emrine tahsis edilmiş, musahhar kılınmış. Ne demek bu? Yani Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. İnsana Allah Teala onların hepsini kullanabilme yeteneğini vermiş. Sadece insana verdiği bir imkan. Onun ayrıcalığını sağlamış ona ruh üfürmekle. Sadece insan adı verilen yaratık, mahluk, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu taşır. Bu insanın bu vaptaki üstünlüğünün kesin bir ispatıdır.
Kainatta yaratılan varlıkların içerisinde en üstünü Allah'ın ruhunu taşıyan insandır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna sahip değildir. Aklınıza neler geliyorsa hepsini düşünün. Hiçbirisi hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, 100 milyar galaksinin hangisinde yaşarlarsa yaşasınlar, her bir galaksideki 100 milyar yıldızın hangisinde yaşarlarsa yaşasınlar, var olan hiçbir mahluk insanın sahip olduğu şerefe, Allah katındaki değere sahip olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan sıfatıyla yaratılmışız. Yani Allah'ın ruhunu daha doğarken Allah-u Teala'nın bize üfürmesi şerefinin sahibiyiz. Allah'ın ruhuyla beraberiz. Bizim için düşünülüyorsa beraberdik. Çünkü Allah-u Teala ruhunu ölünceye kadar bizde kalması, ondan sonra da ölümle beraber ruhun Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılması hedefine yönelik olarak vermemiştir. Tam aksine biz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılmış Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor ruhumuza. Rabbine geri dön, geri dönerek Allah'a ulaş. Ayrıca diyor ki, münibine ileyhi, ona geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve eslimu lehu, ve ona teslim ol diyor. İşte bir insanın Allah'a geri dönmesi, fizik vücudunun geri dönmesi değildir. Bu hiçbir zaman mümkün değildir. Bir insan bu dünyada doğmuştur, bu dünyada ölür, toprağın altına girer. Orada da kalır. Ama insanda bir nefs var, fizik vücuttan başka, bir de ruh var. Bir insan ölünce artık ne nefs için ne de ruh için fizik vücut bir sığınak olamaz. Bütün insanlar doğuşlarında fizik vücutlara sahiptirler. Allah Teala ruh içine, fizik vücudun içine ruh üfürür ve nefsi yerleştirir. O kişi bir nefsin sahibidir. Kalbinde %100 afetler doludur. Bir insan bir fizik vücudun sahibidir. Bir de ruhun sahibidir. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhu devreden çıkarıyor ve fizik vücudun kalbinin değişmesini istiyor. Bir insanın kalbi Allah'la ilişki kuran en üst seviye huzurdur. Allah'ın işi kalbimizdedir. İşte bir insanın davranış biçimlerinin dizaynında başlangıçta nefs var ve ruh var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu.
Ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Ama sonra Allah Teala emir vermiş ki ruhumuza Allah'ın zatına ulaşsın. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması üzerimize farzdır. Bunu ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Ancak Allah'a ulaşmayı dilersek cehennemden kurtulmamız mümkün. Çünkü kurtuluş noktası dileme noktasıdır. Dileyen kişi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte minevine ileyhi ve ettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum 31. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bir kişinin takva sahibi olduğu nokta o noktadır. Ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Eğer dilemeseydi gideceği yer mutlaka cehennemdi. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki innellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذِينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8 İnnellezîne muhakkak ki onlar inne muhakkak ki ellezîne onlar La yercûne likâena La yercûne dilemezler, talep etmezler Likâe ulaşmayı na bize O insanlar bize ulaşmayı yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Erradu bil hayatet dünya ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü miha ve tatmin olurlar mi ile ha onunla. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. اَلَّذِينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ işte onlar için مَوَاهُمْ onların mevası varacakları yer اُنَّارُ nardır, ateştir. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bima sebebiyle kânû, sahip oldukları, iktisap ettikleri bima kânû yeksibûn, iktisap ettikleri dereceler itibariyle iktisap ettikleri derecelerdeki durumları sebebiyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse burada Allah-u Teala'nın nefsin en güzeli dönüşebilecek olan özelliğinden bahsediyor. Ama başlangıç haline onu getirdiğini de söylüyor. Afetlerle nefsin içini doldurduk, onu en sefil hale döndürdük diyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle donatılmış. İşte o nefs üzerinde değişiklik yapmamız lazım gelen, onarmamız lazım gelen, nurlarla doldurmamız lazım gelen o nefsin kalbi. Neden nefsten bahsediyoruz? Nefsin değişmesi lazım diyoruz. Çünkü onun zıttı olan muhtevasında tamamen nurları taşıyan ruhumuz, biz mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru yola çıkan ruhlar 1. gök katında çimenler üzerinde secde ederler. 2. gök katında su arınma havuzlarında su arınırlar. 3. gök katında bir köşk mescidin içinde, 2 katlı bir mescidin içinde secde edenler, 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında, 5. katta Beytül Haram'ın aslında secde edenler, 6. katta bu secdelerden sonra ulaşacakları yer Sıbkatullah olma mahallidir. Orada kişinin derisi, yani ruhun derisinin rengi bu insan vücudunun şu andaki renginden değişiklik göstererek çok açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra da 7. gök katına çıkar. 7. gök katında kader hücrelerini Ümmül Kitabı geçer. Kudret denizine dalar. O oradaki incelemelerini tamamlayınca makam-ı ulaşır. Oradan divan-ı salihine ulaşır. Oradan zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladığı zaman ancak oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla uçarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu Allah'ın katında, Allah'ın zatında fani olmaktır. İfna kelimesi ve fani kelimesi ve fena makamı aynı anlamda kullanılıyor. Aynı kelimenin 3 ayrı halidir. Aynı kökün. Allah'ın zatında yok olmaktır Allah'ta fani olmak. Fena makamının sahibi olmak, Allah'ta yok olma makamının sahibi olmak demektir. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. İşte böyle olmasaydı ne olacaktı? Böyle olmasaydı bir gün ölecektik. Öldüğümüz zaman ruhumuzu Azrail Aleyhisselam alacaktı. 7 tane gök katını açılacaktı, götürüp gene Allah'a teslim edecekti. Allah'a ulaştıracaktı Sitre-i Münteha'dan yukarı göndererek. Ama Allah Teala ruhumuzun, nefsimiz
bütün kötülüklerin içindeyiz derken 19 tane afet nefsimizi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yapmaya zorlarken, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya zorlarken, onlara karşı koyabilen birisi olabiliyoruz. Ve Allah Teala herkese bu konunun ikramını vermiş. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunu yaparken de diyor ruhunu vücudundan alacağım için kişinin %100 afetlerle dolu olan kalbini %51 nurla donatacağım diyor. O kişi zikri sevmese de ben ona sevdireceğim diyor. O kişi namazı sevmese de ben sevdireceğim diyor. O kişiyi benim ibadetlerimin hepsini sever, bunlardan zevk alır hale getireceğim. Ve diyor, bu 7-8 aylık süreç içerisinde şeytanın ona herhangi bir saldırıda bulunmasını mutlaka önleyeceğim diyor. Ve o kişi nefsinin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi oluşturduğu zaman ki onu da sağlayan biz olacağız diyor. Zikri ona sevdirerek bunu gerçekleştiren gene biz olacağız diyor. Onun ruhunu kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. İşte diyor benim garantim buraya kadar. Bu kişi diyor Allah'a yani bana ulaşmayı dilediği zaman diyor birinci kat cennetimin sahibi olur. Mürşidine ulaştırırız. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidi sevdiririz. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi kılarız onu diyor. Allah'a ulaşmayı diledi öldü kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Mürşidine ulaştı tabi oldu öldü ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra ruhu Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır ve bu kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu minvan üzere nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i yok olmuştur. Yani bu kişi %51 güzel davranışların mutluluğun sahibi olacaktır. %49 yanlış davranışların ve sıkıntıların içinde yaşayacaktır. Ama çoğunluk güzel bir hayat %51 ve de kıyametten sonra üçüncü kat cennet sonsuza kadar yani cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar bir sonsuz zaman parçası Allah'ın cennetinde kalmak. Ondan sonra da zaten her şey yok olacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse esveli safillere dedilmek ister misiniz? Hiç kimse esveli safillere dedilmek istemez. Ama insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka esveli safiline reddedilecektir. İnsanı esveli safilinden men eden kurtaran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala ahseni takvim içinde diyerek bu ifadeyi kullanarak o kişinin ruhunu Allah'a değil ondan çok daha ötesinde fizik vücudunu teslim etmesini nefsini teslim etmesini, muhlis olmasını da aşarak
iradesini Allah'a teslim eden, irşada memur ve mezun kılınan, ahsen olduğu cihetle, bu noktada ahsen olduğu cihetle hedefe ulaşan birisi. İşte ahsen-i takvim bir insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsinin kalbini %51 değil %100 nura ulaştıran bir hedefi ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi, huzurunun değişmesi söz konusudur. Ve bu mutluluğun yarısı %51 nur ile, dünya mutluluğunun yarısı bütün insanları Allah-u Teala tarafından hibe edilir, karşılıksız verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Dilerse ne olur? Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlardan ulaşacağı için dünya mutluluğunun da yarısı onun olur. Öyleyse bu ahsen-i takvime ulaşmak mıdır? Hayır. Bu onun yarısına ulaşmaktır. Yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor, tekefül ediliyor. Ondan sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Zorluklar içerisinde nefsini de Allah'a teslim edecektir ki böyle bir şey için 18 saat zikre ulaşması lazım. Sonra daimi zikir o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini ve neticede muhlis olmasını sağlar. Sonra da Allah Teala o kişiyi irşat makamına tayin ederek irşade memur ve mezun kılar. İşte ahsen-i takvim bir insanın Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması halidir. Orada kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O kişi kimseye bir kötülük yapabilecek olan bir vasfın artık sahibi değildir. İşte böyle bir dizaynda kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği gün takvim değişkenlik olayı ahsen hüviyetine ulaşmıştır. Güzellerin en güzeli iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onların güzellerin en güzeli olmak ifadesinden muradımız onların kalplerinin güzelliğidir. Kalpleri %100 Allah'ın nurlarıyla Ulu'l-Elbab makamında dolmuştur. İhlas makamında tövbe-i nasuh gerçekleştirmişlerdir. Salah makamında ise iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle ahsen-i takvime ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen-i takvime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki konuşmamızı Cin Suresinin 4 ve 5. ayetlerini burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok ve de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
El-Fatiha ve as-salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha bir yarenlik için birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek için. Bu yarenlik havadan sudan yarenlik değil. Allah'tan bahsetmek suretiyle yarenlik. Kalp kalbe, gün gününe bir beraberlik yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Siz olmasaydınız eğer, sizler olmasaydınız, Allah'ın bize verdiği ilimin ne kıymeti kalırdı ki? O bizi ilim sahibi yapmış ve ilim bizde kalmış. Hiç kimseye ulaşamadıktan sonra, sizleri mutluluğa ulaştıramadıktan sonra neye yarar ki kardeşlerim? Onun için Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizler varsınız. Allah'ın yolunda olan sizler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar, takva sahibi değilken takva sahibi olanlar içindir. Kısaca amin olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz. Ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Neden benzemiyor? İblis asırlarca süren bir gayretten sonra, Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen 14 asır tamamlandıktan sonra insanlara Kur'an'ın onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini unutturmayı başarmış. Zaten sevgili kardeşlerim, bırakın bütün hakikatleri, bir tek hakikat kaybolsaydı, ki kaybolmuş, Allah'a ulaşmayı dileyen felaha erer. Sadece bu kaybolsaydı gene yeterdi. İnsanlar akıntıya kürek çekmekte devam ederlerdi. Ya da iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekerlerdi hep. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, sizleri mutlaka ama mutlaka cennetine almak istiyor. Onun sadece bir yaratığı olan iblis, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş bir mağlup netice itibariyle şeytan. O da insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi konunun can alacak noktasına geldik sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü insanların çoğu cehenneme girecekler, orada kalacaklar. İnsanların çoğu yetmez, pek çoğu

Üstelik de onu kerim kıldın. İkram edilmiş kıldın. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Ve diyor, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edip senin yoluna ulaştırmayacağım. Sırat-ı müstakimin üzerinde olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte böyle söylüyor İblis. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama kim sana tabi olursa seninle, senin gibi şeytanlarla, sana uyan cinlerle, bütün o sana uyan insanları, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Cehenneme gideceğini bile bile iblis bütün insanlığı yoldan çıkarmak için milyarlarca seneden beri hep bir faaliyetin içinde. İnsanlık tarihi kadar eski bir faaliyet. Sevgili kardeşlerim, o iblis sizleri Allah'ın yolundan men etmek ister. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı engellemeye çalışır. Ve bunun için de olmadık yalanlar söyler. İnsanları ayrı ayrı birçok açılardan asırlardan beri tuzağa düşürmüştür. Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmesi. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a yönelmek de münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle, yünip kelimesiyle ifade edilmiş. Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca yıldır, 27 yıl sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatır dururuz. Daha yeni yeni Kur'an ayetlerini incelemek suretiyle sözlerimizin doğruluğunu tasdik ettiklerini görüyoruz. Bu yıllar boyunca ölen zavallı insanlar hep cehenneme gittiler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sözlerimiz onlara bir masal gibi geldi. Şimdiye kadar hiç anlatılmamış şeyler diyorlar. Her devirde anlatılmış. Ama insanlar bunun bir masal olduğunu düşünmüşler. Hiç öyle şey mi olur diyorlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka Allah Teala onu cennetine alacak, ha? Bir tek dilekle. Sen diyorlar bize masal mı anlatıyorsun? Hayır, masal anlatmıyorum. Sizinle yarenlik ediyorum. Yarenlik bir dostluk sohbetidir. Bir beraberliği ifade eder Allah yolunda.

da beraberliği. Yar olmak kelimesinden gelir. Yar olmak, dost olmak, yakın olmak manasına gelir. Kalplerin birbirine yakınlaşması demektir. İşte biz de gene bu akşam sizlerle Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yarenlik ediyoruz. Dünya sevgili kardeşlerim nasıl yaşarsa yaşasın, biz kendi hayatımızı yaşayalım. Bizim hayatımızda sadece sizle ben yokuz. Allah da var. Her zaman, her konuşmamızda bir üçlü beraberdir. Şu anda da öyle. Sizler, biz ve Allah. Yüce Rabbimiz Allah. Bütün bu kainatların tek ilahı. İnsanlar derler ki, hangi dinden olursanız olun, birbirinize dost olun. Sevgili kardeşlerim, dinler yok ki. Din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, aynı din. Hazreti İbrahim'in dini, aynı din. Hazreti Musa'nın dini, aynı din. Hazreti İsa'nın dini, aynı din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, aynı din. Hiç değişmemiş ki. Hep insanlar Allah'ın o muhteşem dizaynını kendilerine göre çarpıtmışlar. Mesela İslam için derler ki, İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, başka dinlerden üstündür. Hadi bakalım, buyurun. Yok sevgili kardeşlerim, başka din yok. İslam kelimesi Arapça bir kelime, Allah'a teslim olmak demek. Selim kökünden geliyor. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslümin kelimesi, hepsi aynı standartları ifade eder. Aynı kökten gelir. Ve muhtevasında mutluluk vardır. Hep Allah'ı düşündürür. Öyleyse o kadar çok şey yanlış anlaşılmış ki, o kadar çok şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana o kadar büyük değişikliklerle ulaşmış ki, kainatın tek dinini artık tanımak mümkün değil. Görünmeyen eller Allah'ın farzlarını farz olmaktan çıkarmış sevgili kardeşlerim. Size bir soru sorayım mı? Söyleyin bana, en büyük ibadet hangisidir? Allah'ın en çok değer verdiği ibadet, en büyük ibadet hangisidir? Tamam. Namaz diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz de öyle zannediyorduk. Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeden evvel ne diyorlardı bize? Namaz dinin direğidir. Gerçekten günde 7 vakit namaz kılıyoruz. Neden 5 vakit değil? Öyle mi? Biz de birilerine soruyoruz, neden 3 vakit? 3 vakite 5 vakti sığdırdığını iddia edenler cem ettiklerini söylüyorlar. Pekala, öyle yapsınlar. O da onların gönlünce olsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bizim temel hedefimizdir. Onlar ne yapmışsa biz aynını yapmakla vazifeliyiz. Ne yapmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar. Normal 5 vakit, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ama sabah namazıyla öğle namazının arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk sünnetini kılmış, kuşluk namazını. Gece saat 12 ile sabah namazının arasına da teheccüd namazını koymuş. Evet, sünnet.
Farz değil. Ama dikkat edin, bir hususa lütfen dikkat edin. Allah Teala 5 farzdan bahsediyor namazda, namaz için. Ama 7 vakitten bahsediyor. Kur'an'da namaz vakitlerini ifade eden ayetleri alın yan yana, 7 vakit çıkıyor karşınıza. Ama biliyorsunuz ki 5 vakit farz. Zaten Allah Teala da 7 vakit namazdan bahsetmiş ama 7'sini de farz kılmamış. 5'ini farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi 7 vakit kıldılarsa biz neden 7 vakit kılmayalım ki? Başkaları mı? Onlar 5 vakit kılsınlar. Daha başkaları mı? 3 vakit kılanlar, onlar da 3 vakit kılsınlar. Neşeleri bilir. Ama biz 7 vakit kılarız. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi tanıyanlar, bizim aramızda olanlar, bizler zaten öyleyiz. 7 vakit kılarız. Her günde bütün kardeşlerimiz en az bir günlük borç öderler. Çünkü büyük kısmı, bizim aramıza katılanların büyük kısmı sonradan akılları başlarına gelenlerdir. Bizim gibi. Hamdolsun ki Allah-u Teala aklımızı başımıza getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söyleyeyim size ki her şey güzel mi güzel? Öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın bizi yarattığı için ona her gün şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İyi ki varız diyoruz. Ey yüce Allah'ım diyoruz. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi yaratmışsın. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi sevmişsin. Bize sevmeyi öğretmişsin. İşte o öğrendiğimiz sevginin ışığı altında sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok seviyoruz. Allah da sizleri çok seviyor. Bir bilseniz ne kadar çok sevdiğini, hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Aranızda biliyorum bizi ilk defa dinleyenler, bunda diline bir şey dolamış, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Ne mene bir şeydir acaba bu Allah'a ulaşmayı dilemek? Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim de hayır ben cenneti istemiyorum, ben cehenneme gideceğim diyorsa onun da neşesi bilir. O da Allah'a ulaşmayı dilemesin. Ne yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mi gidermiş? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin ifade. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Asıl adını kullanalım. Allah Teala onları kafir olarak kabul ediyor. Ama adam Allah'a inanıyor. Tamam. Biz de öyle söylüyoruz. Adam Allah'a inanıyor. Ama mümin değil. Biliyoruz. Sizin asırlardan beri alıştığınız geleneksel kavramlara Allah'ın bize öğrettikleri uymuyor. İyi de Kur'an böyle yazıyor. Bizim söylediğimizi yazıyor. 14 asır evvelki hayatı tetkik ettiğimiz zaman bizim söylediklerimizin yaşandığını görüyoruz. 14 asırda Kur'an hiç değişmemiş. Ama Kur'an'ın bütün muhtevasını boşaltmayı becermiş köftehor iblis. Ve insanları mahvetmeyi başarmış. İnsanların her devirde büyük bir çoğunluğunu Kur'an'ı unutturmak suretiyle cehenneme göndermeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an
ki ana faktörlerinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş. 14 asır sonra Kur'an'a ve İslam'a baktığımız zaman bir korkunç hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal sukutuna. Sevgili kardeşlerim, İslam'da ne varsa yok edilmiş. Öyle bir satranç oyununa iblis insanları ulaştırmış ki mat olmuşuz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar, İslam'ı yaşadıklarını zannedenler mat olmuşlar. Şahmat. Öyleyse nasıl yapmış bu işi bu iblis? İblis bu işi dahiyane bir standartta yapmış. Şimdi Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı diyor biz indirdik. Hicr suresinde bunu söylüyor Allah Teala. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu indiren biziz. Biz diyor Allah Teala. Ve diyor onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Yani diyor bundan evvelki kitapları ey iblis senin değiştirmen için kapıları aralık bıraktık. Olabilir, yapabilirsin. Ama bu Kur'an için müsaade etmiyorum. Bu Kur'an'ı diyor Allah Teala iblise sen değiştiremezsin diyor. Değiştirmene müsaade etmiyorum. Ve iblis Kur'an'dan 14 asırda bir kelimeyi bile değiştirememiş. Peki sonrası? Sonrası bir sualim var size. Siz olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah Teala demişse, sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı, zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer, nisyan ile malundur diyor. Eskiler. İnsanın hafızası unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylenmiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblisele. Onlara Kur'an'ın temel hükümlerini unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız. O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir vetiredir. İslam deyince Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha
Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet, mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa, ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safa, şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa, hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması, daimi zikirle mümkün. Altıncı safa, irşada ulaşmanız. Yani irşat adına almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad edilmenin tamamlanma noktası. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman mürşit olacaksınız. Öyleyse nasıl sahabe tabiinin mürşidi ise, nasıl tabiin tebe-i tabiinin mürşidi ise, yani tabiine tabi olanların mürşidi ise ve her devirde insanlar kendi mürşitlerine tabi olmuşlarsa, sonraki nesillerde onlara tabi olmuşlarsa, tabi olanlara tabi olmuşlarsa, işte 14 asırdır tabiiyet müessesesi böyle gider. O kadar mı? Hayır. Hazreti Musa'dan bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti İsa'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayan ve bugüne kadar bir tabiiyet müessesesi var. Bu müesseselerin hepsi sahihtir. Kur'an gerçeğine tam uyumludur. Ama bu insanlar toplam insanların yanında devede kulaktır. Her zaman bizlerin sayısı toplam nüfusun %10'undan mutlaka aşağıdadır sevgili kardeşlerim. Kim bu insanlar? Kur'an'ın aslına tabi olanlar. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, tatbik edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsettik? 28 basamakta tamamlanan Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Saydık. Şimdi konunun can alan noktasındayız. Bundan 14 asır evvel bu 7 safhanın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Yaşamışlar mı? Hadi gelin beraber bakalım. Yaşamışlar mı? Yoksa yaşamamışlar mı? Halep oradaysa arşın burada. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim? Neydi birinci safımız? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Diyor ki o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan içtiram ettiler. Kaçındılar. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Tağut nedir? İnsan ve cin şeytanlar. Onları kul olmaktan
Bütün sahabe kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sahabe mi? Sahabe dediklerinizin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir tarif daha verelim. Sahabe kimdir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ikinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. İşte sahabe gibi görünenlerin hepsini bir bütün olarak kabul edin. Bu bütünün içinde sahabe, yani münafıklar ve sahabe topluluğunun içinde sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen birinci aşamada, sonra da ikinci aşamada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. İşte iki tane ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu. Peki Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Sırat-ı Müstakim'den bahsediyor. Kimler diyor? Efendim? Evet, sahabe diyor. Sahabe diyor bunu. Tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci etapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onun için ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayette de. Öyleyse şimdi 14 asır belki sahabeye göz attığımız zaman bunun kesin bir olgu olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden aldık? Demin söylediğimiz Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah-u Teala Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştirab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olduğunu söylüyordu baştan sahabenin. Onlar tağuta kul idiler diyor. Sonra tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı diledikleri, yani Allah'a yöneldikleri için. Ve kullarım oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Bir de müjdeler alıyor Allah-u Teala'dan. Müjdeler çoğuldur. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi. Şimdi göreceğiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet müjdesini üçüncü kata kadar mutlaka alır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ulaşır. İkinci kat cennete mürşidine tabi olduğu zaman ulaşır. Üçüncü kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ulaşır. Ve üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim? Bir dileğin sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O dileği kim gerçekleştirmişse onlar mutlaka felaha erenlerdir. Allah'ın müjdesi onlar içindir. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir sonuca ulaştık. Bundan 14 asır evvel atlarına sahabe dediğimiz kişiler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar,
Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabe. Ne yapmışlar? Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmiş, kurtarmış kendisini. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. İlk adımı atmışlar. Neyle? Allah'a yönelerek. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala ona Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekinneti alacaktır. Görme hastasının üzerindeki güçaveti alacaktır. İşitme hastasının üzerindeki mührü açacaktır. Kişinin kalbindeki mührü de açacaktır. Ve oradan aldığı ekinnetin yerine, kalpten aldığı ekinnetin yerine ihbat koyacaktır. Böylece kişiye 7 tane furkan verecektir. Yani doğruyu yanlıştan ayırma imkanı. Bu 7 tane furkanla bir sonuca varmak söz konusu. Kim 7 furkanın sahibi ise o bütün günahları örtülmüş olan birisidir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki orada Allah'a ulaşmayı dilerseniz dileyin, takva sahibi olun böylece. Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Garanti diyor Allah Teala. Aslında burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtülmesi ve günahlarının sevaba çevrilmesi 14. basamağa kadar geçen devreyi ifade ediyor. Ne oldu? Kişinin bütün güzelliklere sahip olduğu bir noktaya ulaştı kişi. Kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden birisi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe böyle olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bu hedefe ulaşmışlar. Peki sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? Oldukları kesin. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet garanti edilmiş, oluşmuş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Münafıklar da aynı işlemi yapmışlar, el öpmüşler ama tabi olamamışlar. Sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesiyle kesin olarak sabit ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sahabeyi simgeleyen bir başka ayet-i kerime A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe ona tabi olmuş. Öyleyse 14. basamaktaki ikinci kesimde tamam. Zamanımızda mı Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram artık mevcut değil. Amin olmak, mümin olmak olarak değerlendiriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek kavramı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den koparılmış.
Tabiyet de artık bugün öğretmedikleri, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir olay. Hala kardeşlerimizin sohbet yaptığı bazı yerlerde başlangıçta şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Ama sonra ayetleri gördükleri zaman yanlışlarını hamdolsun ki kabul ediyorlar. Eskiden karşı çıkmakta devam ediyorlardı. Kaybedeceklerini anlayınca da terk edip gidiyorlardı oradan. Şimdi hamdolsun ki artık öyle yapmıyorlar. Doğruları öğrenmek konusunda talep oluşmuş durumda. Bu da Allah-u Teala'nın gerçekten çok güzel bir müjdesi sevgili kardeşlerim. Peki 14. basamak mürşide ulaşmak, bütün sahibe ulaşmış. Ne olur mürşide ulaşınca, ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinizin içine iman yazılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Günahlarınız sevaba çevrilir. Her sevabınızı Allah-u Teala o güne kadar bir sevabınıza 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında size verilen derecat 1'e 100 iken 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselir. Siz bir tek derece kazanırsınız ama amel defterinize, rakamlı kitabınıza 700 derece yazılır. Her bir dereceniz için 700 derece yazılır. Ne oldu? Allah-u Teala size her açıdan yardıma başladı. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne demek nefs tezkiyesi? Zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla salavattan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdırdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Ve fazılların yerini kalbinizden çıkan karanlıkların yeniden kalbinize dönerek işgal etmeleri mümkün değil. Çünkü fazıllar yapışıyorlar iman kelimesinin etrafına. Oradan bir daha ayrılmıyorlar. Karanlıklar, onlar ne kadar yapışmışsa o kadar yere karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü onların çıkması mümkün değil kalbinizden. Ve gün geçtikçe %7, %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde biriktikçe 7 defa %7, %49 nur birikir nefsinizin kalbinde fazıl. %2'de rahmet birikir. Kalbinizdeki nurlar %51'e ulaşır. Bu şeytanın ayağını kırdınız demektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı demektir. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruhunuz 7. gök katının 7 tane alemine geçer. Sesedin müntazından itibaren dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kur'an bunu 12 defa üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenizi, Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı. İşte bir tanesi Zümer 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable yetekum min azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı gelmeden önce olduğuna göre bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Peki ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaşmasına Ali İmran 73 hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar.
Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala sahabe için sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tabi olurlar. Bu ahsen olan söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonrasında söylüyor ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Onunla da kalmamışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar, ulleli bap olmuşlar. Ama bu noktada bize hidayete ermişler mi sözünün cevabı lazım. Evet, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamağa ulaşmışlar. Ruhlar Allah'a teslim olmuş, 22. basamaktalar. Peki 25. basamaktaki fizik vücut tesliminde yapmışlar mı? Dikkat edin. Ruhun Allah'a tesliminde nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde ruhun Allah'a ulaşmasında %21'dir. Affedersiniz %51'dir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu nurlar %81'e yükselir. Ve nefsinin kalbi %100 nurla dolu olan bir nefs hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek mecburiyetini duymaz. O %81 nurla nefsinin afetlerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak fiilleri işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 14 asır evvel. Peki bugün bunların esamesi bile yok. Ne Allah'a ulaşmayı dileme, ne mürşide ulaşıp tabiiyet, ne ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, ne bünyesinde %81 nur biriktirerek fizik vücudunda Allah'a teslimi. Bunlar bugünkü öğretilmeyen şeyler. Farz hükümler tamamen unutulmuş. Tasavvuf derslerinde birazcık bunlardan bahsedilir. Ama arkasından telkinler de gelir. Bunlar ekstrem şeylerdir. Bunlar kökten dincidirler. Siz size öğretilen dini yaşayın. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Doğru posta cennete gidersiniz. Bir defa daha hepinizi uyarıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Hedef, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 7 safhada Allah'a teslim etmektir. Din budur. Öyleyse ben bu dünyaya ibadet yapmaya geldim, Allah Teala öyle yazıyor diyenler yanılıyorlar, öyle yazmıyor. Bu dünyaya Allah Teala'nın sizi Allah'a kul olmanız için gönderdiğini yazıyor. Kul olmaksa 7 tane kulluğu içerir. Ve bakalım sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet, Zümer 18 açıkça bunu söylüyor. Zümer 18'deki müessese onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab Ali İmran 190 ve 191. ayetlerine göre daimi zikrin sahipleri. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Kesin. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Hücurat
Allah Teala diyor ki ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı, emirlerde size uysaydı, o zaman Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Neden? Çünkü onu o hedefe yönelten siz olacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sadece 7. safha kaldı. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişinin irşada tayin edilmesi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani sahabeye tabi olmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine geçecek şekilde bir tabiiyet müessesesi var. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, o sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi sahabe. Ama görüyoruz ki sahabe Ensar da olsa, Muhacirin de olsa Allah'ın mürşidi olmayı başarmışlar. Allah onları irşada memur ve mezun kılındın emriyle mürşit kılmış ve onlar adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Onlara tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'in de adın cennetinin sahibi olmuşlar. Yani onlar da tebe-i tabi'inin mürşidi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Sevgili kardeşlerim, bu yarenlikte ne gördünüz? Kur'an-ı Kerim'de geçen İslam'ın 7 safhasının 7'sini de bütün sahabe yaşamış. Peki siz yaşıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah Teala sizden zor bir şey istemiyor ki. Bir defa zannetmeyin ki cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazımdır. Hayır. Mürşide ulaşmadan da insanlar cennete ulaşabilirler. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girersiniz. Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi, kişisel iradenizi kontrolü ve muhafazası altına alır. Tağutun, insan ve cin şeytanların siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sizi yoldan çıkarmaları mümkün değildir. Ne zamana kadar? Mürşidinize ulaşıncaya kadar evvela yoldan çıkaramazlar. Tabi olursunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız zamana kadar da yoldan çıkaramazlar. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Ama siz bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Sizin bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu noktada siz 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlası sizindir. Buraya kadar garantidesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sonuca mutlaka ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Son derece açık ve çarpıcı bir biçimde Kur'an bize söylüyor bunları. Ve biz sadece Allah'ın bize oradan öğrettiklerini size aktarıyoruz.
kendimizden hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla. Öyleyse neden hep ayetlerle konuşuyoruz? Bunun için. Sevgili kardeşlerim, biz yorum getirmek hakkının sahibi değiliz. Allah Teala bize ne öğrettiyse biz size sadece onları öğretmek yetkisinin sahibiyiz. Ama hepinizin mutlu olması için yeterli sebepler hamdolsun ki mevcut sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki sizlerin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun temelini teşkil eder. Siz mutluysanız biz mutluyuz. İşte ne gördünüz? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'daki 7 safa, bütün sahabenin bunları yaşadığını gördünüz. Peki bugün? Bugün bunların hepsi unutulmuş, insanlara öğretilmiyor. Farzların arasında bunların hiçbirisi yok. Ve hedef, 7 safada ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O devreden çıkmış, hedefler yok olmuş, kaybetmiş, iblis onları yok etmiş. Vasıtaları hedef yapmış. O hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz, zikir yapacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. Hedefe, teslimlere ulaşmanız için bu vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunlar sadece vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi başaramayan iblis, vasıtaları hedef haline getirip insanları bunu zokayı yutturmuş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar güzel bir zaman dilimini beraber geçirmeyi Allah Teala bize nasip etti. Öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlattığım zaman büyük bir mutluluk yaşıyorum. Belki her gün yeni 5-10 kişi bunları öğrenir de Allah'a ulaşmayı diler diye hep bir sevinç kaplıyor içimi. Öyleyse dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ayaklarınızın altına girer. 3 kat cennet, dünya saadetinin yarısı garanti edilmiş size. Sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah 3 kat cenneti garanti ediyor. Ve Allah ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da garanti ediyor. Ve Allah size dünya saadetinin yarısından fazlasını da garanti ediyor. Söyleyin bakalım bana, daha ne yapsın yani? Gayesi sizi mutlu etmek, sizi mutlu etmek için hem bu dünyada hem ahirette sizi cennete alabilmek için Allah Teala daha ne yapsın sevgili kardeşlerim? Hı? Daha kolay ne var ki? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi hiç unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Bizim kalbimiz sizinle beraber sizin için çarpar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde işte beraber olduk. Ve sizlere mutluluğu anlattık. Hedefimiz, bütün gayemiz, yaşama sevincimiz sizlersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa erdiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'ın sohbeti. Burada konunun esas amacını söylemeliyiz. Kur'an'dan kopan Kur'an kavramları. Kur'an'dan koparılmış olan kavramlardan bir tanesi de tezkiyedir. Nefs tezkiyesi. Tezkiyetün nefs. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz tezkiyetün nefs. Nefs tezkiyesi ya da tek başına kavram olarak tezkiye. Tezkiye, temizlenme, arınma muhtevasını taşır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren hayata bir eşitlikle başlarsınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Sadece afetlerden oluştuğu için, afetlerde karanlıklarla temsil edildiği için kapkaranlıktır nefsinizin kalbi. Ama bir de ruhunuzun kalbi var. O da güneş gibi pırıl pırıldır. Çünkü sadece hasletlerden oluşur. Nefsiniz afetlerine bakıyoruz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik, cehalet. Bunların hepsi nefsinizin afetleri. Tam 19 grup afet var nefsinizin kalbinde. Hepsi de kapkaranlık. Bütün insanlar doğdukları halde geceyle gündüzü beraberinde taşırlar. Nefsiniz gecedir, kalbi %100 kapkaranlıktır. Ruhunuz gündüzdür, kalbi %100 nurla doludur. Cehalet mi var nefsinizde? Ruhunuzda ilim var. Alim olmak var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde cimrilik mi var?

sorular, o da %100. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. İnsanı diyor ayet-i kerimede ama söylediği açık bir şekilde nefs. İnsan yerine nefs kelimesini çok yerde kullanıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani bir takvim sürecinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Ama bu hedefe yönelmeyen insanınsa gideceği yer cehennem, eğer en kötü standartlardaysa gideceği yer esfel-i safilin. İki uç noktayı almış, güzelliğin en üst noktası ahsene ulaşmak, yani nefsin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 19 mertebe nefsin kalbini müzeyyen kılmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek. En üst nokta. Normal insanların ulaşabileceği en üst nokta. Esfel-i safili de cehenneme gidecek olan insanların ulaşabilecekleri en alt cehennem. Allah Teala eni, arzı, sahası göklerle yerler kadar olan diyor. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın cennetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve gene bütün yerlerde ve bütün göklerde Allah-u Teala'nın dizaynı tamam olduğuna göre yer katlarını da kaplayan nesne cehennem ve cehennemin esfel-i safilini en alt 7. katını ifade eder. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cehennemi Allah-u Teala'nın yoluna girerseniz mutlaka Allah-u Teala size gösterir. Tüyleriniz diken diken olur, içiniz ürperir ve oradaki insanlara gerçekten çok acırsınız ve Allah'a çok şükredersiniz, hamd edersiniz size doğruları öğretmiş diye. İşte bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde bir tek dilek var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tezkiyenin temelinde ne var? Tezkiyenin temelinde de bir tek dilek var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar nefs tezkiyesi yapabilirler. Eğer dilemiyorlarsa nefs tezkiyesi oluşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar nefs tezkiyesi yapabilirler. Tezkiye nefsin kalbinin yarıdan daha fazla fazılla, %49 fazıl ve rahmetle, %2 rahmet. Ne zaman nefsinizin kalbinde %49 rahmet birikimi sağlayabilirseniz, %2, %49 fazıl birikimi sağlayabilirseniz, 7 defa %7 birikim, 2 de mutlaka rahmet ona daha önce sahip olmuşsunuzdur. Böylece nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu an siz nefsinizi tezkiye etmişsiniz demektir. Tasfiye bunun ötesindeki işlemin adıdır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Bu tasfiyedir. Tasfiyenin daha ötesi nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasıdır. Tasfiyenin muhtevası içinde

müze yanılmada vardır ama tasfiyeden, nefsinizin kalbi %100 afetlerden kurtulduktan sonraki olgunlaşmayı ifade eder. Sonraki görgü şahitliğini ifade eder. Nefsinizin kalbinin müzeyyen oluşu. Öyleyse ne zaman gemi demir alıyor? İskeleden ne zaman gemi ayrılıyor? Yani Allah ile olan ilişkiniz ne zaman başlıyor? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an felaha imzanızı attınız demektir. Siz artık felaha ermiş, iflah olmuş birisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Nefs tezkiyesi size cennetin üçüncü katına kadar olan kesimi sağlar. Nefs tezkiyesi Allah'ın size bir sadece ikramıdır. Herkese mutlaka oraya ulaştırmak üzere Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileğini mutlaka kendisine ulaştıracağına dair kesin teminat vermiş Allah-u Teala. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Diyor Allah Teala. Öyleyse her şey en açık bir şekilde yerli yerine oturmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bir insanın nefsinin kalbinin %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktada tamamlanır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak Allah Teala ruhunuzu 7 tane gök katının ötesinde Allah'ın zatına ulaştırır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah-u Teala. Diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Neden öyle söylüyor Allah Teala? Çünkü ezelde nefsimiz Allah'a tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair yemin vermiş. Bu yeminin gereği olarak kişi nefsini tezkiye edecektir. Bunu kendisi için yeminini gerçekleştirmek üzere oluşturacaktır. Hadi konuya en başından başlayalım. El-Estübra Büküm gününden başlayalım. Ezelde diyor ki Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık. Ve
onların hepsine dedik ki Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesi. Dediler ki evet, yani sen bizim Rabbimizsin. Onları nefslerine şahit tuttuk. Kıyamet günü nefsler, biz bundan haberdar değildik demesinler diye, diyor Allah Teala. Araf 172. Neyden haberdar değildik? Bu sualin cevabı Araf 172'de yok. Nefslere insanlar şahit tutuluyor ama cevabı Araf 172'de yok. Peki nerede var? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde var. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz.

üzerinizdeki o gün Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ne olmuş? Biz Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin bela dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin tezkiye ve tasfiye olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin. Ölmeden evvel, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri dönerek ulaşacağınıza dair. Misak. Ve ey fizik vücutlar tağuta kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Böyle dedikten sonra Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz yemin veriyor. Yemin, misak ve ahdimizi Allah'a sunuyoruz. Ama Allah'ın ilahi iradesi devreye giriyor ve bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah, Allah'ın ahdinin yerine getirilmesini istiyor. Yani irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ve irademizin Allah'a teslimi de gene irademizin Allah'a verdiği bir kesin söz, bir misaki oluşturuyor. İşte o sözlerden bir tanesi ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır. Bu misak nefs tezkiyesiyle paralel bir seyir gösterir. Nefs tezkiyesi yoksa ruh Allah'a ulaşamaz. Misak hiçbir şekilde gerçekleşemez. Misakin gerçekleşebilmesi nefs tezkiyesine dayalıdır. Nefsimizin tezkiyesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte söz konusu olan şey nefs tezkiyesi ise bunun sonu mutlaka vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz diyor Allah-u Teala onları kendimize ulaştırırız. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisi içinde. Garanti etmiş mi? Kesin. Demin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini söyledik. 13. ayet-i kerime. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyordu. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu lâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse yeri
yercülika Allah'a, Allah'a ulaşmak, rücu etmek, geri dönüp Allah'ın zatına ulaşmayı kim dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu ise mutlaka nefs tezkiyesi denilen bir işlevle gerçekleşir. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasının ruhumuzun misaki olduğunu nereden anlıyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yankudunel misak, ve misaklarını bozmazlar. Öyleyse nedir misak? Bir sonraki ayet-i kerime işaret ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kimmiş misaklarını bozmayanlar? Ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıran kişiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde nefs tezkiyesi diye bir olay var. Allah Teala Müddessir suresinin 1 kısım ayetlerinde ...38-39-40. Ayetlerinde ne diyor? Diyor ki külü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor. Müddessir 38-39-40. Onlar cennette olacaklardır. Kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar. Nefsimiz Allah'a ne vermiş? Yemin vermiş. Bu yeminin birinci safhası nefs tezkiyesi, ikinci safhası nefs tasfiyesi. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bakıyoruz, insanlar var, olayları yaşıyorlar, herkes yaşar. Ve insanlar olayları değerlendiriyorlar. Allah'ın imtihanlarında bir tavır koyuyorlar ortaya. Her sene birkaç kez bu insanlar, bütün insanlar musibetlerle imtihan olurlar. Bu musibetlere nasıl yankı verecekleri, nasıl cevap verecekleri, onlardan nasıl etkilenip hangi davranış biçimiyle reaksiyon vereceklerini Allah Teala devamlı takip eder. Allah'ın sünnetullahı. Ve bunlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her zaman %90'dan fazlasını oluştururlar insanların. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin büyük kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Pozitif istikametli bir seçimdir. Bu seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Kimler seçilmez? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar,
onlar seçilmezler. İşte söz konusu olan seçilmek sevgili kardeşlerim. Seçilen insan en güzel standartlarda bir şeyleri huzure getirir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basama ulaşır. Dilemeyenlerin hepsi ikinci basamakta kalırlar ki insanların %90'dan fazlası bu basamakta ne yazık ki kalacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek kulunun başlangıcını teşkil ediyor. Nefs tezkiyesinin de olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, nefs tezkiyesi onda teşekkür etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahim esması ve tecellisine muhatap olur. Yusuf suresi 3. ayet-i kerime ne diyor Hazreti Yusuf? وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِالسُّٰهِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar temize çıkan nefslerdir. İşte temize çıkan nefs, beraat eden nefs, tezkiye edilmiş nefstir. Tezkiyeye başlamak 14. basamakta nasip olur. Öyleyse 3. basamaktayız. Allah rahim esmasına tecelliye başladı. Ne yapar? Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Bütün insanların gözünde bir hicab-ı mestüre vardır. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Kalbimizdeki ekinneti alır. Görme hastamızın üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarımızdaki işitme hastamızın mührünü açar. İdrak etme hastamızın mührünü açar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü basamakta görme hastası temin edilir. Affedersiniz, beşinci basamakta. Altıncı basamakta işitme temin edilir. Yedinci basamakta idrak temin edilir. Ve altı Furkan'a yedincisi de ilave edilir. Kalbimize ekinnet konulur. Bu yedi Furkan'ın her birinde Allah Teala biz sanki büyük şeyler yapmışız da derecat kazanmışız gibi bize derecat kazandırır ve günahlarımızı örter. Allah'ın kanunu budur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örter. Günahları örtülen kişi ise mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisidir. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Çünkü cennete gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Öyleyse sonra ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. 7 tane Furkan verileceğini,
ifade ediyor ve günahlarımızın örtüleceğini. Kimlerin? Allah'laşmayı dileyerek takva sahibi olanların. Sonra ne olur? Sonra Allah kalbimize ulaşır. Ne diyor Allah Teala? Maide 3 şöyle söylüyor. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine hidayet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Ya da kalbine hidayet koyar. O kişinin kalbinde artık hidayet vardır anlamı da çıkıyor buradan. Ben aminu billahi yehti kalbehu. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra kalbine ulaştığı o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor kim gaybte Rahman'a huşu duyarsa çorak toprakların rahmete huşu duyduğu gibi kim Allah'a huşu, Allah'a karşı huşu sahibi olursa Allah onların kalbini Allah'a çevirir. Onların kalbi Allah'a çevrilir. Dokuzuncu basamakta Allah Teala kalbimizi Allah'a çeviriyor. Kalbimizle aramıza giriyor Allah Teala. Ve 11. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Niçin açıyor? Tezkiye için. Nefs tezkiyesi için. Allah Teala bu noktaya kadar olan her safhada nefs tezkiyesi yapmamızı gerçekleştirmek için harekete geçmiştir. Ama nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için en önemli olgu göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmak için göğsümüzü yarma. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a yani Allah'a teslime açar. İslam teslim olmak demektir. Öyleyse bu insanların kalbinin Allah'a döndürülmesi boşuna değil. Kalbin nur kapısının Allah'a dönük hale gelmesi, şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmesi ki Allah-u Teala'nın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşmasını temin etmek. O zaman ne olur? O zaman
Allah Teala göğsünüzden kalbinize açtığı o yoldan nurlarını gönderecektir. Nitekim bunun anahtarı zikirdir. Bir insan sadece zikirle Allah'a ulaşabilir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaştıracak faktörün zikir olduğu kesinleşiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu zikir ne sağlar? Zikir kalbimize bu aşamada, yani göğsümüzden kalbimize yol açıldığı aşamada Allah'ın rahmetiyle fazlını gönderir sadece. Bu rahmetle fazl zikirle göğsümüze gelir. Göğsümüzdeki Allah'ın yardığı o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır. Rahmet nurları kalbimizden içeriye girer. Ama fazıllar giremez. Nefsimizin kalbinde henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve bu fazıllar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman nefsimizin kalbine zikirle Allah'ın nurlarının girmesi 11. basamağı ifade eder. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi hiç göğsünü şerh ederek kalbini İslam'a açtığımız kişinin gönderdiğimiz nurlarla aydınlanmış olan kalbiyle kalbine kalbi kasiyet bağlamış kişinin durumu bir olur mu diyor Allah Teala. Ve kalbimize giren bu nurlar, rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani iki nurdan rahmet ve fazl beraber geliyor ama fazl giremiyor içeri, sadece bir tanesi giriyor indirdiği şeyle, yani rahmet nuruyla o kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. 13. basamak nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaştığımız nokta. Huşu ise bizi yeni bir imkana kavuşturuyor. Mürşidimizi Allah'tan sorma imkanı. Ve hacet namazını kılıp soruyoruz. Allah Teala bu konuda söz vermiş. Alallahi kastü sebil diyor. Sebillerin, mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Bunun için de Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Çünkü açık bir şekilde emir veriyor Allah Teala. Maide 35'te ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan sorarak. Ve soruyoruz hacet namazıyla. Allah Teala mürşidimizi gösteriyor. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bunu söylüyor. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan İstihaneyi isteyin diyor. İstihanenin yalnız Allah'tan isteneceği ise Fatiha suresinde ifade edilmiş. İyyâke nestaîn diyoruz Allah'a. Yalnız senden istihaneyi isteriz. Mürşidimizi yalnız senden öğreniriz. Ve orada da o mürşidin öğrenilmesi keyfiyeti açıklık kazanıyor. Kimler bu insanlar? Allah-u Teala diyor ki bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar ruhlarını
Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, ölümden sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına da kesin şekilde inanırlar diyor. İşte böyle olan bir insan hacet namazını kılarsa, huşu sahibi olan bir kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini göstereceğine, gördüğünüz gibi söz veriyor ve gösteriyor. Kişi ona ulaştığı zaman 14. basamakta. 14. basamakta tabiiyet gerçekleşiyor. Gerçekleşirse ne olur? Kişi Allah'tan 7 tane nimet alır. Birincisi devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceğini söylüyor Allah Teala. Kim Allah'ın yoluna girer de tabi olur da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. Sonra o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Sonra o kişi, konumuza geliyoruz, nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlıyor. Ve kendisini Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre ruhunu Allah'laştıracak olan prosedür burada başlamış oluyor. Böyle bir zikir müessesesi Allah'ın katından rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın iki grup nur gelecek, gelmesini temin eden bir şifredir. Sadece bu şifre bunu sağlayabilir. Allah kelimesinin tekrarı, Allah'ın katından göğsümüze rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşır bu noktada. Yolu takip ederek kalbimize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbimizdeki mühre, kalbimizin üst kafasındaki mühre tesir ederek mührü kalbin alt boyutuna indirir ve zulmani kapıyı kilitler. Devamlı rahmet ve faz baskısı devam ettiği sürece kapı kilitli kalır. Ve kalbimize Allah'ın rahmeti, fazlı, rahmeti, salavatı dolar, kalbimizi tamamen doldurur ve bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Hakimiyet onlardadır. İşte salavat nurları bu karanlıkların devre dışı kalmasında, kapı dışarı edilmesinde özel bir gayretin sahibidir. Özel bir başarının sahibidir. Fazıllar orasını işgal etmek için gelirler, işgal ederler ama kalabildikleri kesimi. Fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesinin tersi olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesi artı kutup, fazıllar eksi kutbu oluşturur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Çünkü yapışan bu fazılları zikir bittikten sonra kalbe geri dönecek olan, nasıl geri dönecek? Zikir bitince rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı biter. Baskı bitince aşağıdan baskı başlar. Zulmetin, karanlıkların baskısıyla mühür tekrar yukarıdaki kapıya ulaşır. İki kapının da büyüklüğü aynıdır. Ve karanlıklar kalbimizi yeniden işgal eder. Ama iman kelimesinin etrafına yapışan fazılları bu gelen karanlıklar oradan itemezler. Bir tarafa ayıramazlar. Kalp tekrar kararır ama işgal edilen yer aydınlık olarak kalır.
İşte böylece nefsimizin kalbindeki rahmetin kapladığı alanda aydınlık kalacaktır. Fazılların kapladığı alanda aydınlık kalacaktır. %1, %2 aydınlık devam ederken nefsimizin kalbinde bir gün %7 nura ulaşırız. Burası ruhumuzun birinci gök katına ulaşmasını sağlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi sağlanırsa, vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını açma yetkisinin sahibi olur. Ve birinci gök katı açılır. Ruhumuz diğer ruhlarla beraber bize de açıldığı için birinci gök katının kapısı yükselerek birinci gök katına ulaşır. Ama ikinci kata çıkamaz. Birinci katta bekleyecektir. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ne diyor Hazreti Yusuf? Ve ma berru nefsi innen nefsele emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar böyle değildir diyor. Onlar şerri emretmezler. İşte şerri emretmeme derece derece gerçekleşen bir olgudur. Bu olguyu tahakkuk mevkine sokacak olan da bizim zikrimizdir. İlk %7 fazıl birikimiyle birinci gök katına ulaşırız. Nefse emmaredir adı. Sonra zikrimizi devam ettiririz. Nefs tezkiyesinin birinci bölümünü, 7 bölümünden birincisini bitirdik. İkincisi, ikinci bir %7 nur birikimiyle bizi ikinci kata ulaştırır. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevah edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Ve kat eflaha men zekaha, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burası üçüncü gök katı için söylenmesi lazım gelen ayet-i kerime. Ama ikinci kata evvela ulaşıyoruz. Birinci kattan sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşıyoruz. Burası nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş, günahları işlememesi gerektiğine inanıyor. Bütün gücüyle günahları işlememeye çalışıyor. Ama nefsinin afetleri öyle alışmış ki onları işlemeye devam ediyor kişi ve nefsini kınıyor. İkinci defa %7 nur birikimi burada nefsi levvame. Sonra üçüncü defa nur birikimi, onu demin söyledik, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başladığımız nokta ruhumuz üçüncü gök katında. Birinci gök katında açıkta secde edilir. İkinci gök katında suvarılma işlemleri yapılır. Ve üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde edilir. Ve dışarı çıkılınca mihenk menfezinden dördüncü kata geçmek üzere kişi hazırlanacaktır. Çıkamayanlar orada kalacaktır. Dördüncü gök katına ulaşanlar için nefsi mutmainne söz konusu. Allah Teala Rahat 28'de diyor ki Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain olmak Allah'ın verdikleriyle doymak ve Allah'ın verdiklerinin yeterli olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın verdiklerini yeterli görüyorsanız, siz mutmainliğe ulaştınız demektir. Sonra bir
dördüncü nefs kademesi, dördüncü defa %7 nur birikimi, bu mutmainne. Sonra Allah'tan razı oluyorsunuz, beşinci gök katına ulaşıyor ruhunuz. Allah da sizden razı oluyor, altıncı gök katına ulaşıyor ruhunuz. Beşinci kata ulaşmanız radiye adını alıyor, Allah'tan razı olmanız. Altıncı kata ulaşmanız mardiye adını alıyor, Allah'ın da sizden razı olması. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiyet diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irciye ila rabbike radiyeten mardiyet. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor Allah Teala ve ruha hitap ediyor, Rabbine geri dön. Beşinci gök katına ulaştığımız zaman gene bir camide secde ediyoruz. Burası Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Dördüncü katta da Beyt-ül Makdes'in aslında secde edilir gök katlarında. Altıncı katta yani Allah'tan razı olduğumuz yer beşinci gök katıdır. Allah'ın da bizden razı olduğu yer suvarılma, affedersiniz, nurlanma işleminin tamamlandığı yerdir. Orada bir nur bizim yüzümüzü kendi rengine, çok açık beyaz, yeşile çevirir. Çatlamalar, herkesin vücudu çatlar. Bu çatlamaların bittiği noktada bir kılıç verilir ve yedinci kata ulaşmak söz konusu olur. Zikir devamlı artıyor. Ve son yedinci defa %7 zikirle tezkiye noktasına ulaşılır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Beyt-ül Haram'da secde, radiye, sıbkatullah olmama halinde Allah'ın boyasıyla boyanmak mardiyeyi ifade ediyor. Allah'ın da bizden razı olmasını, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi içinse tezkiyenin oluşması lazım. Ve nefsimizin kalbinde %49 fazıl biriktiği zaman yedinci gök katına ulaşıyoruz. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen ruhumuz evvela altın kapıdan içeri giriyor, fetih kapısı. Ve ondan sonra zikir kader hücrelerine ulaşıyor evvela. Sonra Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra zikir hücrelerine. Ondan sonra İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'de Sitret-ül Münteha, İndi İlahi'nin en yüksek noktası. Oraya ulaştığı zaman, Sitret-ül Münteha'ya ulaştığı zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Orada başlayan yukarı doğru olan dikey yolculukla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olduğu noktada nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefs tezkiyesi %2'si rahmet, 49'u fazl olmak üzere %51 nura sahip olduğumuz noktayı ifade eder. Ve Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Niçin? Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte Allah'ın insanlara verdiği söz buraya kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi bu safhaların hepsinden geçirip ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin nefsini de mutlaka Allah tezkiye eder.
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruh yok olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o zaman ruha Allah'a ulaştığı zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için o kişi dünya saadetinin de yarısını temin etmiş olur. Ve sevgili kardeşlerim, bunların hepsi artık İslam'dan tamamen silinmiş. Her biri Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesiyle sabit olan nefs tezkiyesi müessesesi artık üniversitelerimizde insanlara öğretilmiyor. Nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'de olabilir diyorlar ama siz onu yaparsanız, yapsanız da yapmasanız da bir şey ifade etmez. Bunun bir önemi yok diyorlar. Tabiatıyla nefsin tezkiyesi de ruhun Allah'a ulaşması da farzların arasında mevcut değil. İslam'dan hepsi birer birer kopmuşlar. Din öğreten birçok adama sorarsanız nefs tezkiyesi nedir diye size bunun cevabını veremeyecek birçok öğretim üyesi var. Sevgili kardeşlerim, gerçekten din unutulmuştur. İslam'dan bu kavramda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi kavramları da kopmuştur. Bu konumuz, bugünkü konumuz nefs tezkiyesiydi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir gün daha Allah Teala'nın huzurunda sizlerle birlikte olmak. Allah'ın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Birbirini sevenlerin beraberliği. Sevgi üzerine kurulu bir dünyanın birer ferdiyiz. Gelecekte bütün dünya sevgiyi öğrenecek sevgili kardeşlerim. Nefretlerin yok olduğu bir başka dünyada yaşanacak. İnsanların birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Bu arada herkes mutlu olacak sevgili kardeşlerim. Neden mutluluk yaşanamıyor? Çünkü insanlar büyük kesim itibariyle Allah'ı unutmuşlar. Allah'ın emirlerini unutmuşlar. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslimden bahsediyor. Dinin bir tek din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Musevilerin dininin de, Hristiyanların dininin de, İslam'ın dininin de aynı din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. O zaman hep Mevlana geliyor aklımıza. Eğer sen bensen, ben de sensem, bu ayrılık nicedir diyor. Sevgili kardeşlerim,

Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize ki bizleri insan olarak yaratmış Yüce Rabbimiz. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, insan kainatın en üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Unutmayın. Sadece insan Allah'ın içine ruh üflediği bir hüviyet taşır. Doğar doğmaz herkesin içine Allah-u Teala ruhundan üfürür ve o ruh derhal o kişinin şeklini alır. Herkes doğar doğmaz, insan olan herkes mutlaka bir ruha sahiptir. Ama ne hayvanlar, ne havada uçan kuşlar, ne denizde yaşayan varlıklar, hiç birisi bu hedefe ulaşamaz. Ne cinler, ne periler. Sevgili kardeşlerim, sadece insan. İnsan doğar doğmaz Allah tarafından ruh üflenendir. Allah bütün insanların doğar doğmaz içine üfürür. Ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, her şeyi bir kenara bırakın. Sadece insan olarak yaratılmış olmanız bile sizin mutluluğunuz için kafi sebeptir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruh üfürmemiştir. Ve de Allah Teala o verdiği ruhu geri istiyor. Ama bu konulardan haberdar olmayanlar şunu söyleyeceklerdir. İyi de insanlar öldüğü zaman zaten ruhları ayrılıp da Azrail'in sen tarafından Allah'a götürülemeyecek mi? Götürülecek. Öyleyse evvelce ayrılma talebi neden? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu üzerimize defaatle farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Ruha diyor, Rabbine rücu et. Rabbine rücu etmek, geri dönmek demek. Geri dön. Yani Allah Teala bu ayette bile ruhun Allah'tan geldiğini ve tekrar Allah'a geri dönmesini bir defa daha söylüyor biz insanlara. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel yaratılmış ki öyle muhteşem bir denge içinde ki düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala 100 milyar galaksi yaratıyor. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız var. Dünyamızda bu yıldızlardan bir tanesi. Ve Allah Teala bu 100 milyar yıldız kümesini ve her kümedeki

milhar yıldızı. Saniyenin 0,19 tane sıfır koyun, sonra bir koyun. Bir saniyenin bile o kadar küçük bir anında yaratıyor. Bir başka açıdan Allah Teala'ya gelin bir göz atalım. Allah Teala zamanı yaratmış. Kainatı yaratmış. Ve de bir gün kıyamet kopacak. Ne kadar milyar sene sonra bilmiyoruz. Ama bir gün kıyamet mutlaka kopacak. Kainatın sonu gelecek. Ama Allah-u Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuş. Cennetler, cehennemler faaliyete geçmiş. İnsanlar cennet hayatını ve cehennem hayatını yaşamışlar. Onların da yok olduğu bir devre gelmiş Allah'a göre ve geçmiş. O bütün bunları zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle tamamlamış, yaşamış. Ama insanlar daha kim bilir kaç milyar yıl kıyamete kadar yaşayacaklar. İşte sadece bu bile Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu net olarak açıklıyor bizlere. Allah Teala kıyametten sonra insanların cennete veya cehenneme ulaşacağını ifade buyuruyor. Herkesin etrafında iki çift melek, kiramen katibin meleği, insanların bütün davranışlarını filme çekiyor. Üç boyutlu bir filme. Birinci grup olayları, davranışları çekiyor. Bir sürücü, bir şahit. İkinci grupsa düşüncelerini çekiyor insanların. Acaba insan hangi fiili, hangi düşüncenin tesiri altında vücuda getirdi? Önemli mi? Elbette önemli. Çünkü insanların suçluluk unsuru, ki bu derecat kaybettirir insana, hangi düşüncenin tesiri altında o suçu işlediğiyle birinci derecede alakadardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir şeyler yapıyorlar her an. İşte böyle bir davranış biçimleri dizisi iki kaynaktan yardım alır. Birisi Allah'tır, diğeri şeytan. Şeytan bütün insanları tesiri altına alıp onların günahlarının sevaplarından fazla olmasını ve kendisiyle beraber cehenneme gitmesini hedefler. Allah da ister ki bütün insanlar cennete girsin. Allah Teala istese bütün insanları cennetine alır. Ama koyduğu kanun öyle değil. Koyduğu kanunda bir serbest irade müessesesi var. Bütün insanlar
serbest iradenin sahipleridir. Bu iradeye sahip olan insanlar kendi iradelerini kullanmak suretiyle fiiller işlerler. Yaptıkları her işlev, her saniye onlar tarafından ya bir derecat kaybına ya da bir derecat kazancına sebebiyet verir. Kim Allah'ın emrettiği istikamette bir güzelliği işlemişse ondan derecat kazanır. Kim de şeytanın emrettiği istikamette bir kötülüğü işlemişse ondan derecat kaybeder. Bir insan, ben şu anda bir namaz kılmadığım için bir derecat kazanmıyorum ama bir başkasına bir iyilik yapmadığım için bir derecat kazanmıyorum ama derecat da kaybetmiyorum çünkü şu anda benim hiç kimseye bir zararım yok diye düşünür ama yanılır. Çünkü Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ama daimi zikri de farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretliyor. Veskürunallâhe kıyamen, ayaktayken, kuuden, otururken ve alâ cunubihim ve ayakta iken. Rabbinin ismini zikrediyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yatıyor. İşte Allah Teala üç halin üçünde de insanların Allah'ı zikretmesini farz kılıyor o insanların üzerine. Şu dünyada verilen gezegende yaşayan bütün insanlar bununla mükelleftir. Başka gezegenlerde, hayat olan gezegenlerde yaşayan bütün insanlar da bununla mükelleftir. Rableri olan Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Az zikir, ara sıra zikretmektir. Çok zikir, günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmektir. Daimi zikir ise kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmektir. İşte bu kesintisiz zikre ulaşanlar ulu'l-elbab, ihlas ve salah makamlarının sahipleridir. Ulu'l-elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Lüblerin sahibi olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. Her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Daha üstü var mı? Evet var. Çünkü bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuh adlı bir tövbe yeminine davet eder. Vazgeçilmez bir tövbeyle tövbe etmek, nasuh tövbesiyle tövbe etmek bu kişiyi muhlis kılar. Daha ötesi var mı? Evet. Bunlar ötesi salah makamıdır. Kişi Allah-u Teala'ya ruhunu teslim etmiştir, veçini teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir. Geriye sadece iradesi kalmıştır. İşte o kişi bir Resul ise veya bir Nebi ise ilahi irade onun iradesini teslim olur.
Ama eğer Resul veya Nebi değilse o bir Allah'ın evliyasıdır, velisidir. Bir de salihlerden olmuştur. Muhlis olduktan sonra yoluna devam etmiştir ve Allah onun günahlarını örtmüş. Sonra da sevaba çevirmiştir. Ve başının üzerine onun kendi ruhunu da eklemiştir. İşte bu kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bu kişi kullerbap olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Sonra tövbe-i nasuhla tövbe ederek muhlis olmak şerefine ermiştir. Sonra da iradesini de ya külli irade ya ilahi irade teslim almıştır. Ve kişi salih makamının en üst kademesine ulaşmıştır. İrşad da memur ve mezun kılınmıştır. Ne oluyor? Burada iki tane irade görüyoruz. Birisi külli irade, birisi ilahi irade. Bütün Resullerin ve Nebilerin son kademedeki mükafatları ilahi irade tarafından oluşturulur. Onların Resul ve Nebilerin dışında kalanlar, onlar da külli irade tarafından bu hedeflere ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için her şey öylesine güzel yaratılmış ki, olayların arkasındaki Allah'ın gerçeklerini Allah'tan öğrendiğiniz zaman Allah'a sadece hayran olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte şu anda sizinle Allah'a hayran olan birisi konuşuyor. Biz bu ilmi insanlardan hiç kimseden almadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Kimse bunun aksini iddia edemez. Aklı başında olan hiç kimse bunun aksini ispat edemez. Neden? Çünkü biz 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tarafından Allah'ın öğretisiyle vücuda getirilen Kur'an-ı Kerim'in bütününe Allah-u Teala tarafından ulaştırıldık. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını öğretmedi Allah-u Teala bize. Ruhunu da öğretti. Biz Kur'an-ı Kerim'i onun ruhuna dayalı olarak açıkladığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim çıktı ortaya. 28 basamaklık bir İslam merdiveni çıktı. Hiç kimse bizden evvel bunların açıklandığını iddia edemez. Edenlere
ispat edin demek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın 7 safa ve 4 tane teslimden ibaret olduğunu Allah Teala bize öğretti. Evvelce insanlar emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini öğrenmişler. Ruhun Allah'a teslimini öğrenmişler. Yaşamışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Her devirde mutlaka bir devrin imamı oluşmuş. Bir nebi ise nebi bir nübüvvetle devrin imamlığı vazifesine tayin edilen birisi. Eğer nebi yoksa ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, en baştan başlayalım. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5 ulul azm peygamberi ifade eder. Bunlar azim sahibi, azmetmiş peygamberler. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle sona ermiştir. Ne diyor Allah Teala? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. İşte son nebi, son peygamber odur. Peki akaid? Akaid ne diyor? Sevgili kardeşlerim, akaid her şeyi alt üst etmiş ve Kur'an'ın tamamen dışında yeni bir din koymuş ortaya. Kur'an'a tamamen ters düşen, birçok şeyi esas alan bir din. Mesela diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen, Allah'a mukaddes kitap verdiği peygamberlerdir. Tam tersine Allah Teala Resullerin değil, Nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Nübüvvet peygamberliktir. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunun tam tersini söylüyorlar. Arkasında ne var? Arkasında Kur'an-ı Kerim'in bir tarafa bırakılması ve dinin din alimi olarak geçenlerden öğrenilmesi var. Onlar öyle demişse o öyledir diye kabul edilmiş. Din alimleri demişler ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Oysa ki Risalet ve nübüvvet birbirinden tamamen farklıdır. Nübüvvet peygamberliktir. Ve söylediğimiz gibi Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerin ulul azm olanlarını azmetmiş olan peygamberler olduğunu ifade eder. Ve başka peygamberlerin de varlığını yazıyor
Kur'an-ı Kerim. Ama Risalet müessesesi peygamberlik müessesesi değildir. Her devirde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardır. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardır. O Resul öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resulü vazifeli kılar. Hiçbir devirde hiçbir kavim Resulsüz kalmaz. Ama peygamber dediğiniz zaman orada durun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem-ül Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nebiler tarif tam olarak ellerine oturuyor. Kur'an-ı Kerim'deki tarif. Nebiler Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Risaletle de görevlidirler. Ama nebi olmayan Resuller kavim resulleridir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka yaşar. Şu anda da bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan onların içinden birisi şu anda vazife yapmaktadır. Onlar Resullerdir. Ama içinde bulunduğumuz devirde nübüvvet müessesesi mevcut olmadığı için, nebi mevcut olmadığı için bütün kavimlerdeki kayyum resulleri risalet olarak görev almışlardır. Nübüvvet olarak değil. Şu anda bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan o kavmin içinden birisi mutlaka risalet görevini yürütmektedir. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. 14 asır evvel son nebi yaşadı. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Risaleti ve nübüvveti yerli yerine oturtmalıyız. Akaidin tariflerini mutlaka Kur'an'la tespit etmek mecburiyetindeyiz. Karşılaştırarak doğru veya yanlış olduğunu tespit etmek mecburiyetindeyiz. Bakıyoruz ki akaid yanlış şeyler söylüyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözlerinin ikisi de yanlış. Evvela Resuller, bütün Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler hiç değildir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Yani akaidin söylediği her şey Kur'an hakikatlerinin tamamen tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, insanları iblis Kur'an'dan koparmış. Alimlere bakın, bakın demiş. Alimlere. Alimler size ne söylüyorsa o doğrudur. İşte bugün de alimler var. Ve bugünkü alimlerin başında da biz varız. Ve de diyoruz ki size sakın Kur'an'a bakmadan alimlerin söylediğine itibar etmeyin.
Çünkü 14 asırda Kur'an'dan İslam alemi tamamen uzaklaşmış ve dinlerini unutmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, mürşide tabiyet, 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, 21. basamak, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, 4 safa oldu. 28. basamak, nefsin Allah'a teslimi. Ve arkasından da iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de bize onlardan bahsederek değil, her birini Kur'an ayetleriyle sabitleştirerek, yerli yerine oturtarak bize Kur'an öğretti. Allah'a ulaşmayı diler insan. Üçüncü basamaktadır. Allah'ın mürşidini gösterir. Tabiyetini gerçekleştirir kişi. Ne yapacaktır? O gördüğü kişiye ulaşacaktır. Sonra ruhu tabiyetiyle birlikte hangi mürşide, Allah-u Teala hangi mürşidi göstermişse o mürşide ulaşacaktır. Ona tabi olacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücutla Allah'a teslim edecektir, edilecektir. 25. basamak. Sonra nefis Allah'a teslim edilecektir. Sonra kişi muhlis olacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip salihlerden birisi olacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in temelleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için yaşarsanız ancak o zaman gerçek anlamdaki mutluluğu yaşarsınız ve Allah'a en çok şükredenlerden, hamd edenlerden birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Ve sonsuz mutluluklar içinde bir dünya hayatı geçirmenizi diliyoruz. Mutluluklar sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ebeden kâtibim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İlk sohbet sevgili kardeşlerim, maksat kalp kalbe, gönül gönüle olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor, huzur ve mutluluk buluyorum. Size de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din, bizim dinimiz, İslam dini. Din, tek bir din. Başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 Safa ve 4 Teslim'i içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor ve kitaplara geçmesini istiyor Allah Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa, bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i
Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman, yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan bir adam varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak. Hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına uğradık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla İnsanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası. Şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemeyen, incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim,
Hepinizi çok seviyoruz. Çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde, sizi konulara daha çok yaklaştıracak şekilde hitap etmek istiyoruz. Onun için ara sıra böyle küçük espriler yapmayı da sakıncalı bulmuyoruz. Ruhunuz ruhunuzdan ayrılınca, ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca ruhunuz bile duymaz. Bir espridir çünkü ayrılan zaten ruh. Ve sizden hiç izin olmaz. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, gider. Sevgili kardeşlerim, işte ruh, fizik, vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim, hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa, o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi. Sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah Teala sadece insan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine
ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefse fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'la Havva anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı ölense yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar, ya da hiç dinle alakalanmazlar, serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde ve üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah-u Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din, ilmin bütününü ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim, bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim, ne olur? Ölürse Allah-u Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah-u Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla, onlara verdiği daha sonraki adı vahiydir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Resullere, peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye
vahyetmez derler. Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar. Onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir mehrenidir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir.
Altıncı katta her tarafın karanlık.

insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar, o ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman ona, o zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve ayaklı, el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye hilat giydirilir. Orada 6. katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir sıra görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

ve herkesin kader hücreleri kendi önünde yer alır. Altıgen kader hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler ard arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre, onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader yüceleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da bundan evvel yaşamışlarında, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala Ebrar'ın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını, sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir.

Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Veya namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası arasına zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yan üstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Sonra da ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yan üstü yatarken de zikir farz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah, Allah, Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesedir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Zekrunallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor. Zekrunallâhe Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, kuvveden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah-u Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah onun mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın
seyrisülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır ve de devrin imamının dergahından seyrisülük isimli yolculuk başlar. Ve ise Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması iki, ana dergâha ulaşması ve yolculuğa başlaması, seyrisülükün sonunda ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, 5. muhlis olmak, 6. iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor. Sonra çok zikret diyor. Sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah-u Teala. Varmak istediği sonuç herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah-u Teala. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çökecek tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha iyi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Muhlis olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış. Ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor, onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu
kendi gayretiyle yapmış gibi onu mükafatlandırıyor. Üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunda %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor. Bir ömür boyu o günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt
1: Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tasfiyesi. Birinci bölümde nefs tezkiyesini takdim etmiştik. Şimdi bu ikinci bölüm nefsin tasfiyesi. Tasfiye İkinci ve son bölümü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Ve söz konusu olan bundan sonraki bölüm. Nefsimizin kalbinde %49'u fazıl nuru, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmişti. Yani başlangıçta nefsimizin kalbi %100 kapkaranlık iken, tamamen afetlerden oluşuyor iken,

Şeytanın %100 kontrolü altındayken nefsin kalbindeki sıfır nur nefsin kalbinde %51 nur gerçekleştirme noktasına ulaşmıştı. %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlıkları ifade etmişti. Başlangıçta %100 şeytanın emri altında olan nefsimiz, o noktada şeytanın ilgi alanının emretme boyutlarının %100'den %49'a, yarıdan daha aşağıya düştüğü bir noktada artık. Şeytan nefsimizi tesir etmek suretiyle insanlara münkeri ve fuhşu anlatır, emreder. Allah Teala öyle diyordu Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan ona münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Ve bundan kurtulmanın da sadece nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini sonradan ilave ediyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşıp yerleşemezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbimize girmeli ve üzerimizde hüküm ferma olmalı. İşte nefs tezkiyesini tamamladığımız yer, ...28 basamağın 21.si. 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanır. %49'u fazıl isimli nurlardan, %2'si de rahmet isimli nurdan oluşan, %51'lik bir Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen bir grup nur, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını yarıdan daha fazla aydınlatmıştır. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kurtuluş aşamasındayız. Cehennemden kurtulup birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. 14. basamak burası, 3. basamak. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %49+2, %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 3. kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıklara ulaştığı, karanlıklardan daha öteye geçtiği için günlük hayatımızın da yarısından fazlası güzellikleri yaşamak şeklinde tecelli ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu ikramla yaşar duruma gelmiştir. Hala nefsimizin kalbinin %49'u karanlıktır. Yani Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de işlemek isteyen bir yapıda. İşte konumuz bundan sonraki merhaleler.
Bu noktadan sonra ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun teslimi söz konusudur. Zikrimizi giderek arttırmamız gerekiyor. Arttırdıktan sonra öyle bir noktaya ulaşırız ki o noktada artık nefsimizin kalbinde %80'den fazla nur birikir. Nasıl gerçekleşir bu? Bu ancak kişinin zahit olmasıyla gerçekleşir. Evvela ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bundan sonra o kişiye Allah Teala bir taht ikram eder. Bu altın bir tahttır. İnde ilahide o kişinin artık altın bir tahtı vardır. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Allah Teala onlara tahtlar veririz diyor. Orada yaslanarak otururlar. İndi ilahide Allah'ın zatında yok olan ruh tekrar döndürülerek indi ilahide bir tahtın sahibi kılınır. Bu makama beka makamı deniyor. Yani indi ilahide sonsuza kadar kalma makamı. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam eder. Öyle bir gün gelir ki kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısının ötesine taşarsa işte o kişi Allah'a karşı zahit olmuştur. Yani Allah'a kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zaman harcamaktadır zikir konusunda. Allah'ı zikrettiği zaman parçası, zikretmediği zaman parçasından öteye geçmiştir. İşte Yunus suresinde Allah Teala negatif zühdü ifade ediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedelle sattılar diyor. Esir tüccarlarına sattıklarını söylüyor. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde bir olay var. Bu olay kişinin günlük 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten daha fazlasını artık zikirle geçirdiği bir noktadır. Kişi pozitif zühdün sahibi olmuştur. Allah'ı zikrettiği zaman parçası zikretmediği zaman parçasını aşmıştır. Zühdün arkası %61 zikirle başlayan zühd %70'i aştığı zaman

Kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %80'e doğru ilerlemeye devam eder zühd makamında. Ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, nurların %81'e ulaştığı noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İşte bir insanın fizik vücudunu, yani veçhini, Kur'an'daki tabirle veçhini Allah'a teslim etmesi şu anlama gelir. O kişi nefsinin kalbindeki %19 karanlığı artık dikkate almaz. Kale almaz. Onu sayıya saymaz. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir kesim vardır. Ama artık o devede kulaktır. Fizik vücut onu dikkate almaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Yasakları da işlemez. İşte bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadır. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette farz. Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki

Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tavdu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

Allah Teala Adem oğulları demekle Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızı kastediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Ahdi biz insanların Allah'a verdiği ahd neymiş? Allah Teala'nın ahda aldığı ahd şeytana kul olmayacaksınız diye diyor Allah Teala ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hada sıratı müstakim. Hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip Allah'a kul olacağımıza dair ezelde Allah Teala'ya ahd verdik. İşte bu bapta bu teslimin gerçekleştirilmesi Allah'ın fizik vücudun bütün emirlerini Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudun gerçekleştirmesi yasak ettiği hiçbir fiili artık işlememesi noktasına ulaşması daimi zikre ulaşmadan evvel bunu gerçekleştirmesi kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini ifade eder. Öyleyse üzerimize farz. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala açık bir şekilde bütün sahabenin gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bakıyoruz gerçekleştirmiş mi? Gerçekten olay aynen öyle. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içkimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini yani fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Fizik vücudunun teslimi üzerimize farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sonra zikrimizi arttırmamız lazım. Zaten bu noktaya geldikten sonra zikrin daimi zikre ulaşması artık çok fazla uğraşıyı gerektirmez. Kişinin daimi zikre ulaşması için gayreti asıldır. Ve bir gün daimi zikre ulaştığı zaman o kişi yeni bir isim alır. İsmi Ulul Elbab'tır. Lüblerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleri, beş duyumuzun alamadığı onun ötesindeki algılama kabiliyetinin sahibi. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şöyle buyuruyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, o ulul elbab ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala.
hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbab. Daimi zikrin sahipleri. Üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurun Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki Allah Teala onlar yani sahabe sözü dinlerler ve o sözün sözlerden ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş oluyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edip onun da hidayetine sahip oluyorlar. Burada ise nefslerini Allah'a teslim edip nefs hidayetine de sahip oluyorlar. Bu daimi zikirle gelinen bir noktadır. Kişiyi ulul elbab kılar. Ve gördük ki ulul elbab olmak, daimi zikrin sahibi olmak üzerimize farz. Gene gördük ki bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Sonra ulul elbab makamında nelerin olduğuna bakalım. Ulul elbab makamında kişinin çok özel bir durumu vardır artık. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü daimi zikir kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine Allah'ın rahmet faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurunu gönderir. Bu nurlar devamlı olarak geldiği için nefsin kalbinde karanlıkların oluşması artık mümkün değildir. Çünkü bu nurlar Rabbani kapıyı örten mühüre tesir eder, onu aşağı indirir, zulmani kapının üzerine götürür, onu kilitler ve zikir devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurla dolar. Bu devam ettiği için rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının baskısı devam ettiği için kalbin tekrar kararması artık hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir noktada kişi ulul elbab olur. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar ve bunun manası nefsin kalbinde afet kalmamasıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, nefsinin kalbinde artık afet mevcut değildir. İki, bu sebeple Allah Teala onun kalp gözünü açar, ona dilediği her şeyi gösterir. Kalp kulağını açar, dilediği her şeyi söyler. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri kalp gözüyle görür ve Allah'ın kendisine söylediği şeyleri kalp kulağıyla işitir. Dört özellik oldu. Bu işitmek,
onun Allah ile konuşmasının zeminini oluşturur. Artık o kişi Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olur. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi için söz konusu olan şey ehli hayır olmak. Ehli tezekkür olduktan sonra ehli hayır olmak da onun bir başka vasfıdır. Yani hayrın sahibi olmak. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Zikir ona derecat kazandırdığı için derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. İşte kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olmuştur. Ve aynı zamanda ehli hüküm, aynı zamanda ehli hikmet olmuştur kişi. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı tek bir hüviyet söz konusudur. Kişi ehli hüküm olmuştur. Hakim veya hakem olduğu zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için Allah'ın doğrularını tatbik sahasına koyar. Aynı zamanda hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen anlar. İşte ulul elbab noktası bu hüviyette bir insanı ifade eder. Bunun ona bir getirisi var mıdır? Vardır. Açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını, 7 tane cehennem katını mutlaka o kişiye gösterir. Bu 7 tane cehennem katının ötesinde Allah'ın o kişiye gösterdiği şey zemin kattaki ana dergahın sırlarıdır. Orada onarlık sıraların Kur'an rahleleriyle birlikte nasıl insan ruhlarıyla kaplandığı, doldurulduğu, önde erkeklerin yer aldığı, sonra hanımların yer aldığı bir dizayn. Asma kattaki 7. kata çıkabilenler dergahın bir bölümünde sol tarafta cinler yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme. Bunlar ana dergahın sırlarıdır. Allah-u Teala bunları mutlaka ulul elbab kuluna gösterir. Ne zaman o kişi 1. gök katını görürse, Allah ona 1. gök katını gösterirse, o zaman o kişi ulul elbab vasfını tamamlamıştır. Artık o kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibidir. İhlas makamı muhlis olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru diyor. Onlar emrolunmadılar. Muhlisine muhlis olmakla emrolundular. Lehut dine onun Allah'ın dininde hünefaye hanifler olarak onlar Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılmış
kişiler olmakla emrolundular diyor. Muhlis olmak bütün insanların üzerine farzdır. Şimdi gelin beraber sahabeye bakalım. Acaba muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuş sevgili kardeşlerim. Hepsi ihlas makamının sahibi. İşte Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. İşte bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bu ihlas makamında Allah Teala o kişiye birinci gök katını, oradaki açıktaki secdeyi, ikinci gök katını, suvarılma havuzlarını, üçüncü gök katını, iki katlı köşke daha çok benzeyen bir dergah. Sonra oradan sonraki üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, insan ruhlarının nasıl o mihenk menfezinin içine girip de sonsuz da yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini Allah-u Teala onları gösteriyor. Geldikleri yer dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı. Sonra ve orada nasıl secde edildiği, sonra altıncı katta Beyt-ül Haram'ın aslı ve yedinci katta yedi tane alem. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve en son indi ilahi. Allah Teala bunların hepsini bu noktaya ulaşan kişiye ihlas makamında gösterir. Ulul Elbab makamında yer katları, ihlas makamında gök katları gösterilir ve kişi böylece gök katlarını gören birisi olur. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin acaba muhlis olduktan sonraki başka bir makama ulaşması söz konusu mudur? Evet. Tasfiye yeni bir makamı daha gerektirir. Burası salah makamıdır. Kişi salihlerden olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bu kişinin evvela günahları örtülür. Tabiyetten sonra işlediği günahlar. Sonra bu günahlarının örtülmesinin arkasından Allah Teala onlara bir başka hususu gerçekleştirir. Onlara salah nuru verir. Salah nuru bir insanın başının üzerindeki daire şeklinde nurun adıdır. Salah nuru bazen nasıl olduğu bilinmiyor. Bir kısım fotoğraf makineleriyle tespit edilebiliyor. O kişinin resmi çekilirken başının üzerindeki salah nurunun da görünmesi söz konusu oluyor. Allah Teala dilerse bunu o filmde gösteriyor.
İşte salah nuru o kişiye verilen ikinci ikramdır. Salah makamında. Üçüncüsü o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Dördüncüsü de Allah'ın iradesini teslim almasıdır. Kişisel irade, cüz'i irade Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. İrade yapısı olmadığı için daimi zikirdeki bu kişinin zikri artık zikri daim olmaktan çıkar ve sünnetullah tarafından Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edildiği yeni bir safhaya ulaşır kişi. Bu safha tesbih adını alır. Artık o kişi zikri daimde değildir, tesbihtedir. Kendi iradesiyle zikir yapmamaktadır. İlahi irade onu sonsuz bir şekilde Allah kelimesini tekrar etmekle vazifeli kılar ve bunu kesintisiz olarak o kişinin ölümüne kadar devam ettirir. Artık o tesbihtedir, daimi zikirde değildir. Ne olur Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınınca? O zaman Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılındığını bildirir, tebliğ eder. İhlas makamının sonundaki tövbe-i nasuh, salah makamına girişi ifade eder. Bu tebliğ ise salah makamının normal bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaştığını tebliğ eder ve bu bir simgedir, remzdir. Kişi tekamülün, insan tekamülünün normal standartlardaki Resul veya Nebi olmayan, Veli Resul olan veya Nebi Resul olan insanların dışında kalan, öyle olmayan normal insanların kesbi olarak elde ettikleri bir sonuçtur bu. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahibinin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Evvela burada kişi yeni bir takvanın sahibi oluyor. Bu takva hakkı tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar nasıl hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlarsa siz de olun diyor. İşte hakkı tukatihi takvanın sahibi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış ve sahabe bunun sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü sahabenin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde gösterilen veçhesi, görüntüsü kesin olarak onların irşat makamına tayin edildiklerini ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı da Muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılarından, yardımcılardan da Ensar, bir kısmı da Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin,
hepsine tabi olmuşlar. Hepsine tabi olunmuş. İşte bütün sahabe irşat makamının sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Burası nefs tasfiyesinin sonudur. Daha ötede normal insanlar için başka bir makam yok. Kesbi olarak Allah'tan bu hediyeleri alacak olan insanların daha ötesine geçmesi mümkün değil. Bunlardan ötede kim vardır? Bundan ötede veli resuller vardır. Onlardan daha ötede kim vardır? Onlardan daha ötede nebi resuller, peygamber resuller vardır. İşte nefs tasfiyesi kişiyi en son olarak bu noktaya getirir. Kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Ve kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala ya bu mürşitlerden birisini gösterir eğer o kişinin ulaşabileceği bir yerdeyse, değilse vekil mürşitlerden birini gösterecektir. Kişi ona gidecektir, ilk tabiyetini yapacaktır. Ondan sonra o vekil mürşit onu asli mürşide, bu vasıfların sahibi olan mürşide götürüp teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

mısınız? Hepiniz canımızsınız, kardeşimizsiniz. Ve her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşıyoruz. Sizlere bir nebze Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için henüz Allah'a ulaşmayı dinemeyenlere Allah'a ulaşmayı dileme isteğini vermek için bütün bu konulardan, bu anlatımdan 40 senedir bu hayatın içinde olan birisi olarak 28 senedir de Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmekle vazifeli olan bir Allah dostu olarak Allah'ın bir yetkilisi olarak sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü konumuz velayet makamlarından ihlas. Ama her zamanki gibi hala bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun demek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, konumuz ihlas. Velayet, evliyalık makamları 7 makamdır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. 7 tane makam.

28 basamaklık İslam merdiveninin 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. 27 ve 28. Son 8 basamağını ifade eder. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Affedersiniz, 21 değil. 21'de ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması velayetin birinci makamıdır. Buna fena makamı diyoruz. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhun yok olması makamıdır. Kişi bundan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona furkanlar vermiştir, günahlarını örtmüştür. Allah onun kalbine ulaşmıştır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mürşide ulaşınca kalbinin içine iman yazılmıştır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşmiştir. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sonra bu ruh Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Velayet makamları, birinci makam, fena fillah. Fena, fani olmak, fi içinde, Allah, Allah'ın içinde, zatında, yok olmak, ruhun, Allah'a geri dönmesi, emanetin geri dönmesi, emanetin sahibine iadesi ve ulaşması. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olması noktasıdır. Velayet, bir makam sahibi olmak velayette bununla mümkündür.

Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık müessesesi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Bu Allah'a dost olmak demektir. Veli dost demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a dost olur.

Allah'a dost olmak burada başlar. Üçüncü basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak şerefine erer. O kişi bu noktadan itibaren velidir. Velidir ama makam sahibi olan bir veli değildir. Kat edeceği merhaleler çoktur. Ancak ruhunu Allah'laştırıp da ermiş evliya, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış evliya olmak noktasından sonra velayet makamları başlar. Birinci makam 22. basamaktır. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bir başka ifadeyle sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh için Allah'ın zatı bir meaptır. Sığınaktır. Sığınağa sığınan kişi de Kur'an'da evvab adını alır.

Allez, ça. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bu noktada, fena makamının sahibi olduğumuz noktada %51 nur vardır. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Bu nurlar yükselir. %61'e ulaşınca Allah Teala o kişinin bir taht sahibi olmasını emreder ve indi ilahi de o kişinin ruhuna bir taht ihsan edilir. Allah'ın zatında yok olan nur Allah'ta yok olmuştur. Sahibine iade edilmiştir. Bu taht ihsan edilen ruh ise Allah'ın o tahtın sahibi olmak üzere var ettiği o kişinin ruhudur. Kişinin fizik vücudun içinde bulunan ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ama kim Allah Teala'nın katında bir taht sahibi olacaksa o velayetin ikinci makamının sahibidir, beka makamının sahibidir. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. O zaman kişi üçüncü makamın sahibi olur. Bu makam züht makamıdır. Kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i ancak burada aşabilir. Ve züht makamı boyunca nefsin kalbindeki nurlar giderek artar ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Aştığı zaman bu kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. Bu noktada fizik vücut artık nefsinin afetlerinin %19 afet vardır hala kişinin nefsinde. O afetlerin muhtevasına hiç aldırmaz kişi. Fizik vücut Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak edilen fiilleri de işlemez. Böylece daha daimi zikrin sahibi olmadığı halde %19 afetler var olduğu halde kişi öfkesine hakim olan davranış biçimlerini iradesinin yardımıyla kontrol altında tutan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olur. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki afetlerde hala %19 vardır başlangıcında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Günün yarısından fazla olan zikir adım adım daha çoğa daha çoğa yükselir. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaşır. O zaman bu kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab makamı daimi zikrin sahiplerine aittir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi 7 vasfın sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir. Tekrar girmeleri de mümkün değildir. Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ne demek bu? Daimi zikirde olan bir insanın kalbindeki zulmet kapısı devamlı olarak kapalıdır. Neden kapalıdır? Zikir daim olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın
Ve salavatın, bu üç grup nurun devamlı olarak rahmetle faz, rahmetle salavat daimi zikir sebebiyle kesintisiz olarak o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bunlar zulmani kapıyı kapatan o kapının yukarıdan aşağı inen kapının ki bu kapı zulmani kapıyı kapatmıştır. Sadece tek kapı vardır. Ya zulmani kapı açıktır. O zaman kapak yukarıdaki kapıyı kapatır. Allah'ın nurları giremez. Nefsin kalbine devamlı karanlıklar girer. Başlangıçta bütün insanların kalpleri bu standartlardadır. Zulmani kapı açıktır. Kalp %100 kapkaranlıktır. Ne zaman kişi bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi gider de o mürşide ulaşırsa, mürşide ulaştığı noktadan itibaren kalbine iman yazılır kişinin. O zaman bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, dört nur, zikir yapıldığı zaman o kişinin kalbindeki kapıyı Allah'a dönük olan taraftaki kapıyı aşağı doğru iter ve zulmani kapıya ulaşan bu tek kapı zulmani kapıyı kapatır. Aslında iki tane giriş menfezi var. Birisi ayaklardan, bacaklardan kalbe kadar aşağıdan ulaşan karanlıklar. Bir, o yuvarlak delik, yuvarlak kapının tam kendisine uyduğu bir delikten kapı diyoruz adına bunun girer. Aslında biliyorsunuz ki kapı olabilmesi için bir kapının boyutu vardır. Bir de o kapının açılan ve kapanan bir tarafı vardır. Bu açılıp kapanan, normal kapılardaki açılıp kapanan kapıyı kapı boşluğundan içeri girmeyi veya dışarı çıkmayı kapatan bir unsur olarak düşüneceksiniz. İşte yukarıdaki yuvarlak giriş, nurların girişini sağlayan yuvarlak giriş yeri nur giriş kapısı. Adına kapı diyoruz ama sadece bir giriş yeri söz konusu. Üzerindeki kapı hareket halinde olan bir kapı. Eğer nurlar gelirse yukarıdaki kapı, yani o yuvarlığa giriş deliğini örten yuvarlak aşağı kadar iniyor ve aşağıdaki giriş deliğini kapatıyor. Yani kapı boşluğunu kapatıyor. İki tane giriş menfezi var, menfezi kapatıyor. Yukarıdakini de kapatıyor, aşağıdakini de kapatıyor sırayla. Ne zaman kalbe giren, kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarıysa, o zaman yukarıdaki menfezi örten kapı, nurların, rahmetin, fazı ve salavatın baskısıyla aşağıdaki menfeze kadar iner, karanlıkların girdiği menfezi kapatır. Ve rahmetin, fazlı ve salavatın baskısı oldukça oradan içeri, kalpten içeri karanlıklar giremez. Önemli olan buradaki menfezin ya zulmani
menfez oluşu, karanlıkların kalbe girdiği bir giriş yeri olması ya da Rabbani menfez olması veya Allah'ın nurlarının kalbe girdiği bir giriş yeri olması söz konusudur. Ama ikisi için sadece bir tek kapı vardır. Ya Rabbani kapı kapalıdır, o zaman kalbe devamlı karanlıklar doluyor demektir. Bunun manası, şeytanın karanlıkları kalbinizin alt menfezinden kalbinize giriyor demektir. Eğer Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat veya rahmet ve faz kalbinize geliyorsa, ulaştığı zaman bu nurların gücü karanlıklardan daima yüksektir. Bu sebeple kapı, yuvarlak kapı oradan aşağı doğru itilir ve zulmani kapıya kadar indirilir Allah'ın nurları tarafından ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı bu kapının üzerine devam ettiği sürece karanlıklar kalbin içine giremezler. Kapı kapanmış ve nurlar tarafından kilitlenmiştir. Nurlar gelmeye devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. İşte bu statüde birkaç dakika içinde kalbin içi tamamen nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları nefsin kalbini tamamen işgal eder. E nefsin kalbindeki Allah'ın yazdığı, kalbe yazdığı iman kelimesi, fazılları, rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları etrafına yapıştırıp biriktirmeye başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri olduğu için böylece nefsin kalbinde rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar birikmeye başlar. İşte bu kişiyi fazilet sahibi yapacak olan esas standardın başlamasıdır. Evliyalık da bu yerleşenlerin %51'i açtığı noktada kendisini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren evliyadır. Ama Allah'a erebilmesi %51 nurla mümkündür. Bu %51 nur tahakkuk ettiği takdirde kişi ermiş evliya olur. Allah'a ruhunu erdirmiş, vasıl etmiş evliya olur. İşte bu noktada o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaşması 21. basamağı ifade eder. Kişi artık ermiş evliyadır. Ve makamlar 22. basamakta başlar. Ruhun teslimi 1. makamdır. Bu fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ruhun yok olmasını gerektirir. Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. İşte böyle bir sırada evvela fena makamı, sonra beka makamı, sonra züht makamı, sonra muhsinler makamı. Muhsinler makamında kişinin nefsinin kalbinde %81'den fazla nur oluşuyor ve nihayet daimi zikre ulaşıyor kişi. Nefsinin kalbi %100 nurlara doluyor. Normal standartlarda bir daha kararması mümkün değil. Ta ki o kişi ölsün. Ölümün dışında hiçbir şey o kişinin kalbini nurlardan arındıramaz. Aslında ölümden sonra nurların kişiye bir faydası olmayacağı için ölümden sonrasını dikkate değer bulmuyoruz. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbab ne demektir? Ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp ne demektir? Çift be ile yazılır. Lüp kelimesi fiziğin ötesindeki algılamaları ihtiva eder. Fiziğin ötesini, kişinin idrakini ifade eder.
Beş duyumuzla görme, işitme, hissetme gibi beş duyumuzla hissettiğimiz şeylerin ötesi manevi hissetmektir. Fiziğin ötesini hissetmektir, görmektir, işitmektir. İşte daimi zikre ulaşan kişi bu imkanın sahibi olur. Öyleyse ulul-elbab ne demektir? Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191'de veriyor muhtevayı. Lüplerin sahipleri için diyor ki li ulul-elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul-elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve Allah Teala daimi zikri zaten farz kılmış. Herkesin ulul-elbab olmasını ve daveteye geçmesini farz kılmış Allah Teala. Nisa 103'te diyor ki: "Feskurullah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine bir farzdır. Ve ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da farzların içindedir. Öyleyse burada ulul-elbab makamında daimi zikre ulaşan kişi bir defa madde bir daimi zikrin sahibidir. Bu ne sağlar kişiye? Bu daimi zikir sebebiyle zulmani kapı hep kapalı kalacağı için. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı devamlı yukarıdaki kapıdan kalbe girecek ve alt kapıyı kapatan zulmani menfezden giren bu nurlar alt menfezi, zulmani menfezi kapatan bu kapıyı, kapının üzerine devamlı ard arda gelen nurlar baskı yapacağı için bu baskı her zaman zulmani girişi yapacak olan karanlıkların, afetlerin baskısından her zaman yüksek seviyeli olduğu için karanlıklar nefsin kalbine hiçbir zaman giremezler. Daimi zikre ulaşmış olan bir kişi için artık karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. O kişinin kalbi ölene kadar bu nurla tamamen dolu olacaktır. Bunun manası o kişinin öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret gibi negatif faktörlerden tamamen kurtulmasıdır. İşte burada ulul-elbab makamında o kişiye Allah Teala 7 tane vasıf kazandırır. Bir tanesi daimi zikre ulaşmaktır. Kişi bu daimi zikre ulaştığı sebeple nefs tasfiyesini tamamlamıştır. Nefs tasfiyesi tamamlanınca o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. O kişinin nefsinin kalbinde %100 nurlar vardır. Ya da %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Sadece hasletlerin eşi olan faziletlerden
%98 oluşan nefsin kalbi sebebiyle Allah o kişinin kalbindeki bütün afetleri böylece almıştır ki nurlar yerleşmiştir. Nurlar afetleri kovmuştur. Kişinin ikinci özelliği. Daimi zikre ulaşmak birinci özellik. Afetlerin %100 yok olması ikinci özellik. Üçüncü özellik, buna dayalı olarak Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Gene buna dayalı olarak Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını da mutlak olarak açar. Yani o kişi Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyleri görmeye başlar. Bu gözleri, baş gözleri dünyaya bakar, dünyayı görür. Ama dünyayı görmeye devam ederken Allah-u Teala kalp gözüne fiziğin ötesini göstermeye başlar. Yedi kat yerleri gösterecektir evvela. Yedi kattaki yedi cehennem gösterilir. Kişinin tüyleri ürperir ve korkar. Ya Rabbi, benim gideceğim yer burası mı? Diye sormak o kişi için bir korku işareti olarak geçerlidir. Allah-u Teala da buyurur ki bunları mutlaka görmen lazım. Buraya gideceğin için değil, senin yerini sana göstereceğimiz cennet ifade eder. Ve kişi yedi kat cehennemin hepsini birer birer görür. Yerlerin melekûtu yedi kat cehennemdir. İşte burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Kişinin üçüncü ve dördüncü özellikleri kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıdır. Allah'ın kalp gözüne dilediklerini göstermesi, kalp kulağına da dilediğini, o Allah'ın evliyasını aydınlatmak için öğretmesidir. Hem Kur'an ayetleri öğretilir, hem de Allah'ın gösterdiklerinin izahatı verilir, açıklaması yapılır. Ve kişi yerlerin melekûtunu tamamladıktan sonra göklerin melekûtunu Allah göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci katının yedi alemi birer birer gösterilir. İşte bu makamın adı İhlas makamıdır. Yedi tane gök katının birer birer gösterildiği, göklerin melekûtunun kişiye birer birer açıklandığı, bu dizayn göklerin melekûtunu içerir. Kişi burada muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Öyleyse İhlas deyince hep insanlar samimiyet olarak değerlendirmişlerdir bunu. Hadi gelin sizinle ihlaslı bir namaz kılalım derler. Ve herkesin ihlasla namaz kılacağı gibi bir kanının sahibidirler. İhlas onlar için bir özelliği gerektirmez. Herkes kalpten bir namaz kılmak istediği zaman o ihlaslı bir namaz kılmıştır onlara göre. Yani o kişi namaz boyunca muhlis olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç de öyle değil Kur'an'daki realite. Allah-u Teala evvela ihlasın farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ diyor Allah-u Teala. Öyleyse وَمَا اُمِرُوا, onlar emrolunmadılar. Yani
başka bir şeyle emrolunmadılar. Ancak şununla emrolundular demek. Ve ma umiru. Onlar emrolunmadılar. Başka bir şeyle emrolunmadılar. Şununla emrolundular. İlla sadece şunun için li yabudallâhe, Allah'a kullar olmakla, olmak için olmakla emrolundular. Muhlisine halisler olarak. Nefslerinin kalbini halis kılanlar olarak. Lehuddine onun dininde. Allah'ın dini için, Allah'ın dininde, Allah'ın dini sebebiyle hünefaya hanifler olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda hanifsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hanif olmak şerefine ermiştir. Bu hanif olmanın birinci kademesidir. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci defa hanif olursunuz. Ruhunuzu Allah'alaştırırsınız, üçüncü defa hanif olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dördüncü defa hanif olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, ulu'l-elbab olursunuz, beşinci defa hanif olursunuz, İhlas makamının sahibi olursunuz, altıncı defa hanif olursunuz, salah makamının sahibi olursunuz, yedinci defa hanif olursunuz. Öyleyse buradaki muhtevada yedinci defa hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. En son yedinci hanif olmak iradeyle Allah'a teslim etmektir. İhlas makamı altıncı makamdır. Salah makamı yedinci makamdır. Konumuz ihlas makamı. Demek ki bu insanlar hanifmişler. Bir de bakıyoruz, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler de hanif. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin hanif olduğunu söylüyor Nisa 125'te. Femen ahsenu dinel mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha çok fizik vücutları ahsen olan kimler, kim vardır diyor. İşte onlar haniftirler diyor arkasından da. Hazreti İbrahim'in de hanif olduğunu ve Allah'ın hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost edindiğini söylüyor. Her kademede Allah-u Teala'nın hanif standardı hemen ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hanif olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hanif dininin mensupları, hanif dininin mensubu olduğu andan itibaren haniftir. Dinin adı da hanif dinidir. Hanif dinini yaşayan herkes de haniftir. Hanif dininin mensubu olan herkes haniftir. Yani teslim, fizik standartlarda ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi diye görünür.
Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah-u Teala Allah'a teslim olduğumuzu ifade ediyor. Onlar bize teslim olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda onlar Allah'a teslim olanlardır diyor. Sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah adına mürşidimiz bizi teslim alıyor. Gene teslimiz. Sonra ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Hepsi teslimler. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Öyleyse irademizin Allah'a teslimi salih makamında beş kademelik bir gelişmeyi ifade eder. Allah mürşidimize ulaştıktan sonra işlediğimiz günahlarımızı örter. Başımız üzerine salih nuru verir. Evvela bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Salih makamının başlangıcı tövbe-i nasuh'la başlar. Tövbe-i nasuh'a davet ediliriz. Günahlarımız örtülür. Salah nuru alırız. Günahlarımız sevabı çevrilir. İrademiz Allah'a teslim olur. Ve böylece irşat makamının sahibi kılınırız. Bunun daha evvelki noktası ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahiplerine mutlaka bütün gökleri gösterir sevgili kardeşlerim. Bu insanlar Allah Teala'nın dizaynında bir muhtevayı teslim almışlardır. Salih makamının sahipleri evvela zemin katı görürler. Zemin katta devrin imamının dergahını gösterir Allah Teala onlara. Böylece bu salih makamından ihlas makamından bir evvelki makam olan ulul-elbab makamında gösterilen son husustur. Salih makamı ondan sonra gelir ve gök katlarının gösterilmesi şeklinde tecelli eder. Birinci gök katında sadece açıkta secde yapılır. Her katta yapılan şey secdedir. Birinci kattaki secde evvela gösterilir. Açıkta secdeler üzerinde yapılan bir secde. Birinci katta kalacak olanlar secdeden sonra burada kalırlar. Buradaki oraya ulaşma işlemi, oradaki secde kalanlar ve oradan yükselerek ayrılanların hepsi gösterilir. İhlas makamında. Halbuki kişi bunları yaşarken, yani ruhu birinci gök katına ulaştığı zaman bunu görmesi söz konusu değildir. Yedi katı tamamladığı zaman da bunu görmesi söz konusu değildir. Salah makamının bir evvelki makam olan ihlas makamında Allah Teala kişinin kalp gözünü açarak gösteriyor bunları. Daha evvelden bunlar görünmez. İkinci katta iki ayrı grubun muhtevası gösterilir. Gruplardan birisi altıncı kata kadar çıkabilenlerdir. Gruplardan ikincisi yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. Ve iki grup ayrı yolculuk yaparlar. Altıncı kata kadar çıkanlar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yolculuklarını yaparlar. Yedinci kata kadar çıkanlar da zemin kattan
ikinci kata kadar yalnız çıkarlar, sağ kanat ve sol kanat velileri yoktur. İkinci gök katında devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sağ kanat ve sol kanat velisi olurlar. Velisinin yerine sağda ve solda yerlerini alırlar. Aslında velayetin en yüksek makamının sahibidirler. Birisi hayatta olduğu için o yetki ona verilmiştir. Diğeri de kainatın son peygamberidir. Yedinci kata kadar, yedinci kata dahil onlar çıkarırlar. İkinci kattan başlar müdahaleleri. Ve ihlas makamına gelenlere Allah Teala bütün gök katlarını birer birer gösterir. İkinci katta suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden 2 metre 20, 2 metre 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlardır. Orada suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Hem altıncı kata kadar çıkabilenler daima iki katı da doldurabilecek olan bir özelliğin sahipleridir. Hem de yedinci kata kadar çıkabilenler aynı özelliğin sahipleridir ama ikisi aynı anda bulunmazlar. Önce altıncı kata kadar çıkabilenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana dergahta elini öperek bir sıra, tek sıra haline girerler ve buradan altın kapıdan, otomatik açılan altın kapıdan yükselerek birinci kata ulaşırlar. Diğerleri, yani yedinci kata çıkanlar henüz ayrılmamışlardır oradan. Birinci kattan ikinci kata yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabilenler. İkinci katın büyük salonun önünde tek sıra olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamının elini öperek her biri evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da bütün oraya kadar çıkabilenler o suvarılma havuzlarının bulunduğu sağ taraftaki salonun içine bir koridordan geçerek sağa dönmek suretiyle girerler ve önde olanlar daha üst katlara çıkacaklardır. Arkada olanlar, yani secde sağdan soladır. Sağ tarafta olanlar daima daha üst katlara çıkacak olanlardır. Soldakiler suvarılma havuzlarına bir bir yerleşirler. En sağdaki havuza gelir. Sonra da başlarına itilerek oraya yerleştirilirler. İhlas makamı Allah Teala'nın muhteşem bir makamıdır. Sadece ikinci katı görmezler. Üçüncü kattaki iki katlı mescit, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslı, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli, hepsi gösterilir sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Altıncı katta nurlanma işleminin nasıl yapılacağı gösterilir. O sırada kimler oradadır gösterilir. Ama kişi kendisi bu işlemleri yaparken, kendisi o katları yükselirken bunları görmez.
İhlas makamında gösterilir bunlar, gök katlarında olanlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler, o katlara çıkmadan evvel ikinci katta suvarılma havuzlarında yerlerini alırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile devrin imamı onları öptürdükten sonra sağdaki tarafa geçerler. Sağdaki tarafa diğer grup ulaşmıştır, yedinci kata çıkacak olanlar. Sağ ve sol taraflarına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile devrin imamı geçerek biri sağa biri sola üçüncü gök katına çıkarlar. Orasını tamamen doldurarak iki katlı mescide secde ederler. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde ederler. Ve beşinci, altıncı katları birer birer aşarak yedinci kata ulaşırlar. İşte İhlas makamının sahipleri bütün bu işlemleri, yedi kat gökleri bütün muhtevasıyla görenlerdir. Ve göklere Allah-u Teala tarafından çıkarılan ruhlar bu standart içinde yükselirler. Ve İhlas makamının sahibi bunu mutlak olarak görür. Öyleyse yedinci katın yedi aleminin birincisi zikir hücreleridir. Affedersiniz, kader hücreleridir. Evvela gösterilir. Sonra Ümmül Kitap gösterilir. İkinci alem. Sonra Kudret Denizi gösterilir. Üçüncü alem. Sonra Makam-ı Mahmud gösterilir. Dördüncü alem. Sonra Divan-ı Salihin gösterilir. Beşinci alem. Sonra zikir hücreleri gösterilir. Altıncı alem. Ondan sonra da yedinci alem İndi İlahi gösterilir. İndi İlahi'de huzur namazının imamı, arkasındaki iki kişi, sonra yedi kişi, sonra onarlık, bir daha yedi kişi, sonra onarlık sıralar. Onarlık sıralar göz alabildiğine uzanır. Evvela kırklar dört sıradır, sonra yetmişler, birincilerin sırtında siyah cübbe, ikincilerin sırtında bal rengi cübbeler ve arkadan diğer gruplar birer birer uzanırlar. İhlas makamının sahibi bunların hepsini görmek şerefinin sahibidir. Göremediği sadece Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatını görmekse ancak salah makamının yedinci salah makamının beşinci kademesinde gerçekleşir. Kişi iradesini de Allah'a teslim eder. İrşat makamına tayin edilir. İşte burası Allah'ın zatının görüldüğü yerdir. İradenin teslimi noktasında Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiye onun kendi dilinde hitap ederek onu irşat makamına resmi olarak tayin eder. Burası normal standartlardaki her insanın ulaşabileceği son merhaledir. İhlasın ötesi salahtır. Öyleyse ihlas makamı kişinin kendisinin irşad olması konusundaki muhtevayı almış olduğunu gösteren bir makamdır. Salah makamı ise irşat makamına tayinin
temel esaslarını içerir, son rütuşlarını gerçekleştirir ve kişi iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı halis kul olmak demektir. Halis kul olmak demek, nefsinin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu olan kişiyi ifade etmek demektir. Ulu'l-Elbab makamında nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilirken 7 yer katı gösterilir ve her birinde nefsin kalbinde bir müzeyyen olma müessesesi işler. Öyle ki Ulu'l-Elbab makamındaki kişi yerlerin melekûtunu tamamladığı zaman 7 kademe müzeyyen olmuştur kalbi. Zemin kat göklerin melekûtuyla yerlerin melekûtu arasında bir ara noktadır. Zemin kattan aşağıda 7 kat yerler, zemin kattan yukarıda 7 kat gökler vardır. Öyleyse zemin kat bir orta noktadır. İşte bu zemin katın ötesi ihlas makamını ifade eder. Zemin katın altı 7 kat yerlerin gösterilmesi rüyeti Ulu'l-Elbab makamını ihtiva eder. İhlas makamı halis olmanın bütünleşmesini ve kişinin irşad olma konusundaki bütün yetenekleri tamamlamasını ifade ve ihata eder. Bundan sonraki kesimse kişinin irşad makamına tayin edilmek üzere Allah'tan 5 tane ayrı yardım almasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İhlas makamı bir makamdır. Hiç kimse ben ihlaslı bir şekilde namaz kıldım deyip de ihlas makamının sahibi olamaz. Herkes muhlis olamaz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ihlas makamının sahibi, yani muhlis olmuşlardı. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar için deyin ki diyor, biz nahnu lehu muhlisin, muhlisin, muhakkak ki biz onun için, Allah için muhlisler olduk. İhlas makamına ulaşmak, gördünüz ki farz. Bütün sahabe de bu farzı yerine getirmiş ve ihlas makamının sahibi hepsi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ihlas konusundaki ve ihlas makamı konusundaki Allah'ın bize öğrettikleri burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha mi as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlere ahsen olmaktan bahsetmek istiyorum. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, biz insanı, yani insanın nefsini, bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor Allah-u Teala. Ahsen-i takvim. Bir takvim içinde Allah'a göre ezelden belli olan bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek olan, güzellerin en güzeli olabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala insanı. Ama ahsen olmak hüviyetinde yaratılan, ahsen olabilecek hüviyette yaratılan bu şeyin esfeli safiline gitmesi de söz konusu. Öyleyse bahse konu olan

İnsanlar nefslerinde %100 afetler dolu olarak doğarlar. Gece kadar, şu arkamızdaki koltuk kadar karanlık bir nefs kalbiyle dünyaya geliriz. Bu nefs kalbi afetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık. Nefsimizin 19 grup afetinden bir kısmıdır sadece. Her biri zifiri karanlıklardan oluşan bu 19 grup afet nefsimizin kalbini %100 doldurur. Ama sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah'ın nurlarıyla dolu. Nefsimizin %100 afetlerden oluşmasına karşılık ruhumuz da Allah'ın nurlarıyla doldurulmuş. Nefsimizde isyan mı var? Ruhumuzda itaat var. Nefsimizde düşmanlık mı var? Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde kin mi var? Ruhumuzda sevmek var. Kinin ve nefretin yerini sevgi almış ruhumuzda. Ruhumuz da bir güneş gibi parlak bir hüviyette sadece hasletlerden oluşuyor. Faziletler nefsimizin bir gün değişimi mümkün olursa ki daimi zikirle nefsimiz de ruhumuzun hüviyetine bürünür ama ruhumuzun esası hasletlerden oluşmasıdır. Nefsimiz ise olgunlaştığı zaman, afetlerini tamamen yok ettiği zaman %98 hasletlerden değil faziletlerden oluşur. Hasletler sadece ruhumuza aittir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Ruhumuz bütün güzelliklere sahiptir. Hasletlerle donatılmıştır. Bu sebeple normal standartlarda bir hayat yaşayan herkes, Allah'ın yolunu tercih etmeyen herkes, her an iç dünyasında kavga halindedir. Çünkü nefs, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmayı, emrettiği şeyleri ise yapmamayı hedef ittihaz eder. Ruhumuzsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ittihaz eder. Öyleyse nefsimizin evet dediği şeyler, ruhumuzun hayır dediği şeylerle eşdeğer. Nefsimizin hayır dediği şeylerse ruhumuzun evet dediği şeylerle aynı hüviyette. Öyleyse nefsimiz her an şerri emreder, ruhumuzsa her an hayrı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, karar merci aklımızdır.

Öyleyse bir insan doğduğu anda gecelerle gündüzler birbirine eşittir. İşte bu ceketimizle arkadaki koltuk gibi birisi kapkara, birisi bembeyaz. Öyleyse gecelerle gündüzler eşit seviyede. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah-u Teala'nın yarattığı her şey çift yaratılmış. Sıfır noktasından bir şey ne kadar sağdaysa aynı anda sıfır noktasından aynı miktarda solda olan onun zıttı ile birlikte yaratılır. Sıfır noktasından ne kadar yukarıdaysa bir nokta, aşağıda da sıfır noktasından o kadar aşağıda bir onun negatifi mutlak olarak yaratılmıştır. İşte bu sebeple Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel şekilde karşıt unsurların hep muhteşem dengesiyle oluşur. Böyle bir oluşumun tabii neticesi olarak da ruhumuzun %100 afetlerle dolu olmasına, hasletlerle dolu olmasına karşılık nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bir taraf ruhumuz %100 pırıl pırıl aydınlık nurlardan oluşur. Nefsimiz de %100 kapkara afetlerden oluşur. Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır yaratıldığımız an. Bir insanın mutlu olabilmesi, o insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavgayı bitirebilmesine bağlıdır. Hangi kavga? Kavga var sevgili kardeşlerim. İnsanların hayatları sadece kavgadan oluşuyor. Nefs, Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhsa asla işlemek istemez. Ruh, Allah'ın emrettiği her şeyi işlemek ister. Nefse asla istemez. Öyleyse ikisi arasında %100 taban tabana zıt bir olay söz konusudur. Böyle olunca her konuda karar vermek için nefsle ruh devamlı birbiriyle kavga etmek mecburiyetindedirler. İstedikleri şey diğerinin istemediği şey olduğu için her noktada, her an iç dünyamızda bir kavga vardır. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Öyleyse kavgayı, kaosu önleyebilen bir dizayn içinde olmamız lazım. İşte nefsimizin %100 kapkaranlık bir dünyada bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmesi, emrettiklerini yasaklaması bir karanlık dünyada yaşadığımızı gösterir. Yalnız afetlerden oluşan nefsimiz kapkaranlık dünyanın temsilcisidir. Ama iç dünyamızda kavga varsa biz mutlu bir insan olamayız. Mutluluk iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde kavganın bittiği noktada hüküm fermadır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları mutluluğa çağırmak bu devirde bize verilmiş bir görevdir. Herkesi hidayete, yani mutluluğa çağırıyoruz. Hidayet bir insanın ruhunu ve içini ve nefsini ve de iradesini Allah'a teslim etmesini ihata eder. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bir insan ruhunu 22. basamakta Allah'a teslim eder, fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 26. basamakta teslim eder, 27. basamakta muhlis olur, 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim eder. Öyleyse ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz görevliyiz. İşte böyle bir dizaynla hepimiz Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa doğru yelken açmalıyız. Bunun için de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı hususları gerçekleştirmekle mükellefiz. Ne zaman sevgili kardeşlerim, nefsimizin afetlerini bütünüyle yok edebilirsek, o afetlerin yerini faziletlerle, fazıllarla doldurabilir de faziletli bir insan olabilirsek, işte o zaman sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde üzerimize düşeni yapmış oluruz. Öyleyse nasıl bir olguyla karşı karşıyayız? Bir insan gerçekten nefsindeki o kapkaranlık dünyayı pırıl pırıl bir dünya haline, aydınlık bir dünya haline getirebilir mi? Elbette getirebilir. Bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi halinde bu hedefe ulaşması söz konusudur. Acaba nasıl ulaşabilir bir insan? Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir diye bir müessese var. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya fısıltıyla veya diye kalbimizdeki sesle, fizik sesimizin çıkmadığı ama kalbimizdeki bir sesin Allah kelimesini tekrar ettiği bir ortamda hedefe ulaşmak. Daimi zikre ancak üçüncüsüyle ulaşılır. Bir gece zikirle uyursunuz, ertesi sabah uyanırsınız ve uyandığınız zaman hala zikrediyorsunuz. İşte bu. Siz uykudayken de zikrettiğinizi gösteren bir müessesedir. Daimi zikre ulaştığınızın işaretini taşır. Ama bu devamlı olmalıdır. Onun için Allah Teala otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikrediniz dediği zaman neyi kastediyor? Yatarken yanüstü yatmanızı kastediyor. Sağınızı kıbleye alarak yatacaksınız ve sağ tarafa dönerek uyuyacaksınız. Böyle bir rukiye dalmadan önce yastığın üzerinde sağ kulağınızı birazcık sağa sola oynatacaksınız ki
bir noktada durasınız. O nokta kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabildiğiniz noktadır. Kalp atışlarınızı duyabildiğiniz bir noktaya geleceksiniz. Biraz sağa sola oynatırsanız yakalarsınız bu noktayı. Öyle uyuyacaksınız. Yani Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmek suretiyle uyuyacaksınız. Hem de dilinizde değil, kalbinizdeki sesle. Uyurken zikirle uyuyan siz, uyandığınız zaman da kulağınızdaki kalp atışlarınızı hala duyuyor olacaksınız, yetmez. Onunla beraber içinizdeki sesin çınladığını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Hayır, böyle bir ses değil. Kalbinizden Allah'ı zikredin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şey öyle bir husustur ki, İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sizi sarar. Ve de hedefinize ahsen olmaya ancak böyle gidebilirsiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbir aşama, manevi aşama gösteremez. Manevi inkişaf, manevi gelişme, manevi tekamül, olgunlaşma, aynı hüviyette adım adım gerçekleşir. Öyleyse her konuda bir güzelliğe doğru gidiş söz konusu olmalı. İç dünyamızdaki mutluluğu, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını aydınlık kılmak suretiyle gerçekleştirebiliriz. Bunun yolu zikirdir. Ne yolu olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah-u Teala ona derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için bir güzel olay söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine mazhar olmak. Kimler mazhar olur? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hepiniz için aynı şey söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz kapıların geçit vermediğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar sizin için de geçit verir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne olur? Rahim esmasıyla tecelli eden Allah, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Gören, işiten ve idrak eden bir hüviye. İşte bütün insanlar bu hedefe yönelik olarak yaratılır. Sadece insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefleri birer birer yakalar. Sonra o kişi Allah-u Teala'nın onun
kör olan gözlerini açmasıyla, sağır olan kulaklarını açmasıyla, idraksiz olan kalbini açmasıyla bir hedefe yürür. Böyle bir dizaynda bu kişi için, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi 5., 6. ve 7. basamakta körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulur. İrşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine girer. Öyleyse bu istikamette hepiniz Allah yolunda teçhiz olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, hepimiz Allah için yaratıldık. Allah Teala insanı Allah'a kul olması için yarattığını söylüyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir sebep için değil, başka bir sebeple değil, bize kul olmaları için yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu noktadan sonra gören, işiten ve idrak eden birisi haline koyduktan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolunu açtığı zaman o kişi zikir yapar ve Allah'tan gelen rahmetle fazla nurları göğsüne gelir. Göğsüne o delikten geçerek, yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe %2 oranında nur girer. Bunlar rahmet nurlarıdır. Rahim esmasının tecellisinin ilk işaretini verir. %2 nurla kalbi dolan kişi hacet namazı kılmak ve mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibidir. Soracaktır. De mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ve bu noktada kalbine iman yazılacaktır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip o kişinin kendi ruhunu Allah'a gönderecektir. İşte Allah'tan gelen ruhun Allah'a dönmesi konumuzun temelini teşkil eder. Ruh mutlaka Allah'a döner. Bir insan eğer hayattayken bunu yaparsa, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeden gerçekleşemez ama dileyen kişinin de ruhunu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime: onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. İşte bu Allah'ın emrinden gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu ruhun gönderilmesinden bahsediyor Allah Teala. O kişinin sevaplarını Allah Teala biri 10 verirken o günden itibaren biri 100 vermeye başlar ve ruh Allah'a doğru 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında yükselirken onu devamlı olarak arttırır Allah Teala. Ve nefsin kalbindeki nur birikimine her %7
fazıl birikimine paralel olarak ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Başlangıçta %2 rahmet nuru kalbe zaten girmişti. Kişi mürşidine ulaştı. Zikir yapmaya başladığı zaman nefsinin kalbinde %7 fazıl biriktiği an ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde kişi ruhunu yedinci gök katına ulaştırır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen ruh, diğer ruhlarla birlikte zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamladığı zaman zikir hücrelerinden ayrılır, sitrin müntahaya ulaşır ve oradan Allah'ın zatına ulaşmak üzere yükselir. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ruhun Allah'a ulaşmasının seviyesine bakıyoruz. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7, %49 fazıl birikmiştir. %2'dir rahmet birikmiştir. Bu geceyle gündüzün eşitlendiği, hatta gündüzün nurun geceyi karanlığı %1 aştığı, %2 aştığı bir noktadır. %51 nur, %49 karanlık. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsinizin kalbinde bu noktaya gelmişseniz, bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Mutluluğu yaşar mısınız? Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman birinci kat cenneti garanti ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 14. basamakta ikinci kat cennet sizin oldu. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennet sizin oldu. Yani cennet saadetiniz kesin. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmış. Siz ulaşmadınız. Allah'a ulaştırdı. Dünya saadeti ise nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması kadar. %51 mutlusunuz. %49 mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha çok zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Bir gün daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 nurla doluyor. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. İşte o zaman geceyi gündüze tebdil ettiniz demektir. Tebdil ettiniz, yani geceyi gündüzle değiştirdiniz. Gündüz gecenin yerine kaim oldu. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. İşte sevgili kardeşlerim, bu nokta daimi zikre ulaştığınız noktadır. Bundan sonra size yerlerin melekûtu gösterilir. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız.
Ta ki yedi gök katının melekutu gösterilsin. Yedinci gök katındaki en yüksek noktayı Sidret-i Münteha'yı göresiniz. Gördüğünüz zaman Allah Teala derhal sizi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Tövbe-i Nasuh'la ihlas makamı tamamlanır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla, zaten bir evvelki makam olan Ul-Lebab makamında dolmuştur. Burada da o %100 nurların dolmasına ilaveten 14 kademe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekûnunda 7 kat yer, 7 kat cehennem. Nefsinizin kalbinde de aynı hüviyette bir muhteva, yani 7 defa müzeyyen olmak. 7 kat gök katları gösteriliyor, 7 defa daha müzeyyen oluyor kalbiniz. Sonra salah makamında günahlarınız örtülüyor, salah nuru veriliyor, günahlarınız sevaba çevriliyor ve Allah iradenizde teslim alıyor. Sonra da sizi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediyor Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılınıyorsunuz. İşte burası Allah Teala'nın bir güzelliğini ifade eder sevgili kardeşlerim. Kalbiniz pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolmuştur ve son mükafatı alırsınız, Allah'ın zatını görürsünüz. Ne oldu? Nefsinizin kalbi %100 nurlarla doldu. İşte iç dünyanızdaki sonuç, ulaşılması lazım gelen sonuç budur. Kim daimi zikre ulaşmışsa, yerlerin ve göklerin melekutunu gördükten sonra iradesini de Allah'a teslim etmişse, o ahsen-i takvimi tamamlamıştır. Belli bir zaman parçasında ahsen olmayı başarmıştır. 25. basamakta fizik vücut ahsen olur. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi söz konusudur. 28. basamağın 5. kademesinde de o kişinin nefsinin de ahsen olması söz konusudur. Nefs Allah'a teslim olduktan sonra, ne zaman nefsin ahsen oluşundan sonra Allah-u Teala'nın yaptığı şey gerçekleşir, Allah iradeyi de teslim alır, İşte o zaman ahsen-i takvim müessesesi tamamlanmıştır. Herkese göre değişen bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde kişi ahsene ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne oldu? Kişi mutluluğa ulaştı. Nasıl bir mutluluk? Kişinin iç dünyasında nefsindeki afetler sebebiyle uyumsuzluk, mutsuzluğu oluşturuyordu. Şimdi nefsinin kalbiyle, nefsinin kalbi %100 hasletlerle doldu. Ruhu da zaten ondan ayrılıp Allah'a ulaştı. Kişi bu sebeple iç dünyasında %100 mutluluğu yaşayan birisidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet olmadığı için başka insanlarla ilişkilerinde %100 sadece güzeli yaşar. Dost edinir herkesi.
Ona düşmanlık edenler olsa bile o onlara hiç aldırmaz. Ona düşman olanlar vardır ama onun kimseye düşman olması mümkün değildir. Öyleyse onun iyi davranışları neticesinde dış dünyasında kendi cephesinden kavgayı bitirmiştir. Öyleyse dış aleminde de bu kişi mutludur. Kavgayı bitirmeyenler, onunla hala kavga halinde olmayı isteyenler vardır. Bu kavgaları devam eder. Ama onu etkileyemezler. Böylece dış dünyasında da kişinin sülf ve tükün oluşmuştur. Geriye Allah ile olan ilişkiler kalıyor. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Bu kişi Allah'ın en üst seviyede sevgililerinden birisi olmuştur. İradesini de Allah'a teslim ettiği için. Mutluluk petiresi, iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde oluşmuştur. Ya devamlılık, kesintisiz bir mutluluk, devamlı bir mutluluk oluşmuştur. Neden? Çünkü bu kişi zaten daimi zikirdedir. Her an Allah-u Teala'dan o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaktadır. Kalbinin asla kararması artık mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynındaki biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık müessesesi, sonra ona esfel-i safinlere dedik müessesesi, sadece nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler içindir. Ama ahsen-i takvimin gerçekleşmesi bütün insanlar için mümkündür. Ne yapacak insanoğlu? Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Kim teslim etmişse o ahsen-i takvime ulaşmıştır. Bir takvim, bir belli süreç içinde, herkese göre bu süreç değişir, ahsen olmayı başarmıştır kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir mutluluğu yaşamak üzere. Eğer söz konusu olan Allah'sa, Allah'ın sohbeti yapılıyorsa, orada mutlaka mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir bütündür. Dünya hayatında mutluluk ve cennet hayatında mutluluk olmak üzere iki ayrı cephesi söz konusudur. Cennet mutluluğu hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise yavaş yavaş elde edilir. Son safhaları ise çok daha fazla zaman alıcı faktörlerdir. Ama kazandıkça kazanılan hüviyette yaşam değişir. Yani mutluluğun süreci içerisinde nefsinizin afetleri azaldıkça faziletler nefsinizin afetlerinin yerini aldıkça mutluluğunuz her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse cennet mutluluğu huriler, kılmanlar huzur içerisinde bir sonsuz hayat, yaşlanmamak. Aynı yaşta herkes aynı yaşta olarak cennete girecek ve sonsuza kadar orada gene aynı yaşta hiç yaşlanmadan, ihtiyarlamadan yaşayacak insanlar. Sonsuza kadar muhteşem bir hayat. Peki, dünyada mutluluk nedir? Dünyada mutluluk üç cepheyi içerir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Üç ayrı cepheden üç ayrı mutluluk söz konusu ve bir tanesi eksik olduğu zaman o insan mutlu değildir. Yetmez. Mutluluğun, dünya saadetinin, dünya mutluluğunun ikinci şartı, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. İnsanın mutluluğu, Allah tarafından sağlanılan bir mükafatlar dizisidir. Ve oraya ulaştığınız zaman, bunun kesintisiz bir devamlılık arz ettiğini göreceksiniz. Üçüncü faktör, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kaostan, kavgadan kurtulma halidir. Sulh ve sükunun iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yerli yerine oturması halidir. Öyleyse kimdir mutlu? İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bir sulh ve sükun halinde olan ve bu sulh ve sükun halini devamlı koruyabilen, devamlı olarak yaşayan insan mutludur. İşte mutluluk bu dizayn içerisinde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir insan mutlu olduğunu zannediyorsa kendisine dikkatle baksın. Biz insanlara diyoruz ki tasavvuf sizi mutlaka hemen cennet saadetine ehil kılar. Ama bunu kıyametten sonra yaşarsınız. Dünya saadetini ise tasavvuf size adım adım verir. 3-4 aylık bir devrede, diyelim ki daha yavaş bir insan, 5-6 aylık bir devrede dünya saadetinin yarısını o kişi elde eder çabucak. Ama ondan sonrası artık yavaş gidecektir. Hele daimi zikre ulaşmak daha da yavaş bir metiredir. Seneleri mutlaka muhtevasına alır. Ve bu seneleri dediğimiz zaman herkes oraya ulaşamaz. Oraya ulaşmak için devamlı gayret göstermek mecburiyetindedir Allah'ın evliyaları. Daimi zikir, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak tarif ettiği, çıkılması çok kolay olmayan bir müessesedir. Peki kolay çıkanlar var mı? Evet, var. Allah'ın bütün Resulleri oraya kolayca çıkarlar. Daha doğrusu kendileri çıkmazlar, çıkarılırlar. Allah onları bir gayretlerinin sahibi olarak, karşılığı olarak değil, gayret edeceklerdir ama gayretleriyle, o gayretleriyle ulaşabilecekleri bir yer değildir daimi zikir. Ama Allah Teala onlara vehbi olarak daimi zikri verir, onları nimetlendirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hepinizin şu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu yaşamanız. Herkes derece derece yaşar, tamam, ama daimi zikre ulaştığınız zaman o seviyenin mutluluğunun devamlı bir mutluluk olduğunu göreceksiniz. Kesintisiz bir mutluluk olduğunu. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığınızı göreceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Buraya dikkat edin, başkaları size düşman olabilir. Onlar hiç vazgeçmezler düşman olmaktan. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Hatta kalbiniz müzeyyen olduğu zaman düşmanlarınızı da seveceksiniz. Düşmanlarınıza acıyacaksınız. Allah Teala'nın onları cezalandırmaması için talepte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere gelince kimdir mutlu insan? Kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Kimdir Allah ile olan ilişkilerde mutluluğun sahibi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen kişidir. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk içerisinde yaşayacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dünyada mutluluk adı verilen bir müessese, içiniz mutlu, dışınız mutlu, Allah ile ilişkileriniz de size hep mutluluk veriyor. Öyle bir güne ulaşmanızı, hepinizin ulaşmasını bütün gönlümüzle Allah'tan diliyoruz. Duamızın kabulünü de diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yapılan İstanbul'daki o güzel hatıra gününde kardeşlerimiz kasetleri gönderdiler. Ben de yakından izledim sizleri. Ne kadar büyük bir mutlulukta biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, benim için, buradaki kardeşleriniz için. Türkiye'nin her tarafından gelen sizleri orada bir arada görmek. Ne kadar çok yeni kardeşimiz aramıza katılmış. Allah'a ne kadar çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz biliyor musunuz? Hepinizin o güler yüzleri, tehalükle bizi izlemeniz, gülümsemeniz, heyecanlanmanız, müzayedeler. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber aynı mutluluğu yaşadım. Sizleri seyrederek hayatımın en mutlu günlerinden birini daha böylece yaşamış oldum. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına insanlar öfkeleneceklerdir. Allah'ın dostlarına kin duyanlar olacaktır. Ama sizler Allah'ın dostları onlara kin duymayacaksınız. Onlara düşman olmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, tasavvufun yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temel hedefidir. Olayların üzerinizdeki negatif tesirinin yok edilmesi tasavvufun temel amacı. Olaylar gene devam eder. İnsanlar gene negatif davranışların sahibi olmakta devam ederler. Ederler ama onların negatif davranışları mutluluğa ulaştığınız zaman sizi üzemez. Size bir tesir icra edemezler. Çünkü Allah Teala her an sizinle beraberdir. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için öfke, kin, düşmanlık, haset ve buna müteferri olgular artık iç dünyanızda mevcut olmadığı için mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Hala o gecenin güzelliğini bir defa daha yaşıyorum. sizlerle beraber olduğumuz o gece sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Gene sorayım mı size? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte hayat, biz istesek de istemesek de Allah'ın bize verdiği vadeye kadar yaşamak mecburiyetinde olduğumuz bir güzelliktir. Bir mutluluk vesilesidir. Mutluluğu yaşayabilenler için. Ama insanlar her zaman şeytanın dizaynı içerisinde, onun afetlere tesiri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olacaklardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, size şeytanla mücadeleyi öğretiyoruz. Ondan korkmayın. Söylediklerimize riayet ederseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sadece iki faktörden hareket edeceksiniz. Bir, Allah ne emrederse şeytan onu yapmamanızı emreder. Anlayacaksınız ki o şeytan, o ne söylüyorsa tam tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın emrettiğini gerçekleştireceksiniz. İki, Allah neyi yasak etmişse şeytan mutlaka onu yapmanızı ister. Gene kanunu biliyorsunuz. Onun dediğinin gene tersini yapacaksınız. Öyleyse şeytan size bir şey yapamaz. Onun şu dünyadaki en büyük düşmanıyla şu anda karşı karşıyasınız. Her seferinde yenilmek mecburiyetinde. Onun için en büyük düşman biziz. Ama şeytan çok iyi biliyor ki güçlü olan biz değiliz. Bizim sahibimiz Allah'ımız. Hadi bakalım ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Eğer bana tevekkül ederseniz, ya da baştan başlayalım. Ey amin olanlar, bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa gene ben galip gelirim, diyor Allah Teala. Ve bu sözleriyle bizlere çok açık ve kesin Allah bir şeyler söylemiş oluyor. Neden en kuvvetli biziz? Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Asla. Ama bizim sahibimiz Allah, bizimle birlikte sahipsiz değiliz. En kuvvetli O. Kainatı yaratan Allah. Öyleyse O bizimle beraberse, biz onunla berabersek elbette en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil ama en kuvvetli bizimle beraber olduğu için. Sevgili kardeşlerim, bu tarihi bir yere yazın. Bu söylediğimi bir yere yazın. Gelecek günlerde anlaşmazlıklar olacak. Daha ötede savaşlar. Şeytan ve şürekası dünyayı ele geçirmek için ciddi planlar içerisindeler. Ama yenilmeye de mahkumlar. İşte onları yenecek olan Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, son savaşta kuzu mu kurdu yener, kurt mu kuzuyu yener, o zaman belli olur. Unutmayın, Allah en kuvvetlidir. Allah'a karşı savaş verenler eninde sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Şu dünyada kendilerinin kuvvetli olduğunu zanneden zavallılara hep acımışımdır.

kadar bizi en büyük düşman belleyenler onlar olacak. Ama yenilenler de onlar olacak. En iyisi sevgili kardeşlerim, göğsünüzü gere gere Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizim dostumuz deyin. Göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Hiç kimseden korkmanız için bir sebep yoktur. Niçin yoktur? Allah bizimle beraberdir. Öyleyse mutlu olmanız için çok sebepler var. Kendinizi sağlam bir zeminde, dünyanın en sağlam zemininde hissetmeniz için de. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar nasip etmişse bu dünyada o kadar yaşayacağız. Ama üzerimizdeki o ağır vazifeleri ifa etmekle vazifelendirildik. Öyleyse uzun bir hayat. Ama mutlu bir hayat. Başkalarına göre çok eziyetli, çok meşakkatli sayılabilir. Ama bize göre hiç sayılmaz sevgili kardeşlerim. Allah her zaman bizimle beraberdir. Öyleyse o Allah ki başkalarına büyük huzursuzluklar olarak intikal eden olaylar bizim için sadece mutluluk vesilesi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç hapse girdiniz mi? Biz 90 gün Medrese-i Yusufiye'de kaldık. Yani etrafımızdaki yüzlerce insan her gün Allah'ı öğrendiler. Ne kadar çok insan bize söyledi biliyor musunuz? Eğer biz sizi dışarıdayken tanısaydık, burada, bu hapishanede olur muyduk diyen ne kadar çok insanla tanıştım. ...90 günlük bir süre hep onlarla beraberdim. Dertli insanlar, problemli insanlar, ama onlar bize aktardılar. Biz Allah'a aktardık. Ard arda çözümler geldi. Çözümler geldikçe onlar birer birer huzura kavuştular. Hayır sevgili kardeşlerim, benim sebebimle değil. Benim vasıta olmam sebebiyle onları mutluluğa ulaştıran Allah'tı. Her gün, her gece, her an onlarla beraberdik. Her an sualleri vardı. Her an onlara çözüm ulaştırıyordu Allah Teala. Problemleri halledildikçe Allah'ın varlığını anlıyorlardı. Yaptıkları hataları anlıyorlardı. Allah'ın dostlarını tanıyorlardı. Sonra 90 günün sonunda tahliye olduk. Sonra da beraat ettik. Ne o gün, ne o günden bugüne kadar geçen devre içinde hiçbir suç işlemedik. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama adalet dağıtmakla görevli olanlar, RTÜK

bizim televizyonlarımızı, bizim radyolarımızı birer birer kapattı. Sevgili kardeşlerim, ne yazar sizlere? Bilgisayar ağından dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşıyoruz. Ona da el atıyorlar ama bize engel olamazlar. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a karşı savaş vermek nedir biliyor musunuz? Bu zavallı insanlar Allah'ın düşmanları. Zannediyorlar ki o kanunları çıkardıkları zaman bize de hakim olabilecekler. Ama size uydudan da sesleniyoruz. Ama size bilgisayardan da sesleniyoruz. Ve bu seslenmeyi de Türkiye'den yapmıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görürsünüz böyle bir sahnede? Onlar bize düşman olabilirler. Ama onlar bizim düşmanımız olamazlar. Bu şerefe layık değiller. Ayrıca bizim iç dünyamız onları düşman kabul edemez. Sadece acaba onlara nasıl yardım edebiliriz de Allah'ın güzelliklerini yaşayabilirler diye bir dilek hep içimizde var olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş verenler mahkumiyeti, mağlubiyetin mahkumiyetini sırtlarında mutlaka hissetmelidirler. Allah'a karşı savaş veren herkes mutlaka mağlup olur. Ne mutlu bizlere ki bizler Allah'ın yanındayız. Allah bizimle beraber. Öyleyse en kuvvetli biziz. O en kuvvetli olduğu için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun Allah'ın sizinle beraber olması şu kainatın en büyük teminatıdır. Kendinizi mutlu hissedin ki düşmanlıkların seviyesi ne olursa olsun galip olanlar Allah ile beraber olanlardır. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn ediyor ki gelecek günlerde neler olduğunu göreceksiniz. O kuvvetlerine güvenenlerin ne hallere düştüğünü göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar her şeyin sahibinin Allah olduğunu henüz bilmiyorlar. Ölenler öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah bizlerle beraber. Öyleyse mutluluğu yaşayın. Daralan ekonomik standartlar sizi geleceğin aydınlığına taşısın. Bugünün karanlığını görmezlikten gelin. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin. Bilin ki Allah Teala bizlerle birlikte. Öyleyse kuvvetli görünenlerin ne kadar kısa zamanda ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Unutmayın.
her şeyin sahibi Allah'tır. Şuna sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu olaylar vücut bulmadan yıllarca yıllarca önce Allah Teala bize bütün çözümleri öğretti. Ekonominin nasıl düze çıkacağını, altın karşılıklı bir parayla enflasyonun derhal nasıl düşeceğini, sonra da Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi haline nasıl geleceğini yıllarca evvel gösterdi Allah Teala. Onun araştırmalarını yaptırdı. 27 tane araştırma orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezinde ve kütüphanesinde. Çözümler orada. İnsanların bizim söylediklerimize değer vermesi ya da vermemesi o da umurumuzda değil. Vade gelmeden, Allah'ın tayin ettiği vade gelmeden hiçbir şey olmaz. Ama o vadenin geleceğini biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğe güvenle bakın. Gelecek sizlerindir. Bütün bu hengamelerden nasıl düze çıkılacağını hamdolsun ki Allah bize öğretti. Hiç endişeniz olmasın. Biz varız. Var olduğumuz sürece de mutlaka kurtuluşa gideriz. Zulüm sonsuza kadar devam etmez. Allah her şeyin sahibidir. Günü gelince devran değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahlaksızlıklar üzerine kurulan bir dizayn uzun süre devam edemez, çökmeye mahkumdur. Öyleyse sizler ahlakı temsil eden tasavvuf mensupları, en sağlam zemini siz oluşturacaksınız gelecekte. Sizden öğrenecekler doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı. Siz geleceğin meşaleleri olacaksınız. Allah sizleri onun için yetiştiriyor. Başkalarının ahlaksız olması sizi hiç ilgilendirmemeli. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümelisiniz. Allah ile beraber. Sevgili kardeşlerim, her şey hangi çirkin görünüşün arkasında olursa olsun Allah'ın eli değdiği zaman en güzel hüviyete döner. Sevgili kardeşlerim, bir, bu hazin günleri yaşamanın sıkıntısı söz konusu olabilir. Bir de geleceğin o sonsuz güzelliğinin ihtişamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o bize geleceği gösterdi. Her şeyin en güzeli döneceği bir yeni devre gelecek dünyaya. Bir sulh ve sükun dünyası oluşacak. Orada olacağız. Merkezinde biz olacağız. O günler sevgili kardeşlerim, şu dünyanın bir sulh ve sükuna ulaştığı günler olacak. Dünyada adaletsizlik değil, adalet hakim olacak. Mutsuzluk değil, mutluluk hakim olacak. O günler gelecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki o günleri bize gösterdi.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dünyada son bir sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Geleceğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse sonucu biliyoruz. O noktaya nasıl gelinir? O noktaya nasıl ulaşılır? Onu Allah biliyor. Her şeyi dizayn eden O sahibimiz. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Hayatımızın mı şu kadarcık kıymeti yok. İnsan ömrü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güven duymak nedir bilir misiniz? Şöyle bakıyorum genel standartlara, hamdolsun ki bütün problemlerin çözümünü bize öğretti. Öyleyse gelecekten korkmanız için sebep yok. Ama geleceğe güvenmeniz için çok sebep var. Aklını başına toplayabilenler kimlerdi? Nuh zamanında Nuh'un gemisine binenlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güveniyoruz. Ve yapılacak şeyi biliyoruz. Çözümün kesin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse ülkemize düşman olanlar, sizlere düşman olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar, görelim bakalım. Ama sonuç mutlak olarak kurtuluştur. Bir de şunu bilmenizi istiyorum ki, sadece Türkiye'ye yönelik olan bir olayla karşı karşıya değil dünya, bir küresel program içerisinde şeytan ve onun avanesi iç çembereyle, dış çembereyle bütün dünyaya egemen olmak istiyor. Ve zaten parasal açıdan öyle bir durumdalar. Bu onlara yetmiyor. Ama daha ötede sevgili kardeşlerim, anlaşmazlıklar var. Ama Allah'ın gösterdiği şey anlaşmazlıkların sonunda kurtuluş var. Dünyaya sulh ve sükunun yerleşmesi var. Adaletin yerleşmesi var. Bunları bu nesil inşallah mutlaka görecek. Sevgili kardeşlerim, bana dikkatle bakın. Ben ona güveniyorum. Ve kainatın en sağlam zemininde yaşıyorum. Sizler de öylesiniz.
Öyleyse yenilmeyen sadece Allah'tır. Ve onunla berabersek o neticeye ulaşacağız. Hiç kimseden endişemiz yok. Sizlerin mutlu olmanız için, bunun için hayattayız. Ve bu hayatı sadece Allah yolunda tüketiriz. Bizim için de her saniyesi ayrı bir zevktir. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşamanın, Allah'ın mutluluğunu paylaşmanın, Allah'ın bize öğrettiği geleceği bilmenin, o büyük huzurunu yaşarız. Elbette kaoslar olacaktır. Ama sonuç mutlak bir dünya sülh ve sükunudur. Sevgili kardeşlerim, bu bir müjdedir. Allah'ın müjdesi. Sakın moralinizi bozmayın. Bu kötü günler geçecektir. Başkaları tedaviyi bilmese de, reçeteyi bilmese de biz biliyoruz. Ekonomik reçete elimizde. Öyleyse endişe edecek hiçbir şey yok. Onun için size hep diyorum ki, geleceğe güvenle bakın. Başkaları hangi sıkıntıyı duyarlarsa duysunlar, ama sizler sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, bizim ve Allah'ın sizinle beraber olduğumuzu bilin. Öyleyse hiç unutmayacaksınız. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bana tevekkül ettiğiniz zaman diyor, ben sizinle beraberim. Bütün dünya düşmanınız olsa ben galip gelirim diyor. Neler yapacağımı hiç belli olmaz. Neler yapacağını gelecek günlerde göreceksiniz. Ama hak batıla galip gelecek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sağlam bir yapıyla gözlerinizi geleceğe döndürün. Gelecek ahlaksızlıklara ahlakın hakim olacağı, batıla hakkın hakim olacağı bir güzellikler demetini muhtevasına alacaktır. Uzun yıllar dünyada bir muhteşem adalet ve bolluk devri yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği o devirden bahsediyorum. Ve o devrin teminatı söz konusu. Teminatın sahibi ise Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğinize dikkatle bakın ki o gelecek bir güneştir. Anladınız. Allah Teala hepinizi Allah'ın sonsuz aydınlıklarında, nurunda sonsuz mutluluklara sahip kılsın, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını diliyoruz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir defa daha söylemekte fayda görüyorum ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri deyince Allah'ın öğretisi esas alınır. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu ancak Allah'tan o ruhu açıklamalar olarak alabilenler, onlar açıklayabilirler. Ve açıklamalar var olduğu içindir ki bugün 1400 yıldan beri adım adım gelişen bir emani bilgiler demetinin dışında bir Kur'an-ı Kerim tefsiri mümkün olmaktadır. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hicr suresinin 56. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve men yaknetu min rahmeti rabbihi illat dallun. Kale dedi ve men ve kim yaknetu ümidi keser, ümitsiz olur. Min rahmeti rahmetten Rabbihi, onun Rabbi. İlla den başka eddallûn, dalalette olanlar. Cümlecikleri geçiyoruz. Kâle ve men yaknetu min rahmeti Rabbihi. Kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Dedi. İlla eddallûn, dalalette olanlardan başka. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser dedi. Hatırlıyorsunuz, melekler gelmişlerdi ve Hazreti İbrahim de korktuğunu söylemişti. Onun üzerine melekler de ona onu bir çocukla müjdelediklerini ifade etmişlerdi. Hazreti İbrahim de ben ihtiyarlamışken bana bu müjdeyi nasıl veriyorsunuz deyince onlar da demişlerdi ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Şimdi bu Hazreti İbrahim'in cevabı. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Hazreti İbrahim'in cevabı. Öyle dedi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek söz konusu. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatır, ilmi her şeyi kuşatır. Adalet olanlardan başkası da Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. 57. ayete geçiyoruz. Ama ayette hem hidayet kelimesi, rahmet kelimesi geçiyor, affedersiniz. Hem de dalalet kelimesi geçiyor. Birçok defa açıklama yapmamıza rağmen bir defa daha yapmakta fayda görüyoruz. Biliyorsunuz dalalet hidayetin zıddıdır. Hidayet ise Allah'a teslim olmak demektir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Birincisi 14. basamakta, ikincisi, affedersin, birincisi 22. basamakta, ikincisi 25. basamakta. Fizik vücudumuzu teslim ettikten sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek 27. basamakta. İrademizi Allah'a teslim etmek 28. basamağın 5. kademesinde. Hepsi hidayetlerdir. Öyleyse kim dalalettedir? Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu istikamette hiçbir şekilde bir gayreti olmayan insanlar dalalette olanlardır. Ama her kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman başka bir olay var. O insanlar uzak bir dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içinde başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar uzak bir dalalet içinde. Ne zaman yakın bir dalalete giriyorlar? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala birkaç dakika içinde onların üzerinde öyle faktörler vücuda getiriyor ki, hem Allah'ın yaptığı bu değişiklikler sebebiyle sevapları, günahlarını aşıyor, hem de hidayete adım atmanın ta eşiğinde oluyorlar. 10 tane ihsan veriyor Allah Teala onlara. Bu yakın dalaleti ifade ediyor. Ve 10 tane ihsanın sonunda da bu kişiler mürşitlerine tabi oluyorlar. Hidayete adım atıyorlar. Ve Allah Teala'nın bu 10 tane ihsandan 8'ini vermesi birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Ve onlar bu noktada yakın hidayeti, yakın dalaleti aşıyorlar. Dalaletten çok hidayete yakın bir noktaya geliyorlar. Tabi oldukları an 10 tane ihsana tabi olmuş oluyorlar ve hidayete adım atıyorlar. Yani hidayetin içinde oluyorlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefs tezkiye olmaya, afetlerinden kurtulmaya başlıyor. Ve irade karşısındaki onu engelleyen afetler azaldıkça kendi sırat-ı müstakim üzerinde güçleniyor. Allah'a teslim olmak yolunda merhaleler kat ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı söz konusu Allah-u Teala'nın. İşte bir insanın kalbine hidayet, kalbine iman yazıldığı 14. basamağa kadar o kişi için dalalet söz konusudur. Uzak dalalet, dalalet, hidayete yakın dalalet. Öyle ki bu dalalette hidayet üzere olmak da kullanılabilir. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda 8 tane faktörü tahakkuk ettirdikten sonra, yani onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıktan sonra, evvela rahim esmasını tecelliye başladıktan sonra, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıktan sonra, kulaklarındaki vakrayı aldıktan sonra, kalbindeki ekinliği aldıktan sonra, kalbine ulaşıp kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtıktan sonra o kişi artık hidayete yakın bir dalalet içindedir ve hidayet üzredir. Hidayette değildir ama hidayete yönelmiştir. Mümin olmanın da diğer standartlarını tamamlamıştır. Sadece kalbinin içine imanın yazılması keyfiyeti kalmıştır. İşte ne zaman bir insanın kalbinin içine hidayet yazılırsa, kalbinin içine iman yazılırsa, o kişi artık hidayetin daha içindedir. O kişi mümin olmuştur. Küfürden kesil olarak kurtulmuştur. O kişi mümin olmuştur. Dalaletten de kesin olarak kurtulmuştur. Artık o kişi hidayetin içindedir. Allah razı olsun. Allah Teala diyor ki Hicr suresinin 57. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Kale fema hatbukum eyyuhel mürselûn. Kale dedi ki fema bundan sonra nedir hatbukum, sizin konunuz, meseleniz, konuşacağınız konu, hutbeniz. Hutbe konuşulacak konu demek. Eyyuha ey el mürselûn, gönderilmiş olan resuller, mürseller, elçiler. Kale fema hatbukum, şöyle dedi. Hitap etti. Kale dedi ki fema hatbukum, bundan sonra sizin konuşacağınız konu, hutbeniz nedir? Eyyühel mürselin, ey elçiler. Birleştiriyoruz cümlecikleri. Şöyle dedi, ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Hutbe kelimesi, hitap kelimesi, buradaki hatbu kelimesi hep aynı kökten geliyor, hitabe. Konuşulacak konu, söylenecek söz, hitap etmek, söylemek, konuşmak, bir şeyden bahsetmek. Ve Hazreti İbrahim onlara soruyor, başka bir şeyler daha kendisine söyleyecekler mi? Bunun bilinci içerisinde soruyor onlara. Allah'ın elçileri gelmiş, kendisini ziyaret etmiş. Allah'ın melekleri, resuller, bu resuller melek. Hazreti İbrahim'e geldikleri zaman yemek yemiyorlar. Enerji bedene sahip oldukları için öyle bir problemleri yok. Allah razı olsun. Ayet 58. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna ursilna ila kavmin mücrimin. Kalu dediler ki inna, muhakkak ki biz, ursilna, gönderildik. İlâ kavmin, bir kavme, mücrimîn, mücrimler, günahkarlar, suçlular. Kâlû dediler ki, inna ursilna, muhakkak ki biz gönderildik. İlâ kavmin mücrimîn, mücrim, günahkar, bir kavme. İlâ, onlara, onların üzerine. Öyleyse Hazreti İbrahim'e gelen Resuller Allah Teala tarafından gönderilmiş melekler ve mücrimler olan bir kavme, o kavmi helak etmeye gönderilmişler. Allah razı olsun. Mücrim, suçlu, günahkar. Aslında mücrim, cürümün sahibi demek. Cürümde suç olduğuna göre gerçek anlamı suçlu oluyor. Ama günahkar anlamına da kullanılır. Ve Hicr suresinin 59. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. İlla a'le Lut. İnna le münecuhum ecma'in. İlla ancak, dışında, hariç a'le Lut'in. Lut'un ailesi hariç inna muhakkak ki biz innena muhakkak ki biz le müneccuhum mutlaka onları kurtaracağız ecmain hepsini. İlla aile Lut'in. Lut'un ailesi hariç. İnna le müneccühüm ecmain. Onların muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Hem inna kullanmış muhakkak ki biz, hem de le kullanmış mutlaka. Allah-u Teala diyor ki, cümlecikleri bir araya getirdiğimiz zaman, Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Lut ailesinin hepsini mutlaka kurtaracağız. Allah'ın gönderdiği melekler bir vazife yapmak üzere Lut kavmini helak etmek üzere gelmişler. Demek ki 60. ayette Allah Teala şunu söylüyor. İllem ra'etehu kadderna inneha le minel gabirin. İllem ra'etehu. İlla emre etehu. Onun hanımı, kadını hariç. Kaderine hükmettik. Kaderini tayin ettik, takdir ettik. İnneha muhakkak ki o minel gabirin mutlaka geride kalanlardan, helak olanlardan.

Öyleyse cümlecikleri birleştiriyoruz. Onun hanımı, kadını hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Hazreti Lut'un karısı ailenin dışında. Öyleyse Hazreti Lut'un karısı da diğerleri gibi, Lut kavminin geri kalanı gibi, Allah'ın emirlerinin tamamen dışında yaşayan, Allah'a isyan eden bir kavim. Allah razı olsun. Hicr suresinin 61. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'e ale lutin nil mürselun fe o zaman böylece lemma olduğu zaman ca'e geldi aile Lut'un bütün ailesi el mürselun elçiler gönderilmiş olan resuller felemma ca'e böylece geldiği zaman aile Lut'un Lut'un ailesine el mürselun gönderilmiş olan resuller böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine gelince, ailesine geldiği zaman böylece gönderilmiş olan resuller Lut'un ailesine geldikleri zaman Hazreti İbrahim'le olan konu tamamlanıyor ve elçiler Hazreti Lut'un kavmine gidiyorlar.

baş sahnesi verilmiyor. Ama belli ki söyledikleri gibi suçlu bir kavme, mücrimler olan bir kavme gönderilmiş. Bu kavim her türlü ahlaksızlığı işliyordu. Böylece gönderilmiş olan Resuller bütün ailesine geldiği zaman ne olmuş? 62. ayet onu gösterecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innekum kavmin münkerun. Kale dediler ki innekum muhakkak ki siz kavmin bir kavimsiniz münkerun. Kale dedi ki innekum muhakkak ki siz kavmin bir kavimsiniz münkerun. Tanınmayan yabancı inkar edilen, yani tanınmadığı için inkar edilen. Kale Lüt aleyhisselam şöyle dedi. İnnekum kavmin münkerun. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Yani Hazreti Lut ve ailesi daha evvel hiç görmedikleri birkaç kişi görüyorlar karşılarında. 10 kişi oldukları söyleniyor rivayet. Ama şekilleri insan şeklinde, ama gerçekte kaç kişi olduklarını Allah bilir. Melekleri karşılayan Lüt Aleyhisselam'ın söylediği şey bu. Muhakkak ki siz yabancı bir topluluksunuz. Öyle söylüyor. Allah razı olsun. Ayet 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu bel cinake bima kanu fihi yemterun. Kalu dediler ki bel, hayır, bilakis cinake bi. Kalu dediler, bel, hayır, bilakis cinake sana getirdik, daha doğrusu sana geldik. Cina, biz geldik ke sana bima şey ile. Kânu oldular fihi onun hakkında yemterûn, şüphe ediyorlar. Kalu bel cinake, kalu dediler ki ben hayır cinake sana geldik bima kânu fihi onun hakkında oldukları şey ile. Yemterun, şüphe ediyorlar. Şüphe ediyor oldukları, şüphe ettikleri şey ile sana geldik. Onların, yani Lut kavminin şüphe ettikleri şey.

hakkında şüphe duydukları şey ile sana geldik diyorlar. Ve 64. ayet-i kerime. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikin sadikun. Ve ateynake ve biz sana getirdik. Bi el hakkı hak ile hakkı ve inna ve muhakkak ki biz le elbette gerçekten sadikun sadıklar doğruyu söyleyenleriz. Ve ateynake bil hakkı ve biz sana hakkı getirdik. Ve inna le sadikun ve muhakkak ki biz sadıklarız. Cümlecikleri topluyoruz. Ve biz sana hakkı getirdik ve muhakkak ki biz sadıklarız. Doğru söyleyenleriz. Melekler Hazreti Lut'a böyle söylüyorlar. Sadıklar olduğunu, doğruları söylediklerini ve hakkı getirdiklerini Hazreti Lut'a ifade ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyli ve tevi edbarehum ve la yeltefit minkum ehadun vamdu haysu tumerun. Tumerun. Fe esri hemen gece yürüyüşe çık. Bi ehlike ailen ile bi kıt'in bir bölümünde bir kıtasında bir parçasında mineleyli geceden gecenin ve tebi ve tabi ol takip et edbarihim onların arkasından ve la yeltefit ve yüzünü çevirmesin arkasına dönüp bakmasın minküm sizden ehadün biri birisi vamdü ve geçip gidin. Haysu yere tumerun emrolunacaksınız. Emrolunacağınız, emrolunduğunuz fi fe esri bi ehlike hemen ailenle gece yürüyerek çık. Önce gece yürüyüşe çık. Bi kıtın minelleyni gecenin bir kısmında ve tevi edbarehum onların arkasından onları takip et. Ve la yeltefit minküm ehadün sizden hiçbirisi arkasına dönmesin. Arkasına dönüp bakmasın. Hamdü haysu tumerun ve emrolunduğunuz emrolunacağınız yere gidin. Şöyle oluyor cümlecikleri topladığımız zaman hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek çık. Onların arkasından onları takip et. Yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın.
ve emrolunacağınız yere gidin. Lüt kavminin mahvedildiği geceden bahsediyor Allah-u Teala. Lüt kavmi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan her türlü ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir kötü insanlar beldesiydi. Aralarında Allah'ın bir peygamberi bulunmasına rağmen, Hazreti Lut aralarında olmasına rağmen onu hiç dikkate almıyorlardı ve Allah'ın yasak ettiği her türlü kötülüğü işliyorlardı. Allah'ın emrettiklerini ise asla hiçbir şekilde yerine getirmiyorlardı. Lüt kavminin yok edilmesi emredilmişti Allah-u Teala tarafından bu meleklere. Melekler de bunu gerçekleştirmek üzere gelmişlerdi. Bir başka ifadeyle Hazreti Lut'u ve karısı hariç olmak üzere ailesini kurtarmak üzere gelmişlerdi. Ailesi ne yazık ki, yani eşi, hanımı o ahlaksız grupla bir beraberliğin içindeydi. Ve Hicr suresinin 66. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadayna ileyhi zalikel emre enne dabire haulâi maktûun musbihin ve kadayna ve biz hükmettik ileyhi ona zalike el emre işte bu emir enne muhakkak

Bunlar mutlaka arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacaklar, helak olup yok olacaklar. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak edip yok olacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve 67. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'e ehlül medineti yestebşirun. Ve ca'e ve geldi ehlü el medineti, şehir halkı yestebşirun, birbirini müjdeliyorlar. Ve ca'e ehlül medineti ve şehir halkı geldi yestebşirun, birbirini müjdeleyerek. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Büşra müjdelemek, beşere müjdeledi. Şehir halkı birbirine müjdeler vererek geldi. Nereye geliyorlar? Hazreti Lut'un evine. Öyleyse tabii şehir halkı kendilerine ne olacağını bilmiyor. O ahlaksız talepleri Hazreti Lut'a bildirmek üzere geliyor. Allah'ın meleklerine saldırmak istiyorlar. Sarkıntılık etmek istiyorlar. Bir taşkınlık içerisinde Hazreti Lut'un evine ulaşıyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim, 68. ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inne haulâ'i dayfi fela tefdehûn. Kale dedi ki inne muhakkak ki haulâ'i bunlar dayfi, benim misafirlerim. Fela tefdehûni, artık beni mahcup etmeyin. Kale inne haulâ'i dayfi, cümlecikler. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirimdir. Fela teftehuni, artık beni mahcup etmeyin. Utandırmayın. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin. Fil suresinin bu ayetlerinde yoldan çıkmış bir topluluğun Allah'ın emirlerini nasıl hiçe saydığını göreceğiz. Ve 69. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vette kullâhe ve la tuhzûni. Vettekullâhe ve itteku Allâhe. Nin kısaltılmışı vettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Ve la tuhzûni, ve beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Ve cümleciklerin bir araya gelmesi, Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının, beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Kavminin

0: ahlaksız bir toplum olduğunu bilen Hazreti Lut niyetlerinin ne olduğunu da biliyor ve onu önlemeye çalışıyor. Allah'tan korkun diyor, Allah'tan sakının diyor ve beni bu gelen yabancılara, misafirlerime rezil etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim 70. ayet-i kerime. Kalu eve lem nenheke anil alemin. Kalu dediler ki ve olmadı mı? Menheke seni men ediyoruz, seni nehy ediyoruz, seni yasaklıyoruz. An el alemin, el alemden, başkalarından. Biz seni el alemin, yani başkalarının işine karışmaktan nehy etmedik mi? Yani men etmedik mi? Hazreti Lut ne diyor onlara? Beni rezil etmeyin diyor. Allah'tan korkun. Yaptığınız şeyi, talep edeceğiniz şeyi ben biliyorum. O Allah'a karşı büyük bir suçtur. Ve Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin misafirlerime karşı diyor. Onlar da diyorlar ki biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan men etmedik mi? Hazreti Lut nerede ahlaksızlık görürse mutlaka müdahale ederdi. Ve bunun Allah'ın emrine yasak olduğunu, böyle bir şeyi asla yapmamaları gerektiğini onlara söylerdi. Ve ne yazık ki kavmi her türlü ahlaksızlığı yapmakta devam ediyordu. Üstelik de Hazreti Lut'un her söylemesinde onların cevabı sen kimsenin işine karışamazsın, seni bizim işimize karışmaktan men ediyoruz diyorlardı. Ve Hazreti Lut böyle bir açmaz içindeydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır, herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki deryatlıdırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor. Hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vecihinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştum. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O sübhandır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler, fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün, kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller, beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundu. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki,
gerçekten siz arzı 2 günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir.
Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o, her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar, bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili evliya kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ederiz. Sonsuz şükrederiz ki Allah'ın evliyalık müessesesi kainatın her devrinde insanların var olduğu bütün zamanlarda hep var olmuştur. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da veliler demek. Ama Türkçemize tekil olarak girmiş bir kelime. Yani aslında Arapça çoğul olmasına rağmen, veliler manasına gelmesine rağmen evliya kelimesinin, evliya kelimesini biz her evliya için tek tek ha Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Yunus mu dedin? O evliyadır deriz. İşte bu sebeple evliya kelimesi dilimize tekil standartlarında girmiştir ve tekil olarak da kullanılmaktadır. Daha çoğu zaman tekil olarak kullanılmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nedir bu evliyalık müessesesi? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul bishra fil hayatid dunya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyaları var ya diyor Allah Teala. Allah'ın velileri, Allah'ın evliyaları var ya. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın evliyalarının içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, evliyalık deyince ulaşılması adeta mümkün olmayan bir hedefmiş gibi görünür. Herkes evliyalığı kendisinin ulaşamayacağı bir çok üst seviye, insanların ulaşması pek mümkün olmayan, her devirde bir kişiye veya birkaç kişiye nasip olan bir ayrıcalık zannederler. Oysa ki Allah'ın evliyası olmak, Allah'ın herkesi ulaştırmak istediği ve son derece kolay ulaşılan bir makamdır. Ve herkes bu sözlerimizi duyduğu zaman hadi canım sen de deyip geçmek isterler. Ama böyle diyenlere bu kaseti gönderin ve deyin ki dinleyin. Kimdir evliya? Türkçedeki adıyla ermiş olan kişidir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış kişinin adı evliyadır. Öyleyse ruhu Allah'a ulaşmış olan bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmış. Böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşmış olması lazım. Ruh ait olduğu yere geri dönmüş. İşte Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. İnsanın içine diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Allah'ın ruhu bütün insanlarda var. Allah'ın bir yaratığı olan ruh. Ve bütün insanlara Allah Teala ruh gönderiyor. Onları ruh sahibi kılıyor. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Bütün ruhlar bir emanettir, bir emirdir. Hangi konu, hangi nesne Allah'tan gelmişse bir görev yapacak ve tekrar Allah'a geri dönecekse o bir emirdir. Allah Teala diyor ki sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir ve size ruhtan pek az şey verilmiştir. Ruh görünür mü? Evet. Kimin kalp gözü açıksa ruhu görebilir. Allah Teala ona gök katlarını gösterir. Gök katlarında ruhların birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlardaki yaşadıkları güzellikleri birer birer gösterir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliya olmak meselesine dikkatle bakın. Ne diyordu Yunus 62, 63, 64? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için evliya olmuşlardır. Onlara dünyada da müjdeler vardır. Ahirette de müjdeler vardır. Evliyalık makamları 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki ilk makamla başlar. 22. basamak fena makamı. 23. basamak beka makamı. 24. basamak zühd makamı. 25. basamak muhsinler makamı. 26. basamak ulle'l-bab makamı. 27. basamak ihlas makamı. 28. basamak salah makamı. Öyleyse 7 tane velayet makamı var Kur'an-ı Kerim'de sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Velayet yani evliyalık makamı. Öyleyse bir insanın evliya olabilmesi için ne olması lazım? Bir tek şey olması lazım. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse evliya olur. Dilemezse evliya olmaz. Olması mümkün değildir. Belki birçokların aklına şöyle bir sual gelir. Neden evliya olmayı dilemek değil de Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek kapı. Allah'a ulaşmak şehir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısını açmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin kapısını açmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3-4 aylık bir hayatı varsa mutlaka Allah'ın evliyası olur. O kişi kendisi bu hedefe ulaşmamıştır. Allah onun ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmıştır ve kişi böylece evliya olmak şerefine ermiştir. Öyleyse muhtevaya gelin beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama burada iki türlü insanla karşılaşacağız. Allah'a isyan edenler, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, bunların haricindeki insanlar, bir başka ifadeyle bunlar kalplerinde hayır olanlardır. Onlar ikinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kalplerinde zevk olanlar, maraz olanlar, Allah'a isyan edenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtikleri arasındadır. Seçilmeyenlerin böyle bir talebi oluşturma imkanları mevcut değildir. Çünkü onlar baştan itibaren tavırlarını ortaya koymuşlardır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmıyorlar. Eğer inanmıyorlarsa böyle bir şey onların itirazını mucip oluyorsa ve bu itirazları sebebiyle başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlarsa, Allah'ın ayetlerini bu sebeple yalanlıyorlarsa, kesin olarak öğrenmişlerse ki mutlaka insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır, ulaşmalıdır. Bunu öğrendikten sonra doğru olduğunda kabul ettikten sonra saklıyorlarsa insanlar, daha evvel söyledikleri farklı şeylerden korkarak saklıyorlarsa, yani insanlar kendilerine madem ki sen bunları biliyordun, neden bize insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedin demelerinden korktukları için saklayanlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca ikinci basamakta insanlar seçilirler. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı, büyük kısmı hatta mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah işitir, bilir ve görür. Burası dördüncü basamaktır. Çünkü gördüğü anda, işittiği ve bildiği anda Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi o kişide ard arda ciddi değişimler vücuda getirir. Ve çok kıymetli değişimler vücuda getirir. Allah, Allah'a ulaşmayan birisi için kapalı olan Allah'ın bütün kapılarını açar. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gözleri kördü. İrşat makamına bakıyor ama onu görmüyordu. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura vardı. Allah-u Teala hicab-ı mestureyi o kişinin gözlerinden alır. Kişi irşat makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan değil, mürşit olduğunu görür. İrşat makamının sahibi olduğunu görür. Farklı bir yere koyar artık onu. O kişinin kulaklarında vakra vardır, bütün insanların kulaklarında. Ve irşada daha açık bir ifadeyle hidayete, daha açık bir ifadeyle Allah'a teslim olmaya müteallik ayetleri o insanlar işitmezler. Yani onun manasına varamazlar. Kulaklar duyar ama zihin onların manasına varamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kulaklarındaki vakrayı alır. Aldığı andan itibaren Allah'a kapalı olan yeni bir kapı daha açılmıştır. Kulaklar. Ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlar. Manasına varmaya başlar o sözlerin. Manasına varmazsa ne olur? Şu olur. Manasına vardığı takdirde kalbine indirecektir. Kalbine indirecek ve satıhta kalan manaya varma olayı deruna işleyecek. Kişi konuyu idrak edecektir. Hidayeti Allah'a teslim olmayı idrak edecektir. Öyleyse bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman orada olayın bitmediğini, Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki ekinleti aldığını görüyoruz. İdraki önleyen konfütür. Onun yerine ihfat koyduğunu görüyoruz o kişinin kalbine. İdraki sağlayan bir ilahi konfütür sistemi. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edileceği için, indirileceği için Allah'a dönük hale getiriyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek, yararak bir yol açıyor. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı bir yol söz konusu. Ve böyle bir yol açıldıktan sonra her şey en güzele ulaşacak diye düşünmek söz konusu. Çünkü ancak bu yoldan sonra o kişi zikir yaparsa, yol açılmışsa, Allah'ın katından o kişinin göğsüne kadar gelen rahmetle fazl isimli nurlar, o kişinin göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Her kalbin mühürlü olduğunu görecektir. Rahmetle fazl nurları ve Fazıl mühürden içeri girmeye çalışacak, sızmaya çalışacak. İkisini de başaramayacaktır. Rahmet partikülleri de girmeyi başaramayacaktır ama sızmayı başaracaktır. Böylece o kişinin nefsinin kalbinde, kalbine bir sızma olacaktır. Rahmet sızması. Bu rahmetin sızması, kalbin hacminin %1'ini bulacak, sonra da %2'sini bulacaktır. %2'yi bulduğu anda kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi ise irşat makamına karşı bir hürmet duyan, bir ulaşma ihtiyacı duyan birisidir. Taviyet onun için vazgeçilmez bir tutku olmuştur. İşte böylece o kişinin kalbinde Allah'ın nurları, rahmet partikülleri %2 oluşmuştur. Ve mürşidine ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar mutlaka. Sormak, ona ulaşmak iştiyakıyla içi doludur. Mutlaka hacet namazını kılar, Allah'tan sorar. Allah da ona mürşidini gösterir. Kişi burada 13. basamaktadır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır, 14. basamaktadır. Evliya olmuş mudur? Hayır. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöker, el öper ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlar. Devrin imamı da onun için mutlaka mağfiret diler. Her tövbe merasiminde hazır bulunan, arşı tutan meleklerle beraber hazır bulunan ruhu olayın görgü şahididir. Kişinin tabiyetini gören devrin imamının ruhu her tövbe merasiminde mutlaka devrin imamının ruhlarından bir tanesi mutlaka oradadır. Aynı anda 1 milyon kişi el almış olsa aynı anda 1 milyon tane huzur namazının imamının ruhu her toplantıda, her tövbe merasiminin yapıldığı an, yerde hazırdır. Ve eğer o kişi gerçekten 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa mutlaka onun başının üzerine yerleşir. Ne olur yerleşirse, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılır. Allah'ın birinci nimeti o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun girip önden arkaya doğru uzanan bir şekilde yerleşmesidir. O kişiyi muhafaza altına almasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Artık kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu bir cazibe merkezidir. Çekim alanı, manyetik alan sahibi olan bir kelimedir. Fazılları kendisine çekmek gücünün sahibidir. Kişi zikir yaptığı zaman bu aşamada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne iner, göğsünden de Allah'ın açtığı göğsü şerh ederek, açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa o kişinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar manyetik alana tutulup yapışmaya başlarlar iman kelimesine. Manyetik alan kesintisiz bir şekilde vardır ve gelen fazıları mutlaka kendisine çeker. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Öyleyse Allah-u Teala ne diyordu? İnsanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, devrinin onun ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. 10 tane insanla tabi oldukları için bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Allah'ın 5. nimeti. Sonra o kişinin nefsi bu anlattığımız minval üzere iman kelimesinin etrafında fazıları toparlamak suretiyle nefs tezkiyesine başlar. Kalpteki afetler %1 azalmaya başlar. Niçin azalmaya başlar? %1 fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başladığı için. İşte bu fazıllar %1 artarak %7'yi bulduğu zaman ruh, Allah'a doğru yola çıkan ruh, zemin kattan 1. kata ulaşmak yetkisinin sahibi olur ve 1. kata ulaşır. Böyle bir merhaleler sistemi içinde ruh Allah'a doğru yaklaşacaktır. Öyleyse Allah'ın 6. nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı müstakime ulaşmasıdır. Sonra Allah'ın 8. nimeti fizik vücudun nefsin tezkiyesi, yani temizlenmesi, nefsin kalbinde faziletlerin yerleşmesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulması söz konusudur fizik vücudun ve Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Bu kullar, bu nurlar, faziletler %50'ye ulaşana kadar Allah-u Teala tarafından kişinin kabulü şeytanın kulu standartlarındadır. Yani Allah'a kul olması kişinin giderek artıyor ama şeytana olan kulluğu %50'nin üzerinde olduğu için Allah-u Teala onu şeytana olan kulluğu ağır basan kişi olarak ortaya koyuyor. Böylece o kişinin nefsinin kalbinde nurlar birikimine devam ediyor. Ne zaman ki nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır, o zaman şeytanın o kişinin nefsindeki afetler üzerindeki tesiri %51 azalmış olur. Yani faziletler nefsin %51'ini kaplamış olur. %49 fazilet, %2 rahmet birikimiyle %51 nur o kalbin içinde oluşmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. O kalbin içindeki nurlar o muhtevanın içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren o kişide şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için artık kişi şeytanın kulu ağırlıklı bir kişi değildir. Allah'ın kulu ağırlıklı bir kişidir. O kişinin şeytanın kulu ağırlıklı olması %50'de bitmiştir. Ortadadır olay. Ama %51 nur birikiminde artık o kişi Allah'ın kulu olma konusunda ağırlıklıdır. Yani o kişi de evvelce şeytanın kulu hüviyetinde olmak ağır basıyorken şimdi Allah'ın kulu hüviyetinde olmak ağır basıyor. Çünkü nefsinin kalbindeki nurlar, Allah'a ait olan nurlar %50'yi aşmış, %51'e ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ruhun, fizik vücudun ve nefsin hidayetleri başlar. Hidayetler, nefsin, ruhun ve için hidayeti. Üç ayrı tür hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın 9. nimeti o kişinin iradesinin de hidayete başlamasıdır. Nefsin afetlerindeki azalmaya paralel bir standartta irade güçlenir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte güç kazanır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmakta güç kazanır. İrade giderek güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bir nimeti de o kişiye Allah-u Teala evvelce 1'e 10 verirken bu noktadan itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Bir derecelik bir kazancı olduğu zaman bu kişinin irşat makamına tabi olduğu noktaya kadar herkes 1'e 10 alır. 10 katını alır. Bir derecelik sevap işleyen kişi onun 10 katını alır Allah-u Teala'dan. Ama bir derecelik günah işleyen kişi aynı miktarda alır Allah-u Teala'dan. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala o kişiye 10 tane ihsanla mürşidine tabiyet halinde 1'e 100 vermeye başlar. Kişi nefse emmaredir. Ruh zemin kattan birinci kata kadar olan yolculuğu boyunca kişi nefse emmaredir. Birinci kata ruhun ulaşabilmesi için nefsin kalbinde mutlaka %7 rahmet birikiminin, fazilet birikiminin oluşması gerekir. %2 rahmet zaten o kişinin kalbinde vardı. %7 fazilet birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Nefs fizik vücudun içinde bir rehinedir. Birinci gökyüzünün kapısını açar %7'lik nur birikimiyle nefse emarede ve kişinin ruhu diğer bütün Allah'a doğru yola çıkan saflar halinde Allah'a yükselen nurlarda bu ruh birinci gökyüzüne kadar ulaşabilir. Diğerleri ya da orada kalacak olan kendisiyle beraber ilk defa çıkanlar, orada kalacak olanlar hariç diğerleri ikinci gök katına yükselirler. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame kişi nefsini kınıyor. Ruh ikinci kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 rahmet, fazilet birikimi. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi, kişi nefsi mülkimede. Nefsi levvamede, kişi nefsini levm ediyor, kınıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Ama bir de bakıyor ki işlemiş bile. Ve bundan dehşetli kızıyor nefsine, nefsini levm ediyor kişi. Sonra üçüncü kata ruhu ulaştığı zaman yeni bir %7 nur birikimiyle kişi nefsi mülkimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Sonra yeni bir %7 nur birikimi ve kişinin Allah'tan aldığı bu nurlarla nefsinin kalbinde %28 nur birikimi. Kişi nefsi mutmainne de doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin oluyor. Sonra bu kişi için farklı bir sonuç ortaya çıkıyor.

kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta beşinci defa nur birikiminde beşinci kata ulaşır ve burası dördüncü kattaki mutmainneden sonra, yani Allah'ın verdikleriyle kişinin kesin tatmine kavuştuğu noktadan sonra Allah'tan razı olma noktasıdır. Bundan sonraki yüzyılın nur birikiminde Allah da ondan razı olur. Raziye ve marziye kademeleri veya radiye ve mardiye kademeleri. Ve nihayet ruh Allah'a ulaşır. Burası nefsi teskiyedir. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada da kişi Allah'ın evliyası olur. Allah'ın evliyasından biri olur. Allah'ın velilerinden birisi olur. 21. basamak. Ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı andan itibaren o ruh Allah'ın zatında yok olur. Ulaşması 21. basamak. Allah'a sarılması, sığınağa sığınması, Allah'ın zatında yok olması 22. basamaktır ve evliyalığın birinci makamı söz konusudur. Fena makamı. Bu makama, evliyalık makamlarının bu birincisine fena fillah makamı denir. Kişi ne olmuştur? Allah'a ermiştir. Allah'ın evliyası olmuştur. Önünde fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, İhlas makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı gelecektir. 7 tane makam. Sevgili kardeşlerim, kim evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Akil ve bali olan, yani normal bir aklın sahibi olan ve büluğa ermiş olan herkes Allah'ın evliyası olmak için hazırdır. Ne yapması lazımdır? Bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse saydığımız bütün bu merhaleleri geçecektir. 7 tane gök katını aşacaktır ruh ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu sığınağa sığınmak, meaba varıp Allah'a sığınarak evvap olmaktır. Kim evvap olmuşsa o evliya olmuştur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatındaki o sığınağa ulaşmak, en güzel sığınağa ulaşmak herkes için evap olmayı gerektirir. Mutlaka Allah'ın bütün evliyasının Allah'ın cennetine gireceği kesindir. Diyor ki Allah Teala ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li gayri li külli evvabin hafiz. Cennet uzak olmayarak takva sahiplerine yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını sığınağa ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için başların üzerinde mürşidin ruhu
yenip yerleşenler böylece devrin imamını, devrin imamının ruhu gelip başlarınızına yerleşenler böylece devrin imamını muhafız olarak başların üzerinde taşıyanlar hafiz. Bundan 7 basamak sonra da ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, onlar da evvab. Ne demek evvab? Meaba, yani sığınağa sığınmış. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınak. Diyor ki Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, Allah'a doğru bir yol tutar. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. E kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah Teala meab olur diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Hem de sığınakların en güzelidir. İşte burada duralım. Ve şunu söyleyelim. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştırır. Ona ulaşacak kadar ömür tanımışsa, yani 5-6 aylık bir ömür tanımışsa o kişiyi mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin zatını, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Her şeyi Allah yapacaktır. O kişiye namazı sevdirecek olan Allah'tır. Orucu sevdirecek olan Allah'tır. Zikri sevdirecek Allah'tır. Zekatı sevdirecek Allah'tır. Mürşidi sevdirecek Allah'tır. Ve mürşide onu ulaştıran da gene Allah'tır. Bundan sonra zikir yaparak kişinin nefsinin kalbinin temizlenmesini gene Allah sağlayacaktır. Hem o kişiye zikri sevdirecektir. Zikir yapmak o kişi için bir zevk haline gelecektir. Hem de o kişi için söz konusu olan şey o zikrin sebebiyle nefsinin kalbinin faziletlerle dolmaya başlaması. İşte o kişinin zikir yapmaktan zevk alması Allah'ın ona bir hediyesidir. O kişinin namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet getirmekten hoşlanması hepsi Allah'ın ona bunları sevdirmesi sebebiyledir. Kişi sever. Neyi sever? İrşat makamını sever. Mutlaka tabi olmak ister. Kişi namaz kılmayı sever. Mutlaka namazını gerçekleştirmek ister. Kişi oruç tutmayı sever. İlk perşembe günü oruç tuttuğunda açlığı hissetmeyen bu Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yoluna karşı hayranlık besleyecektir. Yolu benimseyecektir. Yolda olmak ona tarifsiz bir güven duygusu ve mutluluk verecektir. Allah'ın yolunda olmak, sığınağa doğru yola çıkmak, Allah'ın zatına doğru yola çıkmak, ruhunun sırat-ı müstakimde olması o kişiye tarifsiz bir heyecan verir, bir güzelliği yaşar. Allah Teala bütün ibadetleri o kişiye mutlaka sevdirir.
Neden sevdirir? Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana mülaki olmayı dilerse, diyor, Allah'a mülaki olmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, diyor Allah Teala. Bütün insanların ruhları Allah'a mutlaka geri döner. Ya bu dünya hayatını yaşarken geri döner kişi, konumuzu teşkil eden evliya olmak şerefine ulaşır. Hiç kimse ruhu Allah'a 21. basamakta ulaşmadan Allah'ın evliyası olamaz. Evliya olmak demek mutlak bir ölçüyü sağlamak demektir. O kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim bu Allah'ın kendisine seçtiklerinden, her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmenin, evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan evvel evliya almanın hiçbir standardına kişi sahip değildir. Allah birçok insan seçer, bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, eğer 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka evliya olur mu? Mutlaka olur. Allah Teala onları mutlaka evliyalığa ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini nereden anlar? İbadetlere olan sevgisinden anlar. Namaz kılmak onun hoşuna gider. Oruç tutmak, açlık ve susuzluk hissetmediği için onun için artık bir zevktir. Zikir yapmak, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı düşünmek onun için ayrı bir zevktir. Böylece Allah'ın bütün ibadetleri o kişinin sevdiği hususlar olmuştur. Aman şu öğle namazını da kılayım da şu namaz yakamdan düşsün şeklinde bir düşüncenin sahibi olmaz Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Çünkü Allah ona mutlaka sevdirmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, kim dilememiş? Kim namazı kılmaktan hoşlanıyorsa, orucu tutmak onun için bir zevkse, zikir yapmak onun için bir angarya değilse, zevkse, Allah'ın ibadetlerini yapmaktan hoşlanıyorsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Çünkü bunlar Allah'ın o kişide mutlaka oluşturması söz konusu olan özelliklerdir. O özellikler ancak bir tek şartla gerçekleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dileyen kişi dilemeyenden ayrılır. Dilemeyen Allah'ın ibadetlerini sevmez, sevemez. Şeytan onu devamlı ibadetlerden soğutmaya çalışır. O zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek için yeniden düşünmelidir. Ve mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemelidir. Eğer dilerse namazı, orucu, zikri, zekatı hepsini sevmeye başladığını görecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bir kişi ne zaman Allah'ın evliyası olur? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada. Burada nefsinin durumu nedir? Nefsinin kalbi %51 nurla bezenmiştir, faziletle bezenmiştir. Yani o kişinin pozitif tarafı, nefsin kalbindeki hasletler, faziletler daha doğrusu, nefsin kalbindeki afetleri aşmıştır. Daha çoğu, nefsin kalbinin daha çoğu faziletlerden oluşuyor artık. Kimdir Allah'ın evliyası? Başının üzerinde devrin imamını taşıyan kişidir. Kimdir Allah'ın evliyası? O kişi daha 7 kademe aşağıda mümin olmuştur, kalbine iman yazılmıştır. Onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Neden yok? Çünkü Allah'ın evliyası olan kişi 3. kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennet verilmiştir ona. 10 tane insanla mürşidine ulaştığı an 2. kat cennet verilmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an 3. kat cennet verilmiştir. Bu kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip olmuştur. Allah Teala onu sahip kılmıştır. Neden? Nefsinin kalbinde faziletler %49, rahmet de %2 olmak üzere o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Allah'ın evliyasına korku yoktur diyor Allah Teala neden? Ya Rabbi sen niye onları cennetine aldın da beni cennetine aldın diye mahzun olmak olmadığı gibi o kişi Allah Teala tarafından birinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılınmıştır. Bunun için kişi korkmaz. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mahzun da olmaz. Çünkü böyle bir olayı hiç düşünmeyecektir bile. Ya Rabbi neden sen onları cennetine alıyorsun da beni almıyorsun demeyecektir. Çünkü onun gideceği yer cennettir. İşte şimdi acınma noktasında olan insanlar kimlerdir? Bir tarafta bir tek dilekle Allah'ın kendisine ulaştırdığı ve evliyasından kıldığı insanlar var. Evliyalık payesini kendilerine vermiş olduğu insanlar, bu şerefe nail kılmış olduğu insanlar, o insanların hepsi bir tek dilekle sahip oldular buna, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'ın ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse, o kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Öyleyse siz mi evliya oldunuz? Hayır, Allah sizi evliya yaptı. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hep beraber Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim ki, edelim ki, Allah bizleri evliyasından kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili evliya kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Sevgili evliyalık yolunda olan kardeşlerim, Allah sizlerden de razı olsun. Allah herkesten razı olsun. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Devam etmekte olan bir serinin yeni bir parçasındayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Bu serinin alimler bölümündeyiz. Yani kainatın yaratılmasında içeren

bir muhteva taşıyor konu. Alemler. Nedir alemler? Kaç tane alem var? Allah Teala'nın bir yaratma faaliyeti var. Evvela şunu biliyoruz. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah yokluktaydı. Şimdi de Allah var. Allah nerede? Yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah kainatın yaratıcısı, alemleri yaratmadan evvel de vardı. Sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala Rahman Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Küllü men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve Rahman 27, sadece Zülcelal vel İkram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainat Allah'ın bir yaratığı. Allah Teala'nın alemleri yaratmayı dilemesiyle beraber bir vaka ile karşı karşıya oluyoruz. Allah evvela enerjiyi yaratıyor. Yarattığı şey zamanımız fiziğinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri. Bunlar nötrinolar, karşıt nötrinolar diye iki sınıf oluşturuyor her alem için. Her alem için nötrino var ve karşıt nötrino var. O aleme ait olan enerji ve onun zıttı olan enerji. Allah Teala biz 6 yevimde kainatı yarattık diyor. Sonra da Adem'e geçtik diyor Allah Teala. Allah'ın yarattığı alemlerin dizaynında nötrinolar farklılık taşıyorlar. Enbiya suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala evvelce göklerle yerler bir idi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık buyuruyor Allah Teala. Ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi? Kainatı oluşturan sistemi, nötrinoları
Allah Teala bir dizayn olarak yaratıyor. Her nötrino dört enerji küresinden oluşur. Ve bütün nötrinolar çift yaratılmıştır. Yani bir sağ spinli nötrinoya karşılık mutlaka bir de sol spinli nötrino. Allah Teala buyuruyor, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey çift olarak yaratılmış. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino. Bütün enerji partikülleri bir titreşim gösterirler. Bu onların devamlı dönmelerinden kaynaklanan bir olgudur. Devamlı bir hareket, vibrasyon, devamlı bir döngü nötrinoların temel işaretidir. Bütün nötrinolar hareket halindedir. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki hareket halinde olmasın. Bu zerreler kainatın esasını teşkil eder. Elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alemin temel yapı taşlarıdır. Nötrinoların şekil değiştirmişidir. Sonsuz hızla hareket eden enerji partiküllerinin maddeye dönüşmüş halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre sağ spinli ise, sağa doğru dönüyorsa, onunla ilişkili olan ikinci küre sola dönüyor. Bunlar birbirinin içinde hareket eden ve birbiriyle ilişkili olan bir ve iki numaralı küre. İki numaralı küre ile üç numaralı küre arasında bir ilişki yok. Ama üç ve dört numaralı küreler gene birbiriyle ilişkili. Üç numaralı küre ve bir numaralı küre dominant, hakim unsur ve ikisi de aynı istikamete dönüyorlar. Eğer bir sağ spinli nötrinodan bahsediyorsak, birinci kürede, üçüncü kürede sağa dönüyor hakim küreler. Bağımlı olan küreler, sekonder küreler de sola dönüyor. Bu bir nötrinodur. Birinci ve üçüncü küre aynı istikamette döndüğü için enerjinin istikameti, yönü lineerdir, doğrusaldır. Ve nötrinolar, enerji partikülleri hiçbir aleme ait değillerdir. Bu sebeple Allah'ın hız kanunlarına göre sonsuz hızla hareket ederler. Nasıl bir sağ spinli nötrino da birinci küre ve üç numaralı küre sağa dönüyorsa, sol spinli nötrino da birinci ve üçüncü küreler sola dönerler. İki dominant küre aynı istikamette döndüğü için hız sonsuz hızdır. Sadece iki dominant küre aynı istikamette döndüğü için değil, aynı zamanda
enerji hiçbir aleme ait olmadığı için. Çünkü alemler enerjinin dönüşmüş şekli olan maddeden oluşur. Yani elektronlardan ve karşıt elektronlardan. Nötronları yaratan Allah-u Teala bu nötronların her bir çiftini, yani 1 ve 2 numaralı küreyle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sağ spinli bir nötrinoda, sol spinli bir nötrinoda da gene 1 ve 2 numaralı kürelerle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sonra da eş değiştiriyor. Yani sol spinli nötrinonun 1 ve 2 numaralı küresiyle sağ spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küresi bir araya geliyor. Böylece 1 numaralı küreyle 3 numaralı küre artık aynı istikamette dönmüyor, ters istikamette dönmeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir elektrondur. Bir elektron. Allah-u Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'de zerrecikler diyor. Elektronlar birinci ve üçüncü dominant küreleri, hakim küreleri ters istikamette dönen ve bu yüzden sonsuz hızla değil, mutlaka ışık hızının altında bir hızla hareket edebilen mahluklardır, yaratıklardır ki bu nötrinolar maddenin, affedersiniz, elektronlar maddenin temelini oluştururlar. Lineer olan momentum açısal, hatta dairesel momentuma dönüşmüştür. Ve hız sonsuz hızdan ışık hızının altına düşmüştür. İki kuvvet birbirine yardımcı olarak doğrusal harekete itmiyor elektronu. Tam tersine ikinci küre, birinci kürenin hızını yavaşlatıyor. Böylece madde adı verilen bir sistemin temelini oluşturuyor Allah-u Teala. Öyleyse bunlar kainatın yapı taşları. Birinci ve ikinci küreler ters istikamete dönerek kendi aralarında enerjiyi üretiyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler gene ters istikametlerde dönerek enerjinin oluşması sağlanıyor. Ve bu enerjidir ki onları var kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah-u Teala kainatı yaratmak istemiş ama önce enerjiyi oluşturmuş. Peki neden enerjiyi oluşturuyor? Çünkü enerji
sonsuz hızdadır. Bir, çünkü enerji maddeyi vücuda getirebilecek olan asıl yapıdır. Sonsuz hızda olmasının önemi ne? Çünkü Allah-u Teala'nın o kainat kadar ağır, uzaysız bir tek noktadan kainatı oluşturması, sonsuzu oluşturması, kainatı vücuda getirecek olan standartları oluşturması Allah'ın ilmiyle ve muhtevayı ona göre dizayn eden Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. Alemlerin bir standardı açıklığa kavuşmamış ama biz zahiri alemin varlıkları olarak düşünelim ki Allah-u Teala birinci gün zahiri alemi yaratacak. Dikkat edin, aynı varlıklar ayrı ayrı alemleri temsil ediyor. Bizim güneş sistemimiz hem zahiri alemin güneş sistemidir, hem gayb aleminin güneş sistemidir. Hem ikisinin berzah alemlerinin güneş sistemidir. Hem emr aleminin hem de zülmani alemin güneş sistemidir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir. Şu anda bizi televizyonlarınızda veya bilgisayarlarınızda seyretmektesiniz. Diyelim ki siz bir alemdesiniz, biz bir alemdeyiz. Aramızda şeffaf bir harita olsun. Basit olarak bir Türkiye haritasının var olduğunu gösterelim, düşünelim. Bize göre doğu haritanın aramızda ve şeffaf olarak mevcut olduğunu düşünün. Bize göre doğu bu tarafta. Ama aynı haritaya siz de bakıyorsanız size göre doğu bu tarafta. Öyleyse bir tarafta zahiri alem, bir tarafta gayb alemi. Cinler de aynı boyutları paylaşıyorlar bizlerle. Yapıları bizden farklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizlere göre doğu bu taraf. Şeffaf bir haritanın, bir Türkiye haritasının iki tarafa da baktığını görüyoruz. Bize göre olan doğuyla size göre olan doğu birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Oysa ki değil. Çünkü aynı haritaya bakıyoruz. Aynı aleme, ayrı ayrı açılardan aynı aleme bakıyoruz. Bakıyoruz ki bize göre doğudan doğan güneş, cinlerin alemine göre batıdan doğuyor. Bize göre batıdan doğuyor. Onlara göre gene doğu. Öyleyse ikinci bir aleme göre ikinci bir doğu var. Allah-u Teala ikisinin de sahibi. Ama
Böyle bir dizaynda alemlerin iç içe olduğunu düşünün. Nerede şu anda bizi dinliyorsanız, bulunduğunuz odada, salonda, evde, bir yerdesiniz. O bulunduğunuz mekanı, duvarların çevrelediği mekanı, kainat kabul edin. Orada sevgili kardeşlerim, zahiri alem var. Bir, onun zıddı olan, zahiri aleme ait olan berz alemi var. Şu fizik vücudumuz, zahiri alemin bir parçasıdır. Bu aleme zahiri alem diyoruz. Yani baş gözlerimizde görebildiğimiz, elimizde dokunabildiğimiz, bize göre maddi olan her şeyden oluşan bir sistem bu alemi oluşturuyor. Şu bulunduğunuz salonun böyle bir alem olduğunu düşünün. Aynı salonun içinde zahiri alemle beraber ne var demiştik? Berzah alemi de var demiştik. Aynı güneş, aynı ay, aynı yıldızlar, berzah aleminin de güneşi, ayı, yıldızları. Ama onlar kendi alemlerinde kendi maddelerini hissedebiliyorlar. Berzah alemi alemindeki ölmüş olan insanların nefsleri. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Yaşadıkları yeri mi yüzlerce defa hepiniz gördünüz. Rüyanızda eğer etrafınızdaki şeyler madde ise, yani bardağı alabiliyorsanız, tutabiliyorsanız elinizle, içindeki suyu içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsinize göre fizik olarak yaratılmış bir alemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bize ait olan bu zahiri alemde şu gördüğünüz her şey, sandalyeler, koltuklar, masa, televizyon, duvarlar, her şey fiziktir. Neye göre fiziktir? Bizim fizik vücudumuza göre fiziktir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Allah Teala bir açıklama vücuda getirmemiş. Hangi gün, hangi zaman parçasında bir yevm, bir zaman parçasıdır. Gün anlamına gelir. Ama bizim dünyamızdaki gibi 24 saatlik bir zaman parçası olarak değerlendirmeyin. Allah'a göre bir zaman parçası. Zahiri alemi yaratmış Allah Teala. Birinci gün. Diyelim ki yarattığı alem zahiri alem. Açıklama yok. Sonra ikinci gün onun zıttı olan berzah alemini yaratıyor. Yani nefslerinizin yaşadığı, hepinizin, istisnasız hepinizin gördüğü bir alem. Sevgili kardeşlerim, rüya aslında fizik bir yaşantıdır. Nefsinize göre fizik bir yaşantıdır. Ve dikkat edin, nefsiniz ya fizik alemdedir, onun fiziği berzah alemi olduğu için orası onun alemidir, nefsinizin alemidir. Öyleyse insanoğlu temel unsurlar itibariyle bir berzah aleminin, bir de
zahiri alemin, birbirine zıt iki alemin varlığını taşır kendi içinde. Doğuşunuzdan itibaren nefsiniz de var, yani geceleri rüyayı gördüğünüz vücudunuz, fizik vücudunuz da var. Yani şu fizik alemde her şeyi tuttunuz, elinize aldınız, bir bardak içinde su var. Bu fizik vücudunuz gören, işiten, düşünen bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Rüyalarınızda bazen bir şeye hayret edersiniz. İnsanlar sizi görmüyor. Bir şeye daha hayret edersiniz, duvarın içinden geçersiniz. Bu inanılmaz gibi görünen olayı birinci defa yaşadıktan sonra artık çekinecek bir şey kalmadığını görürsünüz. Allah-u Teala size öyle güzel şeyler yaratır ki, yaşatır ki, ard arda yan yana olan 20 tane, 30 tane ev düşünün. En başındakinin duvarından girdiğiniz zaman bir evin içindesiniz. Sonra oradan duvarı açtığınız zaman ikinci bir evin içindesiniz. Oradan üçüncü bir evin içindesiniz. Ve hiçbir duvar size engel değil. Sadece bir görüntü. Orada yaşayan insanlar da engel değil. Onlar da sadece bir görüntü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orası nefsinizin alemi olan berzah alemi değil. Bu aleme, zahiri aleme ait olan bir yerlerde dolaştırıyor Allah-u Teala sizi. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı o rüyayı görmek üzere, o rüyayı yaşamak üzere. Her rüya aslında çok büyük bir ihtimalle, nadiren bunun dışında olaylar cereyan eder, bir fizik yaşantıdır. Neye göre fizik? Nefsinizin algılama sistemlerine göre fizik. Nefsiniz fizik, eğer berzah alemindeyse yaşadığı alem de fizik. Ama değilse, zahiri alemdeyse, çarşılar, sokaklar, insanlar hepsi vardır ama size göre madde değildir. Onların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. İnsanlar sizi görmezler. Siz onları hem görürsünüz hem de seslerini işitirsiniz. Onların sohbetlerine karışmak isterseniz alabildiğine bağırın, kimse sesinizi duymaz. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri Allah'a yaklaştıkça hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse demek ki bir alem zahiri alem, ikinci alem berzah alemi. Şu içinde bulunduğunuz oda veya salon var ya, iki alemi de kapsıyor. Zamanımız fiziği en sonunda bunu keşfetti. Bu alemin yer çekimiyle alakalı olmayan kara madde dedikleri bir şeyi keşfetti dünya ilmi. Kara madde zahiri alemin dışındaki daha beş alemi kapsayan bir sistem. Aslında alemlerin sayısı 6 yaratık olarak. Zahiri alem, şu fizik vücudunuza ait olan alem, birinci alem. Berzah alemi, geceleri rüya gördüğünüz fizik vücudunuza, rüyayı gördüğünüz fizik vücudunuza, yani nefsinize ait alem, berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi.
onların nefslerinin öldükleri zaman gideceği berzah alemi, cinlerin berzah alemi dört oldu. Gayb aleminin berzah alemi. Ruhların yaşamakta olduğu yedi tane gök katı ve özellikle yedi tane alemden oluşan yedinci kat. Bu da emr alemi adını alıyor. Bir de zülmani alem var. Emr aleminin tam karşıtı. Emr aleminin de zülmani aleminde zemin katı, bu bizim kainatımızın yıldızlar sistemini oluşturur. Emr alemi yukarıya doğru yedi kat ihtiva eder. Yedinci katın sonunda indi ilahiye, Allah'ın huzuruna ulaşırsınız. Allah mı varlıklar aleminde değildir. Varlıklar aleminin bittiği yerin üzerinde yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı görmeye istekliyseniz, niyetliyseniz, o zaman onu görebilirsiniz. Allah Teala size mutlaka bu fırsatı verecektir. Yeter ki siz ona ehil olun. Liyakatiniz sizi nereye ulaştıracaksa oraya ulaşırsınız. Allah-u Teala liyakatinizin karşılığı olan mükafatı size kesin olarak, otomatik olarak verir. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün insanlar için liyakat eşittir, mükafattır. İştiyakiniz Allah'a hizmet etmek yolunda, Allah'ın ilmini öğrenmek yolundaki, size gayret veren içinizdeki istekler, iştiyak müessesesi arttıkça bu liyakatinizin, yani mükafatlara layık olmanızın artışı demektir. Arttığı an mükafatınızı Allah-u Teala'dan derhal alırsınız. İşte böyle bir dizaynda bir gün onu da göreceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizi irşat makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle davet ettiğini göreceksiniz. O zaman mürşit olmak şerefine ereceksiniz ve Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Gördüğünüz zaman da kesinleşecek hükmünüz ki Allah bir insan değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zamanımız fiziğinin yakalayabildiği kara madde altı alemin hangi alemde bulunuyorsanız onun dışındaki beşi ne ait kesim sizin için kara maddedir. İşte şu anda bizi seyrettiğiniz bilgisayar veya televizyondan bakarsanız eğer, bulunduğunuz noktada siz ve sizin odanız, sizin televizyonunuz zahiri alemin birer parçasısınız. Ama aynı salon gayb aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon emr aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon zülmani alemin de bir parçasıdır. Aynı salon
cinlerin berzah aleminin de insanların berzah aleminin de bir parçasıdır. Ve siz bunun sadece altıda birini algılayabilirsiniz. Aynı hacmi paylaşan altı ayrı alemden birinde yaşamaktasınız. Fizik vücudunuzda olduğunuz süre uyudunuz, rüyaya girdiniz. Eğer gittiğiniz yerde şartlar fizikse berzah alemindesiniz. İşte o berzah alemi de gene bu içinde bulunduğunuz odanın, salonun bir parçasını oluşturuyor. Öyleyse etrafımızdaki iç içe olan altı tane alemden sadece birini algılayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan negatif dalga boylarının fizik vücuduyla hiçbirini algılayamaz. Algılama oranı sıfırdır. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan biz insanların sıfırın biraz ötesinden başlayıp da sonsuz kilometrelere varan dalga boylarından algılayabildiği 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir parçadır. Ses olarak, renk olarak, ışık olarak sadece bu 6 milimi algılama yetkisi verilmiş. Biz Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en değerli kullarına. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Onun şu yaratma gücünü, ihtişamını görebiliyor musunuz? Şimdi ben size sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Nasıl acımazsınız bu ateist kardeşlerimize? Bu 6 milimin altındaki 5 milimlik saha, 11'imin üzerinde sonsuz kilometrelere kadar uzayan dalga boylarına kadar varan bir sistemin yaratık olan insan tarafından algılanamayışı. Acaba bu ateist kardeşlerimizi bir düşünce sistemine ulaştıramaz mı? Allah'ın varlığı konusunda. Öyleyse algılayabildiğiniz alan sonsuz varlıklar dizaynının altı alemin sadece altıda biridir. Peki hep yedi alemden bahsederiz. Evet, yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Ama isimlendirmek mecburiyetindeyiz yokluğu da. Neden? Çünkü Allah orada, yoklukta. Bize sonsuz kilometreler uzakta yukarıya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi söz konusu olacak. Bu bilgilerin ışığı altında ruhunuz Allah'a ulaşacak. O zaman yokluğa ulaşacaksınız. Ruhunuz yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında kaybolacak, yok olacak. İşte böyle bir dizaynda Allah'ta fani olacaksınız. Ruhunuz Allah'ta yok olacak. Bir başka ifadeyle Allah'a rücu edecek, geri dönecek. Asıl ifadesiyle geldiği yere Allah'ın